Molla Ali de aynı gece rüyasında Bursa'da olduğunu ve Çelebi Mehmet'in tahtın üstünde, Musa Çelebi'yi ise tahtın altında gördü. Bunun üzerine Mehmet Çelebi Bursa'ya hareket etti ve Osmanlı tahtına geçti. Bir gün sohbet esnasında bir zat Emir Sultan'a Peygamber Efendimizin miraca çıkmasının cismani mi yoksa ruhani mi olduğunu sordu. Emir Sultan, "Ceddim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem miraca bedeniyle çıktı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Bu hususta kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Resulullah için bütün melekler salavat getirirler. Bütün mahlukat da salavat getirirler. Böyle yüksek bir zatın miracında, bedenen veya ruhen olmasında şüpheye gerek yok. Bu beden, göz ve kulaklar günde bir defa değil, 400 kere miraç yapabilir. Buna şüphe etmemek gerekir. Allahü Teala bir hadisi kutsiyle, "Ey Habibim, sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım." buyuruyor. Bu hadisi kutsi bunun doğru olduğunu gösterir, buyurdu. Talebelerinden birisi şöyle anlatır. Bir gece rüyamda şöyle gördüm. Bursa'nın uzak kasabalarından olan birkaç kişi, "Bursa'da bir evliya var. Allahü Teala'nın izniyle ne hacetin varsa verirmiş." diyerek ona doğru gidiyorlardı. Ben de yatakta yatıyordum. Onların dediklerini duyunca aralarına katılarak ben de duasını alayım diye onlarla birlikte Bursa'ya gittim. Dergaha girip Emir Sultan'ı görünce bayılmışım. Aklım başına gelince ayağa kalkacak takati kendimde bulamadım. Emekliye emekliye Emir Sultan'ın huzuruna vardım ve "Sultanım, beni talebeliğe kabul edin." dedim. "Kabul eyledik." diyerek mübarek elleriyle sırtımı sıvazladılar. Heyecanla uyandım. Doğru anneme giderek rüyamı anlattım. Bana, "Sen hemen o büyük velinin yanına koş. Himmetine kavuşarak duasını al." dedi. Hemen yola çıktım. Bir grup insanın rüyamdaki gibi, "Gidip Emir Sultan'ı ziyaret edelim, onun duasını alalım." diye konuşup yürüdüklerini gördüm. Aralarına katılarak rüyamdaki gibi sırayla dergaha girip huzurlarına çıktık. Emir Sultan'ın mübarek nazarlarına kavuşunca aklım başımdan gitti. Düşüp bayıldım. Aklım başıma gelince ayağa kalkamayıp emekleyerek ayak uçlarına kadar zorla gittim. "Bizi talebeliğe kabul buyurun sultanım." deyince bana, "Biz seni talebeliğe kabul edeli 40 yıl oldu." buyurdular. Emir Sultan'ın büyük sevgi ve saygı gördüğü, adının 7'den 70'e herkesin dilinde dolaştığını duyan iki kişi ziyaretine gitti. Yolda giderlerken biri diğerine, "Benim gönlümdeki taze ekmekle kaymak olsun." dedi. Diğeri de, "Benimkisi de hayır dua olsun." dedi. Dergaha vardıklarında Emir Sultan talebeleriyle bahçede sohbet ediyordu. Emir Sultan, "Şu gelenlerden filana ekmek ve kaymak verin. Diğeri için de hayır dua edelim. Nefsinin heva ve hevesinden uzak ve Allah korkusunda müdavim olsun." buyurdu. Kalbinden hayır dua isteyen zat, Emir Sultan'ın talebesi olarak uzun yıllar hizmetinde bulundu. Hacı Bayram-ı Veli, Emir Sultan ile sohbet etmek için talebelerinden bir kısmı ile Bursa'ya gelmişti. O sırada Emir Sultan'ın Bursa Kalesi kenarındaki evi harabeye döndüğü için ustalar tarafından tamir ediliyordu. O esnada marangozlar ellerinden büyük bir ağacı düşürdüler. Emir Sultan'ın mübarek bakışları düşen ağaca ilişince ağaç boşlukta kaldı. Hacı Bayram-ı Veli bu olaya şahit oldu ve içinden, "Herhalde Emir Sultan bana kerametlerinden birini göstermek istedi." diye geçirdi. Emir Sultan ona, "Biz bununla size keramet göstererek
evliyadan biri

olduğumuzu ispatlamak istemedik. Kale kenarında çocuklar oynuyorlardı. Ağaç onların başına düşüp ezilmesinler diye böyle yaptık. Gayemiz çocukları büyük felaketten kurtarmaktı, dedi. Çocuklar oradan kaçtıktan sonra ağaç yere düştü. Bursa'nın tacirlerinden Hoca Kasım, Emir Sultan'a bir sarık hediye etti. O da tacire bir miktar para verdi. Hoca Kasım o parayı alarak kesesine koydu. Çarşıda gezerken 30 bin dirheme satılan büyük bir elmas gördü. Onu almak istedi. Fakat kesesinde o kadar çok para olmadığını bildiği için üzüldü. Sonra aklına kesesindeki paraları saymak geldi. Paraları sayınca 30 bin dirhemden fazla olduğunu hayretle gördü. Hemen o elması satın aldı. Aynı gün elmastan anlayan bir Yahudi o elmasa 130 bin dirhem verince Hoca Kasım Yahudi'ye elması sattı. Bunun Emir Sultan'ın bir kerameti olduğunu anlayan Hoca Kasım Emir Sultan için bir dergah yaptırdı. Sarı Yusuf şöyle anlatır. Bir gün Bursa'da Emir Sultan'ın huzurunda oturuyorduk. Emir Sultan sohbet ediyordu. O anda hiç başıma gelmeyen bir şey oldu. Aniden uykum geldi. Öyle ki göz kapaklarımı kaldıramıyordum. Durumu fark eden Emir Sultan, "Biraz uyu," diyerek bana izin verdi. Ben de uyudum. Bir süre sonra korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde bir kalkan vardı. Tekrar uyuyakaldım. Yine korkulu bir rüya görerek uyandım. Emir Sultan'ın elinde aynı kalkan duruyordu. Uykum kaçtı ve merakla Emir Sultan'a kalkanı neden tuttuklarını sordum. Emir Sultan buyurdular ki, "Kırım'da bizi seven bir zat var. Şu anda gönlümüze yönelmişti. Bu mecliste uyumandan hatırı incindi. Bu yüzden sana doğru ok attı. Ben de kalkanla engel oldum. Yine attı, tekrar oka mani oldum. Sonra o, senin bizim müsaademizle uyuduğunu anlayınca çok pişman olup okun sana değmediğine şükretti." Emir Sultan bir gün öğle namazını kılmak için evinden dışarı çıkmıştı. Talebeleri de onu takip ettiler. İçlerinden Musa Baba, "Sultanım, ne olaydı? Şurada bir su olsaydı da Müslümanlar namaz için abdest alsaydı," dedi. Bu sırada Emir Sultan asasına dayanmış tefekkür ediyordu. Euzu besmele çekerek asasını yerinden oynattı. Asanın değdiği yerden bir su kaynayıp akmaya başladı. Bunu gören talebeler Allahü Teala'ya şükrettiler. Emir Sultan bir gün abdest alırken yanına bir talebesi geldi. Talebesine "Nereden geldin?" buyurdu. Talebe "Şehirden geldim," dedi. Emir Sultan "Bizim için ne diyorlar?" deyince de o "Kimyaya maliktir," diyorlar. Bunun üzerine Emir Sultan "Kimya odur ki akan su saf altın olur," buyurdu. Daha sözlerini bitirmeden kollarından akan sular altın oldu. Şeyh Sinan şöyle anlatır. Henüz küçük idim. Babamla bahçemize kavun karpuz ektik. Ne kadar ihtimam gösterdik ise ektiğimiz kavun ve karpuzlar bir türlü istediğimiz gibi yetişmedi. Bir gün bostanda üzüntülü bir şekilde oturuyordum. Babamsa köye dönmüştü. O sırada aniden at üstünde yeşil kaftanlı bir zat peyda oldu. Benden çekirdek istedi. Ben de verdim. Çekirdeği alıp tarlaya saçtı. Bir anda tarla yeşerdi ve kavun karpuz yetişti. Benden bir karpuz istedi. Ben de koparıp verdim. Karpuzu ikiye böldü. Yarısını kendisi aldı, diğer yarısını da babama vermemi tembih etti ve "Bana Emir Sultan derler. Söyle babana seni Bursa'ya benim yanıma getirsin," dedi. Ben de "Baş üstüne, emrinizi yerine getiririm," dedim. Yeşil kaftanlı zat bir anda kayboldu. Bir müddet sonra babam geldi. Kavun karpuzları yetişmiş görünce şaşırdı ve
Ey oğul, tarlaya Hızır mı geldi? Yoksa Allahü Teala'nın sonsuz kudretinden bir hikmet ve sırrın tecellisi mi oldu? Çünkü mevsim henüz ekilenlerin yetişme zamanıdır. Ama ne hikmetse bostan yetişmiş durumdadır dedi. Sonra Allahü Teala'ya hamd etti. Ben babama Emir Sultan'ın dileklerini ve tembihini aktardım. Babam da başım gözüm üstüne diyerek beni Bursa'ya Emir Sultan'ın huzuruna götürdü. Huzura vardığımızda çok yorulmuş ve karnımız acıkmıştı. Emir Sultan hanımına yemek hazırlamasını söyledi. Önümüze bulamaç yemeği geldi. Yemek çok lezzetliydi. Hayatımda öyle yemek yediğimi hatırlamıyorum. Uzun müddet Emir Sultan'ın hizmetinde bulundum. Sonunda fesat ehlini ıslah eyle, himmet ve inayetle Müslümanlara nasihat et. Ta ki senin Kur'an-ı Kerim'e dayalı doğru yolunu duyanlar da yaptıkları hatalardan dönsünler diyerek bana hilafet verdi. Emir Sultan Hazretleri bir gün Ali Efendi isimli talebesini Balıkesir'e göndermek istediler. O talebe kalbinden şöyle geçirdi. Acaba Balıkesir'e varıp dönünceye kadar vaktimi nasıl geçireyim? Emir Sultan hemen yerinden kalktı, tesbihlerini getirip onun eline verdiler ve gidip gelinceye kadar bu tesbihle meşgul ol buyurdular. Talebe tesbihi alıp yola çıktı. Cuma vakti Balıkesir'e girdi. Emir Sultan'ın ikaz için gönderdiği Hoca Efendi'nin hutbesine yetişti. Sonra ona bozuk düşüncelerini ve doğrusunu anlattı. Fakat o Emir Sultan'ın talebesini dinlemedi ve kendi düşüncesinde ısrar etti. Talebe geri dönerken akşam karanlığında bir köye girdi. Köye girdiği sırada dere kenarındaki kumluk bir yere bastı ve kayarak düştü. O esnada tesbih elinden kayboldu. Ne kadar aradıysa da bulamadı. Yolculuk bittiğinde ağlayarak Emir Sultan'ın huzuruna vardı. Emir Sultan, "Ya oğlum, yolculuğun nasıl geçti, halin nasıldır?" buyurdular. O da, "Sultanım, içim yanıyor. Karanlıkta ayağım kaydı, tesbihi suya düşürdüm." dedi. Bunun üzerine Emir Sultan, "Ya oğlum, onun için niye üzülürsün? Biz onu suya düşürmedik." dedi. Ve cebinden tesbihi çıkarıp ona verdi. Bir gün bir köylü Emir Sultan'ın yanına gelip, "Sultanım, bir sıkıntım var, başım dertte. Bana bir dua yazın ve himmet edin." dedi. Emir Sultan, Ali Hoca isimli talebesine işaret edip, "Yazıyoruz." dedi. Ali Hoca da duayı yazdı. Emir Sultan ve yanında bulunan talebeleri kime dua yazsa Allahü Teala'nın izniyle şifa bulurdu. Hatta öyle olurdu ki sara hastaları gelse şifa bulup giderler ve ömürlerinin sonlarına kadar bir daha hasta olmazlardı. Emir Sultan rahmetullahi aleyh devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde oturur ve mübarek dudakları devamlı hareket ederdi. Şu şiiri sık sık söylerdi. Eğer gönlün benimle olursa, Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse, yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her neyi dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana ol, nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur. Düşersen eğer şeytana uzak dur. Emir Sultan'ın yayı ve bir oku vardı. Bunlar gazada kullanılmak üzere asılı dururdu. O yaya ok koydukları zaman 40 ok çıkar
40 kişiye isabet ederdi.

her nereye atmak isterse bir talebesinin eline verir, o tarafa atmasını emrederdi. Şeyhülislam'ın da hazır bulunduğu bir gün Emir Sultan okunun ve yayının getirilmesini istedi. Getirilen ok ve yayın Şeyhülislam'a verilmesini emir buyurdu. Yay ile ok Şeyhülislam'a verildi. Emir Sultan ona, "Oku doğuya doğru at. Ok nereye düşerse mezarımız orası olsun." buyurdu. Şeyhülislam oku attı. Ok şimdiki türbenin olduğu yere düştü. Orası o zaman ağaçlık ve yeşillik idi. Halbuki ok atılan yer ile düştüğü yer arası çok uzak idi. Atmak ile oraya gitmesi mümkün değildi. Zira okun atıldığı yerle düştüğü yer arasındaki mesafe 3 ok atımlık idi. Emir Sultan 1430 senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etti. Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı. Emir Sultan vefat ederken Hacı Bayram-ı Veli'nin yıkayıp cenaze namazını kıldırmasını vasiyet etti. Vefat ettiği gün Hacı Bayram-ı Veli manevi bir işaret ile Bursa'ya geldi. Gasil ve tekvin işlerini yaptı ve cenaze namazını kıldırdı. Okun düştüğü yer olan Bursa'nın doğu kısmında yüksekçe bir yere, günümüzde kendi ismiyle anılan semte defnedildi. İlk türbe Yıldırım'ın kızı Hundi Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1845'te Sultan Abdülmecid Bursa'ya geldiğinde türbeyi yıktırıp yeniden inşa ettirmiştir. 1868'de Abdülaziz Han bu türbeyi tamir ettirmiştir. Türbe tek kubbelidir. Türbeye girerken bir oda vardır. Türbedeki ilk kabir Emir Sultan'ın erkek oğlu Emir Ali'ye, ortadaki Emir Sultan'a, onun arkasındaki Hundi Sultan'a, yanlarındaki kabirler de iki kızlarına aittir. İznikli alim bir zatın oğlu bir gün uzun bir süre kalmak için Emir Sultan'ın türbesine geldi. 6 gün sonra oradan ayrılmaya karar verdi. Emir Sultan'ın talebeleri ona, "Efendim, siz uzun zaman kalacaktınız. Niye şimdi gidiyorsunuz?" diye sordular. O da, "Benim bir ihtiyacım vardı. 40 yıl çile çeksem o muradıma kavuşamazdım. Emir Sultan'ın ruhu şeriflerini vesile edip uzun müddet itikafta kalmak için buraya gelmiştim. Fakat Emir Sultan'ın himmeti yetişip feyzi nehirler gibi aktı. O muradıma 6 günde kavuştum. Bunun için şimdi gidiyorum." dedi. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine çıktığında Yenişehir'de bulunduğu sırada Bursa'ya gelerek atalarının kabirlerini ziyaret etti. Emir Sultan'ın türbesine gelip onun ruhaniyetinden yardım dilerken Emir Sultan'ın kabrinden, "Ya Selim, udhulu Mısra inşallahü aminin." Yani, "Ey Selim, inşallah Mısır'a emniyet içerisinde girersiniz." diye bir nida işitildi. Duyanlar, "Müjdeler olsun padişahım. Size Mısır'ın fethi müjdelendi." dediler. Emir Sultan'ın vefatından yaklaşık 2 asır sonra yanında aslan ile dolaşan bir zat Bursa'ya geldi. Emir Sultan'ın türbesini ziyaret etti. Bu sırada aslanını zincir ile bağladı. Biraz sonra zincirini koparan aslan aşık gibi türbenin kapısına geldi ve gözlerinden yaş aka aka Emir Sultan'ı ziyaret etti. Sonra olduğu yere dönerek sahibini bekledi. Duhi Halife adıyla tanınmış bir zat vardı. Ona, "İlmi kimden tahsil ettin?" diye sorulduğunda, "Üstadım Emir Sultan'dır. Bir gün babam ve birçok kişiyle Emir Sultan'ı ziyarete gitmiştik. Mübarek nazarlarına kavuşup elini öptük. Babama bakıp, "Oku," buyurdular. Babam Kur'an-ı Kerim okumaya başladığında oradakilerin birçoğu kendinden geçip ağladı. Ondan sonra babamın bütün çocukları çok güzel Kur'an-ı Kerim okurlardı. Hatta kız kardeşlerim bile bizim gibi okurdu," dedi. Yahya Halife diye tanınan bir vaiz vardı. Bu zat şöyle anlattı. "Ben nerede bir

Li kulun olduğunu duysam, derhal oraya gidip hizmetle şereflenirdim. Nihayet Emir Sultan'ın talebelerinden Sinan Halife'nin yanına gittim. Kendisine, sizden muradım, elinizde tövbeye erişip, nefsi emmareden kurtulup, nefsi mutmainneye kavuşmak ve kalbimi temizlemektir, dedim. Bana, Bursa'da Emir Sultan'ın kabrine gideceksin. Orada tövbe eli sana nasip olacak, dedi. Oradan ayrılarak hiç dinlenmeden Bursa'ya gittim. Emir Sultan'ın kabrine vardım. Onu kabrinin üzerinde oturur gördüm. Hürmetle selam verip elini öptüm ve tövbe ettim. Sonra gözümden kayboldu. Böylece muradıma erişip dünya ve ahiret saadetine kavuştum. İznik'te metfun bulunan velilerden Eşrefoğlu Abdullah sağlığında bir iş için Bursa'ya gitmişti. Fakat fırsatı olmadığı için Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edememişti. İznik'e geri dönerken yolda Halil Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı gördü ve ona, "Siz herhalde Bursa'ya gidiyorsunuz. Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettiğinizde selamımı iletmenizi sizden rica ediyorum," dedi. İbrahim Paşa Bursa'ya girer girmez Emir Sultan'ın türbesine gitti ve, "Sultanım, Eşrefoğlu Abdullah size selam söyledi," dedi. O anda türbeden, "Ve aleykesselam," sesi geldi. Orada bulunanlar bu duruma çok şaşırdılar. İbrahim Paşa diyor ki, "Bu heybetli sesten dolayı bir süre kendime gelemedim." Mücahit Bahadır şöyle anlatır. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir sefere katılmıştım. Bir kale muhasara edilmişti. İslam askerleri düşman kalesine tırmanmaya çalışıyorlardı. Ben de bir yerden burçlara doğru tırmanmaya başladım. Kale burcuna yaklaştığım sırada önüme bir kaya parçası çıktı. Bu kaya parçası yüzünden yerimden oynayamıyordum. O sırada aklıma Emir Sultan geldi ve canı gönülden, "Ya Emir Sultan, bana yardım eyle, beni bu beladan kurtar," diye yalvardım. Birdenbire karşımda bir nur şelalesi gördüm. İçinden yeşil elbiseler giyinmiş bir zat belirdi. Bana engel olan taşın üstüne geldi. Üstündeki elbisesini sarkıtıp, "Ey gazi, elbiseye tutun, sakın korkma," dedi. Ben de, "Ya Allah," deyip tutundum. Engeli aşmış olarak kendimi kale içinde buldum. Emir Sultan birden gözden kayboldu. Penç Kalesi, Mücahit gaziler tarafından alınmak istendi. Kaleyi top ve tüfekle günlerce muhasara altında tuttular. Bu sırada 20'den fazla gazi, orduya azık getirmek için Penç Kalesi'nin ilerisindeki Lince vilayeti taraflarına giderlerken, yolda bol miktarda ganimet ele geçirdiler. Gaziler bu ganimetin verdiği sevinç içerisinde yollarına devam ederlerken, karşılarına 700 kadar düşman askeri çıktı. Gazilerin sayısı az olduğu için onlara teslim oldular. Düşman askerleri bunları alıp Lince'ye 7 gün mesafede uzaklıkta ve deniz kenarında bulunan Papa Santures kalesine hapsettiler. Bu kalenin tamire ihtiyacı vardı. Bu yüzden esir Müslümanları tamir için gündüz çalıştırırlar, gece hapsederlerdi. Bu esirlerin içinde Ahmet Zaza isminde bir zat vardı. Bu zat şöyle anlatır. Beni ve 6 arkadaşımı bir papaza hizmet için verdiler. Papaz her gün bize, "Gelin bizim dinimize girin, sizi evlendirelim, elinize para verip sizi rahat ettirelim," diye teklifte bulunurdu. Sonunda papaz bizi Hristiyan yapamayacağını anlayınca bizim yanımıza gelmez oldu. Bir gece yarısı rüyamda, "Emir Sultan geliyor," dediler. O anda yeşil elbise giymiş, nurani yüzlü bir zatın bana doğru yöneldiğini gördüm. O zat yanıma geldi, elini boğazımdaki zincire uzatıp çıkardı. Bana, "Ey mahpus, şimdi kafirlerden sen ve arkadaşların kurtuldu. Hemen vatanınıza gidiniz," dedi. Hemen uyandım. Boğazımda zincir yoktu. Hemen yanımdaki arkadaşların ayak ve boyunlarındaki zincirleri çıkardım. Onlar canı gönülden bana tabi oldular. Papazları öldürdükten sonra dışarı çıktık.
deniz kıyısında gemiye bağlı bir sandalı atlayıp oradan uzaklaştık. Yolda açlıktan 3 arkadaşımızı kaybettik. 4 arkadaş Düzan Kalesi'nden Semendire'ye, oradan da vatanımıza döndük. Sonra dördümüz buluşarak Emir Sultan'ın kabrini ziyaret ettik. Emir Sultan'ın çok talebesi vardı. Bunlar haftada bir gün gelip ihtiyaçlarını alıp giderlerdi. Aldıklarıyla bir hafta idare ederlerdi. Bir gün talebelerden biri Emir Sultan'ın elini öptü. Emir Sultan ona, "Bulunduğunuz yerdeki Müslümanlar iyiler mi, halleri nasıldır?" diye sordu. Talebe, "Sizin himmetinizle sıhhat ve afiyetteler, hepsi duacınızdır," dedi. Emir Sultan ona bir akçe uzattı. "Bizden onlara selam söyle. Biz hayatta olduğumuz müddetçe bu akçe ile yetinsinler, bize dua etsinler, başkalarına muhtaç olmasınlar," dedi. O talebe o bir akçeyi alıp arkadaşlarının yanına geldi ve onlara, "Emir Sultan'ın size selamı var," dedi. Hepsi selamı ayakta alarak, "Sultan Hazretleri ne buyurdular?" diye sordular. Bunun üzerine o talebe, "Emir Sultan bir akçe verdi ve ben ölünceye kadar bununla iktifa etsinler, kimseye muhtaç olmasınlar," buyurdu, dedi. Bu söz üzerine hepsi dünya malından soğudular. Kimseden bir şey almaz oldular. Pencerelerinde bir kutu vardı. Kimin ihtiyacı olursa o kutunun içinden bir akçeyi alır, iftar için herkese bir miktar ekmek ve üzüm alıp onunla oruçlarını açarlardı. Ertesi gün o akçe yine yerinde dururdu. Şeyhülislam Molla Fenari, Emir Sultan'dan icazet aldıktan sonra Ulu Cami'de vaaz verirdi. Emir Sultan'ın bir talebesi kendi kendine, "Gidip vaazını dinleyeyim, hayır duasını alayım," diye düşünerek Ulu Cami'ye girdi. O anda camide zelzele olmaya başladı. Cemaatin bir kısmı dışarıya kaçtı. Fakat dışarıda zelzele olmadığı görüldü. Bu durumdan haberi olan Şeyhülislam murakabeye daldı. Sonra cemaate dönüp, "İçinizde Emir Sultan'ın hizmetiyle emrolunan kim var ise çabuk camiden dışarı çıksın, yoksa bizi helak ettirecek," dedi. Talebe dışarı çıkınca caminin sallanması durdu. Talebe Emir Sultan'ın huzuruna gelince düşüp bayıldı. Ayılınca Emir Sultan ona, "Oğlum, dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarınız karşılanmadı mı ki başkalarından yardım beklersiniz? Bir kimse hocasından çeşit çeşit nimetlere kavuşurken gidip başkasından yardım istemesi, ona sual sorması, ilim öğrenmesi hem ayıp hem gevşekliktir," buyurdu. Mana dünyasının ulu kişisi olan Somuncu Baba henüz fırınlarının yanında duruyor ve ekmeklerinin pişmesini bekliyordu. Başında yeşil bir sarık, sırtında nohudi renkte bir elbise olan, gözleri ışıl ışıl bir genç geliyor. Bu gelen Emir Sultan. Elinde küçücük bir çömlek var. Somuncu Baba'ya, "Selamun aleyküm babam," diyor. Somuncu Baba, "Ve aleyküm selam," diyor. Tek kelime konuşmadan bir an bakışıyorlar. Sonra Somuncu Baba, "Çömlekte aş var herhalde," diyor. Emir Sultan, "Evet babam," cevabını veriyor. Somuncu Baba, "Fırına koyayım, o da ekmeklerle beraber pişsin," diyor ve fırının ağzını açıyor. Fakat bir türlü çömleği içeri sokamıyor. Sonunda, "Anladım, bunu ancak sen fırına koyabilirsin. Buyur kendin sür içeri," diyor. Bunun üzerine Emir Sultan çömleği içeri sürüyor. Bir de ne görsün, içeride ateş falan yok. Ve Emir Sultan, Somuncu Baba'nın sırrını öğreniyor, dost oluyorlar. Yunanlılar Bursa'yı işgal ettikleri zaman şehrin bazı noktalarına nöbetçi dikmişler. Bunlardan biri de ekmek fırınının yanındaymış. Nöbetçi fırının duvarına küçük abdestini bozmak isterken suratına bir hüdayi sille inmiş.
öyle bir tokat ki

tüfek bir tarafa, kendi bir tarafa yuvarlanmış. Bundan sonra oradaki nöbetçiyi kaldırmışlar. Bursalı Ahmet Paşa onun hakkında şöyle diyor: "Ey velilik alemine sultan olan emir ve Anadolu'ya rahmet olan emir, seni candan seven Allah'ın sevgilisi olur. Ey iç aleminin şahı, bize muhabbetin devlettir. Bahçe durumundaki kabrini kim ziyaret ederse, onun gönlü gül gibi açılır. Çünkü türben cennet kapısına benziyor. Sen ulu bir denizsin. Senin gibisini ne Anadolu gördü, ne Buhara. Senin kadar hak sevgisiyle kalp süsleyeni hiç kimse gösteremez. Allah'ın kutsiyatını görmemiz için senin yüzünün ışığı bize aynadır. Velilik tahtına oturanların çoğu, yüce makamına erişemediklerinden şeriat emirlerini senin gibi yerine getiremediler. Ey azgın nefislerine uyan günahkârlara şifa hazinesi kapısı olan ulu emir, irşadınla acizlerin ızdırabını dindir. Mansur hayatında sana benzer bir mürşidin elini tutmuş olsaydı, Allah aşkıyla coştuğu zaman enel hak demezdi." Bursalı Lami-i Çelebi onun hakkında şöyle diyor: "Seyyid Buhari Bursa'yı Kâbe gibi kutsal yapmıştır. Melekler onun nurundan gökte kandiller yakarlar. Onlardan akseden ışıklar yüzünü cennet kızı durumunda cazip kılar ve türbesinin zeminine örtü olur. Onun nail olduğu Kadir gecesinin beratı mum şeklinde daima başucunda parıldar. Kerametiyle çıkardığı su Hızır'ın içtiği âb-ı hayata benzer. Türbesinin kemeri seyyidliğini göstermekte, kabrinin bulunduğu yerde saadet nuru içindedir. Yattığı yerin dışı hikmet sırlarının aynası, içi ise rahmet nurlarının hazinesidir. Göğe benzemek üzere türbesi, kubbesinin ortasına kehkeşan şeklinde altlıklar döşenerek nakışlanmıştır. Emir Sultan'a gönül verenler, bir gün kendisini görmek nasip olur diye, kimi inleyerek yüzlerini türbesinin duvarına koymakta, kimi taş eşiğine süpürge gibi sürmektedir. Kabrinden kalkıp yüzünü gösterse, başı ucunda imdat dileyenler, Allah'ın 99 adından Hu adını söylerler. Hasılı, şimdi onun yüce kutsi mezarı bütün Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat edin. Can boğaza gelip köprücük kemiklerine dayandığı zaman çare bulan yok mudur denir. Ölecek olan artık ayrılık vaktinin geldiğini anlar. Bacak da birbirine dolaştı mı, o gün sevk yalnız Rabbinin huzurunadır. Sadakallahülazim.
1: Ölüm soğuk bir kelime. Bir ömrün tükenişi. Dönüşü olmayan eşik. Sıfır noktası. Dünyaya son bir bakış. İlişik kesme anı. Fanilikten ebediliğe göçüş. Ödünç alınan nimetin sahibine teslimi.
2: Eskilerin tabiriyle sırası gelenin gittiği, bilinmezler diyarının eşiği. Ne hoş demiş Yunus.
1: İş bu sözle hak tanıktır. Bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi.
2: Her şey ama her şey son. Her şey doğup, gelişip, ölüyor. Sanki görünmez bir el fişi çekiyor da hayat böylece duruyor.
1: Öyle yaşıyoruz ki ömrümüzü, öyle harcıyoruz ki, mutlaka uyanacakmışız gibi yatıyor, hiç ölmeyecekmişiz gibi büyük bir hırsla güne başlıyoruz. Gelecek ümidiyle bugünü yaşıyor, bir gün diye diye yılları, ayları, günleri, nihayet koskoca bir ömrü geride bırakıyoruz. Kimimiz erişemeyeceğini bile bile hayallerinin, rüyalarının peşinde hayat boyu sürüklenirken, kimimiz vur patlasın, çal oynasın nidalarıyla hayatı peşinden sürüklüyor.
2: Kimimiz de öyle bir hırsla sarılıyoruz ki hayata, sanki dünyayı avucumuzun içine alıp suyunu çıkaracakmışız gibi. Mal, mevki, şan, şöhret derken deli rüzgarlar gibi savrulup gidiyoruz.
1: Ne gariptir ki insanın yaşı ilerledikçe zaman daha bir süratle akıyor. Dünyalığını çoğalttıkça zamanı azalıyor. Peşinde koştuğu, uğruna ömrünü adadığı değerlerin esas değerini anladığında geri sayma başlıyor. Çarklar tersine dönmeye, kalan bir avuç ömrü hızla öğütmeye başlıyor. Netice, bütün yollar ölüme çıkıyor. Ve gerçek, insan ölümü unutsa da ölüm insanı unutmuyor. Yüce Rabbimiz Kehf suresi 45. ve Ankebut suresi 64. ayetinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Onlara dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat. Gökten indirdiğimiz suyla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır. Ama sonunda rüzgarın savuracağı çer çöpe döner. Allah her şeyin üzerinde bir kudrete sahiptir. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Bilselerdi. Sadakallahülazim.
1: İlk çığlık, ilk ağlamayla başlayan hayat yolculuğu, son çığlık ve son ağlamalarda nokta koyuyor yolculuğuna. Canlılarda bütün yaşam süreçlerinin geriye dönüşü olmayacak bir biçimde durması. Tıp böyle tanımlıyor ölümü. Çevrel damarlarda nabzın durması, kalp atışı ve solunumun kesilmesi, gözde kornea refleksinin kaybolması, derinin solması ve kasların gevşemesi. Böylece başlıyor dönüşü olmayan yolculuk. Buraya kadar geliyor insanoğlu ve onun ilahı bilim. Bu noktada kapılar yüzlerine çarpılıyor her ikisinin ve ölüm tüm sırlarıyla o derinliklere yine gömülüyor. Çünkü yüce yaratan, andolsun her can ölümü tadacaktır, buyuruyor.
2: Evet, her dem tazeliğini koruyacak ölüm ve sırları. Nisa suresi 78. ayetinde şöyle buyuruyor yüce Rabbimiz. Nerede olursanız olun, velev ki sağlam kaleler içinde bulunsanız bile, ölüm size yetişecektir. Evet, bu gerçek her an karşımıza dikiliyor. Ölüme her yer aynı uzaklıkta. Kainat, güneş sistemi, dünya, canlı hayat ve insan. Ne güzel anlatıyor kainattaki nizamı şu mısralarda Yunus. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birini çekseler, seyreyle sen gümbürtüyü.
1: Dünya, bilindiği kadarıyla güneş sisteminde canlıların yaşamasına uygun tek gezegen. Güneşe yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Çevresi 40 bin kilometre, yüzey alanı 510 milyon kilometre kare. Güneş etrafında yaklaşık 365 günde, kendi etrafında 24 saatte dönen, gecesiyle gündüzüyle, dört mevsimiyle, rüzgarı, yağmuru, bulutuyla, toprağıyla, toprağındaki çeşit çeşit elementleriyle, üzerinde yaşayan canlılarıyla, kendini sürekli yenilemesi ve aksamayan mükemmel dengesiyle bir muamma.
2: Ya insan? Erkeği dişisiyle, eliyle, gözüyle, kulağıyla, beyniyle, beyniyle mükemmel bir uyum içinde çalışan iç organlarıyla, konuşması, okuması, yazmasıyla, düşünmesi, üretmesiyle, neslini sürdürmesiyle, kendi kendini tamir etmesiyle, sevinci, kederi, ruhuyla, dünyadan hiç aşağı kalmayan bir başka muamma. Burada insan ve kainat mucizesini anlatmak değil hikayemiz. Bütün bunlar baktığını gören her kişi için göze görülür, elle tutulur olaylar zaten. Gören göze, hisseden kalbe anlatmaya ne hacet?
1: Ancak hepimizin bakıp görmediğimiz, duyup dinlemediğimiz nice olaylar geçmiştir başımızda. O anda önemsemediğimiz bu olayları sonradan tahlil ettiğimizde olur kimi zaman. Bu kadar basit mi diye içimizden geçiriveririz bir an. İşte bu da öyle bir şey. Uzay, güneş sistemi, dünya,

0: yeryüzünde yaşayan binlerce yaratık ve insan. Bu kadar masraf, bu süper maliyet, bu mükemmel denge, bunca şey, bu kadar basit mi? Bu koskoca kainat yaratılsın, her şey insanın emrine verilsin ve insan da doğsun, ömür sürsün ve ölsün. Bu kadar basit mi?
1: Evet. Gerçekte bu muazzam denge boşuna değil. Her şeyin bir bedeli, her sebebin bir sonucu ve her nimetin bir külfeti var. Dünya hayatında iyi veya kötü, en ufak bir metanın elde edilebilmesi için bile nice çabalar gerekirken, can, beden ve hayat gibi çok yüksek maliyetli bir nimetin de bir bedeli mutlak olmalı. Yüce Rabbimiz Mü'minun Suresi 115 ve Sad Suresi 27. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Göğü, yeri ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bunun boşuna olduğu inkar edenlerin zannıdır. Ateşe uğrayacak inkarcıların vay haline. Sadakallahül azim.
1: Kainat, dünya ve dünya üzerinde insan. Tek başına düşündüğünde bir zerre sanki. Milyonlarca sene evveli, belki bir o kadar da kendinden sonrası var her canın, her bedenin. Ancak ne geçmişe dahli var ne de geleceğe. Şu zaman dediğimiz girdabın içerisinde her kişinin bir ömrü boyunca işgal ettiği zaman dilimi neredeyse yok denecek kadar az.
0: Zaman ölümlülerin sermayesi. Kimine harcamayla bitmez gibi gelen, kimine ise hiç yetmeyen. Yaşını almış her insan şöyle bir oturup anılarını hafızasında derlemeye kalksa, hatırladığı şeyler dünya günüyle bir günü doldurmaz. Sorsanız kendisine, yap şu ömrün tarifini deseniz, bir kapıdan girdim, diğerinin de eşiğindeyim der hüzünlü bir tebessümle. Hakikaten su misali, rüzgar misali ömür. Gelip geçiveriyor işte. Üstelik insana hayallerini tattırmadan, rüyalarını yaşatmadan. Bir zamanlar onlar da gençti, güzeldi, diriydi, can doluydu, kan doluydu hepsi. Ancak anlayamadılar nasıl geçti, nasıl bitti. Sırası gelen dönülmez akşamın ufkuna yelken açtı, gitti.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi, Melekul Mevt'in yani ölüm meleğinin eline bir defter verilir. O sene içerisinde ölecek olanların isimleri orada yazılmıştır. Kimi ibadet etmekte, kimi evlenmekte, kimi kavga etmektedir. Halbuki isimleri ölüler defterine geçmiştir. Evet, gerçekten de öyle değil mi? Acaba içinde bulunduğumuz şu senede kaç insanoğlunun daha ismi ölüm listesine geçti?
0: Mezarlıkları, cenazeleri uzaktan seyrederiz de sanırız ki hep böyle seyredeceğiz. Hiç düşünmeyiz ki bir gün gelecek, başkaları da bizi böyle seyredecek. Hiç sevmeyiz ölümü düşünmeyi. Hiç yakıştıramayız kendimizi. Bir gün bir cenaze sırasında ashabına şöyle buyurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin, bizim üzerimize de ölümü yazmadılar. Söyleyin, götürülen bu cenazeler hemen dönecek olan misafir midirler? Onları toprağa gömeriz, miraslarını yeriz. Bir gün kendimizin de onlar gibi olacağını aklımıza bile getirmeyiz. İmam-ı Gazali Kimya-i Saadet'te ölüm bahsinde, Rey şehrinden bir yaşlı zatın bir dostu

0: Dostuna yazdığı kısacık mektubu, hayat, ölüm, ahiret üçlüsünün bir özeti olarak vermiş. Şöyle diyor yaşlı zat mektubunda: "Dünya rüyadır, ahiret uyanıklıktır. Arada ölüm vardır. Bizim içinde bulunduğumuz hal dağınık, boş rüyalardır. Vesselam."
1: Dinimiz yeni bir hayatın başlangıcı olarak müjdeliyor ölümü. Ölümü asıl hayatın geçiş kapısı olarak nitelendiriyor. Ölüm olayı her ne kadar fiziksel olarak bazı belirtilerle kendini gösterse de, işin gerisinde yatan, bizim göremediğimiz boyutta gelişen bir de öte yüzü var. Göremediğimiz boyutta diyoruz. Eğer orada gelişenleri insanoğlu dünya gözüyle görseydi, secdeden başını kaldırmazdı. Yüce Rabbimiz kendi dilediği şeyler müstesna, dünyada her şeyi bir sebebe bağlamış.
0: Evet, artık zamanımızda bizim göremediğimiz, bizden farklı boyutlar olduğu gün gibi aşikar. İnsanoğlu cisim olarak ancak üç boyutlu, yani eni, boyu ve yüksekliği olan şeyleri görebiliyor. Bu boyutların birine sahip olmayan veya bilemediğimiz başka bir boyutta olan herhangi bir şeyi göremiyor.
1: Ölüm olayının öte yüzü işte bu göremediğimiz alemde gelişiyor. Rabbimizin bizden farklı boyutta yarattığı, dünya gözüyle görme imkanına sahip olamadığımız melekler, dünya hayatımız boyunca bize emanet olarak verilen canı, teslim tarihi geldiğinde teslim almak için geliyorlar. Azrail aleyhisselamın emrinde görev yapan nice melek, her gün nerede olursa olsun, hakkında ölüm fermanı yazılmış olan her kişinin saati geldiğinde ruhunu almaya koşuyorlar.
0: Ölüm, Allah'ın dilemesi müstesna, yılı, günü, saati, dakikası, hatta saniyesi belirlenmiş bir süreç. Allah'ın dilemesi müstesna, ne bir an ileri ne de bir an geri gidebiliyor.
1: Kişi ya hastalanıp ölümü bekliyor ya da ölüm ona ansızın geliyor. Ya elim bir trafik kazası ya da ani bir kalp krizi deniyor. Neticede an geldiğinde kişi bir daha dönmemek üzere hayata veda ediyor. Ölüm anı geldiğinde ölümle pençeleşen kişiyi kurtarabilmek için sevenleri her türlü çareye başvuruyorlar. Bir ümitle etrafında pervane oluyorlar. Ama can çekişen kişi onların bu çırpınışlarının boşuna olduğunu biliyor. Çünkü o anda bugüne kadar görmediği başka bir alemden yaratıklarla, ölüm melekleriyle yüz yüze geliyor.
0: Evet, bu anı Kur'an-ı Kerim, Vaka Suresi 83-85, Secde Suresi 11, Kaf Suresi 19, En'am Suresi 61-62, Cuma Suresi 8, Sebe Suresi 30 ve Ali İmran Suresi 145. ayetlerinde şöyle ifade ediyor:
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kişinin canı boğazına dayanınca ve siz o zaman bakıp dururken, biz o kişiye sizden daha yakınızdır. Ama siz göremezsiniz. Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Allah kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucu melekler gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar. Sonra gerçek mevlalarına döndürülürler. Haberiniz olsun. Hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir. Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüm mutlaka karşınıza çıkacaktır. Sonra görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size işlediklerinize haber verecektir. Size bir gün tayin edilmiştir. Ondan bir saat ne geri kalabilirsiniz ne de öne geçebilirsiniz. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. O belli bir vakte bağlanmıştır. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz. Ve kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenlerin mükafatını vereceğiz. Sadakallahü'l-Azim.
0: Evet, can alıcı meleklerin gelmesiyle ölüm öncesi perdesi kapanıyor ve bütün haşmetiyle ölüm sonrası perdesi açılıyor. Bu noktada filmi durduralım ve başa saralım. Niye başlamıştı? Nasıl başlamıştı bunca şey? Neden gelmiştik bu noktaya? Biraz düşünelim, biraz sorgulayalım. Niye yapıldı bunca yolculuk? Niye kazanıldı onca mal, mevki, çoluk çocuk, ev, bark? Kaybedilecek, geride bırakılacak bu şeyler için miydi bunca çaba? Ölmek için mi yaşamıştık bunca zaman? Kaybetmek için mi kazanmıştık? Bir avuç gübre olmak için mi bir ömür sürmüştük?
1: O zaman?
0: O zaman ne? Düşünüyorum, öyleyse varım demiş
1: Descartes.
0: Ardından öyleyse niye varım diye de eklemeliydi.
1: Niye varım? Niçin yaşıyorum? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Neden ölüyorum? Ne olacağım?
0: Düşünen her insanın sorduğu sorular bunlar. Ya cevabı? Cevabını Kur'an veriyor. Zariyat suresi 56, Yunus suresi 30, Hud suresi 7, Enbiya suresi 35, Mülk suresi 2 ve En'am suresi 162. ayetler.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Orada herkes dünyada yapmış olduğuyla imtihan verir ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülür. Arşı su üzerindeyken hanginizin daha güzel işler yapacağını ortaya koymak için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Her can ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak size iyilik ve kötülük veririz. Sonunda bize dönersiniz. Hanginizin daha iyi işler yaptığını belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O güçlüdür, bağışlayandır. De ki, namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Sadakallahü'l-Azim.
1: Zamanı içinde bulunduğumuz 20. asrın sonuna yaklaştığımız şu yıllarda, yani 2000'li yıllara biraz kala kısa bir zaman için durdurduğumuzu varsayalım. Ve zamanı günümüzün tüm sosyolojik ve teknolojik şartları içerisinde bugünden başlatalım. Ve bir an için kendimizi dinin, ilahi kitapların henüz inmediği bir dünyada varsayalım. Ve bu ortamda günümüzün dünyasında varoluşuna tatminkar çözümler bulabilmek için kafa yoran bir insanı ele alalım.
0: Bu insan kendince, aklının yettiği, dilinin döndüğünce öz benliğine, çevresindeki hayata dair olayları açıklayacak, açıklamaya çalışacaktır. Yani kendi başına hemen hemen her sorunun cevabını verebilecektir. Ancak bir konu hariç. Her şeyin ne zaman ve nasıl başladığı, hayata neden geldiği, neden var olduğu, bu varoluşun kendine ne gibi sorumluluklar yüklediği.

0: Bunu kendi başına açıklama, tatminkar bir cevap getirebilme imkanı olmayacaktır. Bunu bilimle açıklama imkanı da olmayacaktır. Çünkü elinde veriler yoktur. Veriler olma imkanı da yoktur. Çünkü kendinden evveli kendisi için meçhuldür. Bazı şeyleri yakalayabilse bile her şeyi net olarak açıklayabilme imkanı olmayacaktır.
1: Kendi başına en kolay kavrayabileceği, yakalayabileceği nokta bir yaratıcının varlığıdır. Ki bu beynini fazla yormadan, fazla uğraşmadan varabileceği bir noktadır. Ama iş asıl bu noktada düğümlenmektedir.
0: Yaratıcı gerek bir insan olarak kendini, gerekse de çevresindeki bunca şeyi neden yaratmıştır?
1: Neden herhangi bir insanın gözüne bugüne kadar gözükmemiştir?
0: Öyle ya, bunca şeyi yaratmıştır da kendi haline mi bırakıvermiştir? Madem yaratmıştır, o halde bugüne kadar insanların gözüne görünüp sizi ben yarattım, dünyayı da şu sebeple yarattım, yapmanız gereken şu demesi gerekli değil midir?
1: Evet. Yeni inanan ve elinde herhangi bir veri bulunmayan insan bu soruları, hatta çok daha fazlasını tekrar tekrar soracak ve cevaplayamayacaktır. Bir yaratıcıyı kendi kendine kavrayabilse bile yaratıcının kendisini hangi sebeple yarattığını ve kendisinin yaratana karşı ne gibi sorumluluklar üstlendiğini cevaplayamayacaktır.
0: İşte burada, bu noktada dışarıdan müdahaleye ihtiyaç vardır. Yani tabiri caizse kişi için ekstra bilgilere ihtiyaç vardır.
1: Evet, bu noktada din ve Yüce Allah'ın mübarek elçileri devreye giriyor. Her şeyin çözümsüzmüş gibi göründüğü anda Yüce Yaratan'ın rahmeti imdadına yetişiyor kişinin. Çünkü göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin Rabbi Yüce Allah, İsra Suresi 15. ayetinde ve Fatır Suresi 18 ile 24 arası ayetlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz. Günahkar kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse onun taşınmasını istese yakını olsa bile yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören karanlıklarla ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Sen sadece bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir. Sadakallahül azim.
1: Var olmanın, kulluğun, abidliğin rehberi, din ve peygamberler. İşte dinin ve peygamberlerin gerekliliği. Büyükten küçüğe, çiçekten böceğe yaratılan bunca şeyin ve hele hele insanın yaratılmasının yegane gayesinin, insanoğlunun imtihanı olduğu noktasından meseleye bakıldığında, burada dinin ve peygamberlerin ne derece önemli bir yer tuttuğu apaçık ortadadır.
0: Yüce Allah, kendini görmeksizin kimin daha güzel amelde bulunacağını sınamak için yarattı bunca şeyi, imtihan için.
1: İnsanoğlunun ömür dediğimiz serüven içerisinde karşı karşıya

0: bulunduğu en önemli olaydır ahiret imtihanı. İnsanın dünyaya getiriliş sebebidir. İnsan sadece bunun için yaratılmıştır.
1: Neden Allah'ı görmeksizin bir imtihan?
0: Çünkü eğer Yüce Allah kendini insanlara gösterseydi, insanların hemen hepsi secdeye gelir, bir tek ümmet olurlardı. Ve o zaman da insanoğlunun imtihanına gerek olmazdı. İnsanın, dünyanın, kainatın yaratılmasına da gerek kalmazdı.
1: İmtihan sorularının cevaplarını imtihana girmeden evvel öğrencilere verip de ondan sonra imtihan yapan bir öğretmenin yaptığına imtihan denebilir mi? Bu takdirde ne gerek var böylesi bir imtihana? Çalışan çalışmayan herkese bir mezuniyet diploması verilecekse, mezun edene kadar binlerce insanı kıran kırana imtihandan geçirmeye ne hacet var?
0: İmtihan, Yüce Allah'ın öğretileri içerisinde eski çağlardan günümüze kadar insanoğlunun keşfedip de vazgeçemediği en işe yarayan ayraç. İyinin, kötünün, daha iyinin, en iyinin belli olduğu eşik. Herkesin bütün hünerini ortaya koyduğu, çalışmanın, azmin, sebatın, gayretin semeresini verdiği er miydi?
1: İmtihan en güzel kıstas. Çalışanla çalışmayanı, gayretliyle gayretsizi, iyi ile kötüyü ayırt etmek için. Çalışmanın, sabretmenin, gayretin mihenk taşı, vazgeçilmez bir gereklilik imtihan.

0: Evet, imtihan bir çare, bir çözüm sonuca gitme hususunda. Ama imtihanı gereksiz bulanlar da var.
1: Tabii, sorumluluk almak, taşımak güç iş. Her zaman deriz değil mi? İyi olan kazansın. Nedir iyiliğe kıstas olacak şey? Nedir kişinin çalışmasına, azmine, sebatına değer kazandıracak olan şey? Bir müsabaka yapmadan kimin daha hızlı koştuğunu, kimin daha iyi güreştiğini nasıl anlarız? Bir sınavdan geçirmeden kimin çalışıp kimin çalışmadığını nasıl bilebiliriz?
0: Bir de imtihanı kabul edip de ahiret imtihanını gereksiz bulanlar var.
1: İşte buna akıl ermiyor. Böyle düşünenlere dünyada ne ufak menfaatler için girdikleri imtihanları, gösterdikleri gayretleri, çektikleri sıkıntıları hatırlatmak lazım. Bir üniversite mezunu olabilmek için girdikleri imtihanlarda ömürlerinin yarısını nasıl harcadıklarını hatırlatmak lazım. Eğer cennet gibi bir nimetin, sonsuz bir hayat ve saltanatın karşılığında imtihana gerek yok denilebiliyorsa, bu insafsızlık değildir de nedir? Yaratıcı ve her şeyin sahibi Allah olduğuna göre kuralları da O koyar. Kul olmak isteyene de uymak düşer. Sözün özü, dileyen Rabbine bir yol tutar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Vakıa Suresi 86-87 ve Ankebut Suresi 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyeceksiniz. Ve eğer bu sözünüzde samimiyseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirseniz. Andolsun biz kendilerinden öncekileri de imtihan etmişken, insanlar inandık deyince imtihandan geçirilmeden bırakılacaklarını mı sanırlar? Allah elbette doğruları ortaya koyacak ve elbette yalancıları ortaya çıkaracaktır. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bu dünyada kimi insanlar, kimi vesilelerle haklı haksız,

0: gerekli gereksiz itibar görürler. İnsanlar onları taltif eder, yerli yersiz büyütürler. Bazen had öylesine aşılır ki, haşa ilah yerine konur bu kişiler. Bazen de ölümünden sonraya bile sarkar bu ölümlü ilahların cazibesi.
1: Her can ölümü tadar. Lakin kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, iziyle gider ahirete, boynunda tasma misali. Yine kimi iz bırakıp göçer bu dünyadan, bu da iziyle gider ahirete, lakin döşünde gerdanlık misali.
0: Ne yazıktır ki değer verilen birçok dünyevi unsurlar, dünyalı için ölüm anında tüm değerini yitirip nötrleşirler. Her bir can ölüm karşısında eşitleniverir bir anda. Mal, mevki, şan, şöhret, özgül ağırlığını kaybeder. Dünyada kazanılmış her değer yiter, yok olur, göz kırpma anı kadar kısa bir sürede kayıp gidiverir kişinin ellerinden.
1: İş yitirilenle bitse yine karlı bir bilançodur ölümlüler için. Maddi dünyaya gözlerini kaparken manevi dünyanın dinamikleriyle gözlerini yeniden açar insanoğlu. Ama bu sefer tanımadığı bir alemde esas değer yargılarıyla. Tümüyle adil, tümüyle bağımsız, önceden haberdar edildiği ve çiğli.
0: Tevhidi bir iman ve buna uyan bir yaşayış. İşte diğer alemde insanı insandan ayıracak yegane düstur. Geriye dönüşü olmayan noktada insanoğlunun yaptığına en çok sevinici birikim.
1: Evet, bu birikim, yani insanoğlunun yaşam serüveni nasıl kayda geçiriliyor? Eksiksiz olarak nasıl insanoğlunun karşısına dikiliyor? Kimler, ne zaman ve nasıl zapt ediyorlar bu bilgileri?
0: Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz ki melekler derece derecedirler. Makamları ve belirlenmiş görevleri vardır. Aralarında iş bölümü ve hiyerarşi mevcuttur. Makamı yüksek olan meleklerin emrinde belirlenen görevleri yerine getiren melekler bulunmaktadır. Misal olarak Cebrail aleyhisselam kutsal kitapların hükümlerinin peygamberlere iletilmesi, yani vahy işini düzenler. Azrail aleyhisselam eceli gelenlerin ruhunun alınması, yani ölüm işini düzenler. Mikail aleyhisselam tabiat olaylarını düzenler. İsrafil aleyhisselam kıyametin başlama ve yeniden diriliş, kabirden çıkış işini düzenler. Bunlar bilinenlerden bazıları. Daha bilemediğimiz nice işler ve bunların takipçisi melekler olduğu muhakkak.
1: İşte insanoğlunun imtihanının takipçiliği, tabiri caizse gözlemciliği de o göremediğimiz alemin mensuplarından olan iki melek tarafından yapılmaktadır. Bu melekler her an kişiyle beraberdirler. Her gördüğüne, her işittiğine, her yaptığına şahit olurlar. Ve bunların hepsini tutanak altına alırlar. Öyle ki bu görevi hiçbir eksik fazla yapmaksızın, hiçbir şey kaçırmaksızın hatasızca yaparlar. Yüce Rabbimiz bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi 47-49, İnfitar Suresi 10-12 ve Kaf Suresi 16-23. Ayetleri arasında şöyle buyurmaktadır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denir. Amel defterleri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir

0: şey bırakmadan hepsini saymış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez. Değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. Her yaptığınızı bilirler. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda onunla beraber oturan iki alıcı melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir ey insan. İşte bu senin öteden beri korkup kaçtığın şeydir. Sura üfürülür, işte bu geleceği söz verilen gündür. Her can kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafildin. İşte senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık görüşün keskindir, denir. Yanındaki melek, işte bu yanımdaki hazırdır, der. Sadakallahülazim.
1: İnsan yaşamının bütün evrelerinin eksiksiz kayda geçirilmesi, dünün insanına belki anlaşılmaz gelebilirdi. Ancak günümüzde tekniğin ulaştığı seviye göz önüne alındığında, bunun hiç de zor olmadığı gün gibi aşikar.
2: Videolar, kütüphaneler dolusu bilgiyi üzerinde saklayabilen optik bilgisayar diskleri ve bunun gibi daha niceleri. Bu yüce Rabbimizin insanlara öğretisi dahilinde insanların ulaştığı teknik seviye. Bir de yüce Rabbimizin ilmini ve onun katındaki tekniği düşünecek olursak, bu bilgilerin ne yüksek bir teknikle kayda geçirildiğini tahmin etmek hiç zor olmaz.
1: Bu kayıtlar ki, yarın ahirette doğruluğu tartışılmayacak bir şahit olacak insan olduğu için. Bir ömrün bilançosunu verecek kalem kalem. Dönüş olmayan noktada kimine can simidi, kimine yağlı ilmik olacak. Gün be gün, an be an, göz kırpması kadar bir anı bile kaçırmadan oluşturulan bu ömür dosyası, ahiret mahkemesinde insana bahane fırsatı vermeyecek, soluk aldırmayacak.
2: Son pişmanlık fayda vermez. Dünya hayatında başımıza gelip de pişman olduğumuz anlarda kullandığımız bir deyimdir bu. Ki çoğu zaman bu pişmanlıkları telafi etme imkanı vardır bu anlarda. Geriye dönüş yolları açıktır çoğu zaman. Ama öyle bir an gelir ki son pişmanlık hakikaten fayda vermez insanoğluna. Geriye dönüş yolları tümüyle tıkanmış, artık sadece o andan ötesi kalmıştır kendisi için. Dünya adına her şey bitmiş, istikbal ise korkunç bir belirsizliğe bürünmüştür. O an gelmiştir. Sekerat-ı mevt, bir diğer deyişle can çekişme anı. Yaşayan bütün insanların sırrına vakıf olamadığı ve asla da olamayacağı maddi alemden manevi aleme geçiş anı. Bir diğer deyişle fani dünyadan sonsuz aleme boyut değişikliği.
1: Bu an öylesine kesin bir an ki hakikaten son pişmanlık fayda vermiyor. Öyle ki dinimizin bir geriye dönüş kapısı olarak sürekli açık tuttuğu tevbe kapısı bile bu anda kapanıyor, geçit vermiyor. Yüce Allah katından kabul görmüyor kişinin tevbesi bu anda. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz Nisa suresi 18. ayetinde.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm kendisine geldiği zaman, şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tevbesi makbul değildir. İşte onlara elem verici bir azap hazırlamışızdır. Sadakallahülazim.
2: Evet, tevbe kapısının kapandığı, insanın ölümle pençeleştiği bu anda neler oluyor acaba? İnsan nelerle karşılaşıyor?
1: Ölümle pençeleşen kişiye dıştan bakıldığında, soluk almanın dışında beyinsel ve bedensel fonksiyonları durmuş gibi gözüküyor. Kişi, ölüm hali dediğimiz dış dünya ile olan irtibatını kaybetme durumuna giriyor. Peki, bu anda kişi üzülebiliyor mu? Sevinebiliyor mu? İdrak yeteneği hala çalışıyor mu? Yani ölüm anında hisleri, beyinsel fonksiyonları işler halde mi?
2: Bütün bu bilinmeyenlerle, yani kişinin ölüm anı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim bize bazı açıklamalar getiriyor. Nahl suresi 28. Fussilet suresi 30-32. Mü'minun suresi 99. ve Nisa suresi 97. ayetinde şöyle buyurulmaktadır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Melekler kendilerine yazık etmiş kimselerin canlarını alırken onlar biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Hayır, öyle değil. Doğrusu Allah onların yaptıklarını bilmektedir. Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğrulukta devam edenlere melekler ölümleri anında korkmayınız, üzülmeyiniz. Size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur diyerek inerler. O kafirlerden birine ölüm gelince, Rabbim beni geri çevir. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, bu ayetlerden anlıyoruz ki kişi ölüm anında maddi alemle hemen hemen tüm bağlarını koparırken manevi alemin mensuplarıyla irtibata geçiyor. Hayatı süresince herhangi bir bağ kuramadığı diğer alemin mensupları olan meleklerle bu andan itibaren irtibata geçiyor.
2: Çünkü artık dönüşü olmayan noktadadır ve melekleri görmesinde herhangi bir sakınca kalmamıştır. Yüce Allah, kişinin gözünden dünya hayatında melekleri görmesine engel olan perdeyi kaldırıyor. Bir başka deyişle, kişinin gözü diğer boyutta yaşayan bu varlıkları görebilmeye uygun hale geliyor. Çünkü artık kişi boyut değişikliğiyle karşı karşıyadır. Maddi dünyadan manevi dünyaya geçişin eşiğindedir.
1: İşte burada, bu dönüşü olmayan noktada, insanoğlunun bundan sonraki serüveninin belirleyicisi olacak olan hayat bilançosu ilk semeresini vermektedir. Eğer kişi takva sahibi bir Müslümansa, beklediğiyle karşılaşmış olmanın mutluluğunu yaşamakta ve diğer alemin mensuplarından gördüğü hoş bir ağırlamayla üzerindeki korku ve endişe bir anda müthiş bir sevince dönüşmektedir.
2: Eğer bir müşrik, bir fasık, bir kafirse hiç ummadığı, aklına bile getirmediği bir şeyle karşılaşmış olmanın dehşetiyle sarsılmakta ve korkuyla gardiyanın kollarında idam sehpasına ilerleyen bir suçlunun ben yapmadım, benim suçum yok diye bağırdığı gibi kendini savunmaya geçmektedir.
1: Elbette hiçbir suç yakalanacağını bile bile işlenmez. Yakalanmayacağı düşüncesidir ki o suçu insana işletir. Tıpkı böyledir işte. İnsanoğlunu günaha iten saikler de aynen bu düsturla çalışır. Nefis ve şeytan ikilisi tüm yaşamı boyunca inanmayan insanı ölümden sonra her şeyin bittiği düşüncesine şartlandırır. Biraz inanan insanı ise Allah'ın affına güvendirerek aldatır da aldatır. Fatır suresi 5. ve Câsiye suresi 24. ayetinde Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zamanın geçişi yokluğa sürükler, derler. Onların bu hususta bir bilgisi yoktur. Sadece böyle sanırlar. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sadakallahü'l-Azim.
1: Son dem, son nefes. Bu andan sonra dünya perdesi bir daha açılmamak üzere insanoğluna kapanmıştır. Birkaç damla gözyaşı, birkaç hıçkırıkla son yolculuğuna uğurlanır insanoğlu. Bundan sonrası malum. Tahta bir sanduka içerisinde kabire kadar süren kısa bir yolculuk ve ardından buz gibi karanlık bir çukura terk ediliş.
2: Solmuş bir iki resim, birkaç parça eşya geriye hatıra kalır kendinden. Rahmetli diye anarlar bir zaman, daha sonra anılmaz da olur, unutulur gider, her giden gibi. Kazandığını yüklenir, yüklendiğiyle hesap gününü bekler, kendinden öncekiler gibi.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kıymeti bilinmesi gereken değerleri şöylece sıralamış.
2: Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. İhtiyarlamadan önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyet gelip çatmadan önce boş zamanların ve ölmeden önce hayatın. Bütün bunları ganimet ve fırsat bil.
1: Şu iki hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahirete giden yolda zamanın kıymetini bilme ve ölümü hatırlama hususunda şöyle buyurmuş.
2: Sabaha kavuşunca akşamı bekleme. Akşama erince de sabahı bekleme. Hayatından ölümüne, sıhhatinden hastalığına bir şeyler ayır, yani istifade et. Ölmeden evvel ölünüz, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Ölümü çok hatırlayınız. Onu hatırlamak, insanı günah işlemekten alıkor ve ahirette zararlı olan şeylerden sakındırır.
1: Gün gibi, güneş gibi aşikar ölüm. Hani bazen sorası geliyor insanın, hayat mı daha gerçek yoksa ölüm mü?
2: Öyle gariptir ki insanoğlu, hayatı her dem yakalamaya, her anını dolu dolu yaşamaya çalışır. Tepe tepe kullanır ömrü, doya doya yer, kana kana içer. Ölümün de varlığından haberdardır, lakin hiç aklına getirmez. Aklına gelse de köşe bucak kaçar ölümden. Öleceğini bilir de kaçar, öleceğini bilir de yaşar, öleceğini bilir de yapar.
1: Hayatı bilir de tarifini yapamaz. Ölümü bilir de izah edemez. Hayatı, diriliğini, canını, bedenini, bu bedeni terk edeceğini düşünür de sonrasını hiç sorgulamaz. Bu kadar basit mi diye hiç sormaz, hiç kafasını yormaz, hiç canını sıkmaz. Çünkü ya sorumluluktan kaçar ya da şüphededir, inanmaz. Hac suresi 5., 6. ve 7. ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphedeyseniz, bilin ki ne olduğunuzu size açıklamak için biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi çocuk olarak çıkartırız. Böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür,

0: Sadakallahül azim.
1: Herkes doğar, büyür, ölür. Kimi gençken, kimi ise ömrünün en fena zamanında, ikinci çocukluk denilen bunaklığında ölümle tanışır. Lakin er veya geç herkes ölümü tadar. Sevse de, sevmese de, istese de, istemese de kabre girer.
2: Buraya kadar tamam. Lakin ya bundan sonrası? Bundan sonrası hiç değişmeden gelen bir müjde, bir uyarı. Ta ilk insandan günümüze kadar gelip geçmiş nesiller içerisinden çıkan tüm peygamberlerin binlerce senedir hep bir ağızdan söyledikleri öldükten sonra dirilme mucizesi. Yani ölümden sonraki sonsuz hayat. Unutulan, göz ardı edilen, hiç akla getirilmeyen yeniden diriliş.
1: Kışın ölü kupkuru bir haldeyken, baharın yağmuru ve sıcağıyla Allah'ın izniyle yeniden hayata dönen ağaçlar. Kupkuru, cansız bir halde depolarda dururken, toprağa atıldıktan sonra suyu bulduğunda serpilip büyüyen çeşit çeşit tohumlar, yeniden dirilmenin bir misali değil midirler? Aslında misaller bu kadar basittir ama hiç düşünmez insanoğlu. İnsan yokken var olmadı mı? İlk defa yaratmak mı zordur, yoksa tekrar yaratmak mı? Yüce Rabbimiz bu konuda Saffat Suresi 11. Ankebut Suresi 19. Ahkaf Suresi 33. ve Yasin Suresi 77-81. Ayetlerinde şöyle buyuruyor.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a eş koşanlara sor. Kendilerini yaratmak mı daha zordur? Yoksa yarattığımız gökleri yaratmak mı? Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler. Evet, o her şeye kadirdir. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da, çürümüş kemikleri kim yaratacak diyerek bize misal vermeye kalkar. De ki, onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. Gökleri ve yeri yaratan, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o, yaratan ve bilendir. Sadakallahülazim.
1: İnanç. Her şeyin başı inanç. Ama doğru bir inanç. Tevhidi bir inanç.
2: Rabbini bilmek, ilahını bilmek, birlemek. Göğün, yerin ve ikisinin arasındakilerin gerçek hükümranını bilmek. Ulular ulusunu, yüceler yücesini bilmek. Bilmek ve ondan başkasını ilah olarak tanımamak.
1: Ölüm, ölüm, kıyamet, ahiret merdiveninin ilk basamağı. Bir son değil. Bir başlangıç demek daha uygun. Tarlaya ekilen tohumun hasada kadar bekleyişi sanki. Hasat ahirette. Arada kıyamet var. Velhasılı kelam, dilimizin döndüğünce hayatı, ölümü ve gerek hayatın gerekse de ölümün neden yaratıldığını anlatmaya çalıştık. Sürçülisan ettikse affola.
2: Evet, inşallah bu kasetten sonra bu seriyi tamamlayacak olan yine Kur'an-ı Kerim'in ışığında kıyameti ve ahireti anlatan iki kasetimiz daha çıkacaktır. İnşallah çıktığında bilgilerinize sunulacaktır. Sohbetimizi Yüce Rabbimizin vakıf

0: Bakara suresi 60 ve 61. ayetleriyle kapatıyoruz. Hepiniz yüceler yücesi, alemlerin Rabbi, din gününün sahibi Allah'a emanet olunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ölümü aranızda biz tayin ettik. Sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek, kimse önümüze geçemez. Sadakallahülazim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan,

0: her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselinel ebrar. Allah hamdolsun bir cumartesi gecesine daha eriştirdi bizi ve bir ilim meclisinde Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir güzel meclise bizleri kavuşturdu. Eğer o nasip etmeseydi, nefes vermeseydi, imkan vermeseydi, önümüzdeki manileri kaldırmamış olsaydı şu güzel nimeti tadamazdık. Ne veriyorsa o veriyor. Bizden de verdiğinin bir miktarının şükrünü istiyor. Hepsini de değil. Bir miktar o şükrü eda edebilirsek inşallah bu nimetlerin devamiyeti konusunda bize vaat ettiği o diğer güzellikler de bizlere gelip kavuşmuş olacak. Allah nimete karşı küfran içerisinde olan, nankörlük içerisinde olan bedbahtlardan etmesin bizi. Her daim o ızdırap altında bizleri inletsin. Daha fazla nasıl Rabbimize kulluk edebiliriz? Nasıl rızasını kazanırız? Neleri yaparsak daha güzel şeyler elde edebiliriz? Ve Rabbimiz bizden memnun olur. Böyle bir sızıyı aklımızdan, yüreğimizden, zihnimizden bir an olsun alıkoymasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders sahabenin anlanması, anlaşılması noktasında bazı bugünün insanları olarak zihin dünyamızda var olan arızalardan bahsettim. Aynı şeyleri tekrar edecek değilim ama çok önemli şeylerdi o gün söylediğim şeyler. İnşallah onlar aklınızdadır. Bugünkü dersimizi de biraz o zeminin üzerine kurmaya çalışacağız. Ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekerek bu hafta okuduğum ve okuduğum zaman da çok etkilendiğim bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum ki o rivayet üzerinden bugün asıl konumuz olan sahabenin dünyasında var olan iki önemli azık, fedakarlık ve sebat meselesini onun üzerine, o rivayetin üzerine anlamaya çalışalım. Bu rivayeti ben şöyle bir farklı bir nazarla dinlemenizi isterim. Ama öncesinde şu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Sahabe masum değil, melek de değil. Onlar beşerden oluşan bir topluluk. Böyle olması sıradan bir nesil oldukları anlamına da gelmiyor. Onlar da beşer, biz de beşer. Ben kendi beşerliliğimi onların önüne koyuyorum, mukayese ediyorum. Siz de aynısını yapın. Beşer var, beşer var. Onlarla kıyas edilmeyecek şekilde bir haldeyiz biz. Bunu itiraf ederek, bilerek sahabenin beşeriyetini ya da aleyhissalatü vesselam Efendimizin beşeriyetini konuşmak durumundayız. Onların o beşeri özellikleri, beşerde var olan hususiyetleri kendi bünyelerinde barındırmalarına rağmen bazen melekleri bile kendilerine hayran bırakacak kametler ortaya koydular. İnanın ki öyle şeyler yaptılar, öyle güzellikler ortaya koydular. İman adına, hikmet adına, ilim adına öyle şeyler yaptılar ki bazen insan onları hatırladığı zaman ya da okuduğu zaman bir beşer böyle bir noktaya nasıl gelebilir diye itiraf etmekten kendini alamıyor. Biraz sonra size aktaracağım rivayet de böyle bir rivayet. Aslında bir rivayet de değil, bir rüya ve o rüyaya yapılmış bir tabir. Öyle bir rüya ki eğer gören sahabe, görülen de başka bir sahabe olunca o rüya rüya tabirleri kitabına girmekten öte bir noktaya geliyor. Şimdi biraz önce sonra size aktaracağım rüya bir fıkıh kitabında geçiyor. Bir tabakat kitabında geçiyor. Demek ki sıradan bir rüya değil bu rüya. Demek ki başka bir şey var bunda. Görenden de, görülenden de, mesajdan da kaynaklanan bir farklılık var. O farklılıktan dolayı bu rüya 13-14 asır sonra bile Müslümanlara ilham kaynağı olsun, bazı mesajlar onun üzerinden alınsın diye kitaplarımıza kaydedilip ta bugüne kadar ulaşmış ve gelmiş. Allah hepimizin bu manada istifadesini arttırsın. Aslı saadeti de İslam tarihinin tamamını da tarihi bir malumat olarak okuma gafletinden bizi kurtarsın. Sadece tarihi bir malumat olarak okutmasın. Böyle desem daha doğru olacak. Evet, tarihtir ama bugünü anlatır, ama geleceği anlatır. Tarihi geçmişe ait şeyleri nazara verir ama gelecek inşa etmek için önümüze yepyeni ufuklar açar. Bizden de o ufukları anlamamız adına bir gayret.

Bir beşer gayreti ister ki o gayreti vermeye çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra size aktaracağım rivayet El-Müdevveretül Kübra isimli İmam Malik'in, Maliki mezhebinin önemli fıkıh kaynaklarından biri olan bir kaynakta geçiyor. İbn-i Sad'ın tabakatında geçiyor ve başka kaynaklarda da var. O kaynaklarda bir rüya geçer ve o rüya üzerinden aslında bir şeyler söylenir. Bakalım biz o söylenenlerin ne kadarını bugün anlamaya ve anlatmaya muvaffak olacağız. Ensar'ın gençlerinden Af İbni Malik el-Eşcai. Af İbni Malik isminde sahabe içerisinde birçok genç var. Ama burada özellikle nispetini söylememiz el-Eşcai nispetiyle birlikte onun hatıraları zihinlerimizde canlansın diyedir. Ensar'ın gençlerinden biri, kahraman biri, hem ilimde hem mücadelede hem cihatta hep isminden söz eden birisidir. Hicretin 6. yılında Müslüman olduğu söylenir. Ondan sonra birçok sefere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber katılmıştır. Hatta İstanbul seferlerine de gelmiştir. O İstanbul seferlerinde bulunan 63 tane sahabiden bir tanesinin de o olduğu bizim kaynaklarımızda nakledilir. Şakacı bir sahabidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazen latifeler yapar. Bazen sahabilere bu manada latifeler yapar. Hatta Tebuk yolunda Efendimiz küçük bir çadır kurmuştur. Gelir çadırın kapısının önüne, içeriye girmek için müsaade ister. Efendimiz müsaade verir. Efendimiz'i güldürmek için ya Resulallah vücudumun tamamıyla mı gireyim yoksa bir kısmıyla mı gireyim diye çadırın küçüklüğüne ait bir mesajı verir ama bir taraftan da latife yapar. Zaten latife öyledir. Latifeler latif olursa ancak anlamı olur. Yoksa onun dışındaysa onun adı başka bir şey olur. O başka bir şeyi de ben burada söylemem. Siz anlarsınız ne olacağını. Ama latife olabilmesi için bir incelik ve bir güzel nükte içerisinde barındırması gerekir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize 67 tane de hadis rivayet etmiştir. Bugün burada size aktaracağımız şey de kendi gördüğü bir rüyadır. Şöyle bir rüya görür. Dönem Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir. Kıyamet kopmuş, insanlar kalkmışlar. Haşır meydanına doğru yürürlerken Hazreti Ömer'i insanların en büyüğü, en yücesi olarak görür. O heybeti, Hazreti Ömer'in o halini gördüğü anda da meraklanır ve kendi kendine Ömer ne yaptı ki Allah ona böyle bir ikramda bulundu diye bir şey söyler. Hazreti Ömer nasıl bir iş yaptı ki bugün haşır meydanında fark edilebilecek yapıda bir biçimde diriltildi ve şu anda haşır meydanına o şekilde yürüyor diye içinden geçirir ve bir ses duyar. O seste şöyle bir şey söylenir. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Üç şey Ömer'e böyle bir özellik kazandırmış. Bir daha söylüyorum bunları. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Uyanır, müthiş bir halde uyanır. Heyecanla ben bu müjdeyi Ömer'e vermeliyim. Ömer bugün benim gördüğüm bu rüyadan haberdar olmalı diye Hazreti Ömer'i aramaya başlar. Arar arar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanında bulur. Selam verir. Bir rüya gördüm der. Daha Hazreti Ebu Bekir sözü Hazreti Ömer'e bırakmadan hayır olsun anlat bakalım der. Rüyayı anlatır Af bin Marik. Rüya anlatılır anlatılmaz. Daha söz bitti bitecek o anda Hazreti Ömer gadaplanır. Kalk git der buradan. Kalk git bir daha da gözüme gözükme der. Af bin Malik'i oradan gönderir. Neye uğradığını şaşırır. Ben der böyle bir rüya gördüm. Anlatıp Ömer'den takdir alacağıma
Ömer fırça attı, az kalsın bir de beni dövdü.

sevecekti. Bir şey demez, çıkar gider. Buradan sonrasını ben İbn-i Sad'ın tabakatında geçen ayrıntıyı da vererek anlatayım. Aradan birkaç sene geçer, belki 5-6 yıl, öyle olması gerekir. Hazreti Ömer Şam seferindedir. Hutbede insanlara bir hutbe irad edecek. Minbere çıkıp insanlara bir şeyler söyleyeceği anda Af bin Malik'i görür. Hemen onu görünce hatırlar ve tanır. Şöyle yanına çağırır. Korkar Af bin Malik, yine o rüyadan dolayı mı, başka bir şeyden dolayı mı Ömer bana fırça atacak diye endişelenir. Korka korka, çekine çekine Hazreti Ömer'in yanına gider. Sen bana Ebu Bekir'in yanında bir rüya anlatan delikanlısın değil mi der. Evet der Af bin Malik. Bir daha o rüyayı anlatır mısın? Ey Ömer der, ey emir el müminin, bir defa anlattım, beni dövmekten beter ettin. Şimdi bir daha aynı rüyayı ben niye anlatayım sana? O zaman başka, şimdi başkadır. Gel ben sana niye o gün kızdığımı söyleyeyim. Bakın, eğer bu rivayeti bilmiyorsanız Ömer'in niye kızdığını inanın ki bilemeyeceksiniz. Niye kızmış biliyor musunuz Ömer? Ya sen utanmıyor musun, Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun? Ebu Bekir hayatta ve önümde, sen kalkmış Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun, beni göklere çıkarıyorsun. Hilafete geçeceğimi söylüyorsun, şehit olacağımı söylüyorsun, adaletle hükmedeceğimi söylüyorsun. Ebu Bekir gibi birisi benim yanımda dururken sen nasıl beni översin diyor. Af bin Malik şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. İnsanlar da şaşırıyorlar. Ve bunun üzerinden bir daha rüyayı anlattırıyor Hazreti Ömer. O rüyayı da tabir ediyor onun arkasından kendisi. Evet diyor, vallahi senin rüyanda söylediğin üç şeyden bir tanesi oldu. Allah bana Ebu Bekir'den sonra hilafet gömleğini giydirdi. İnşallah ben Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in izlediği gibi bu yolu izleyerek onların emanet bıraktığı hilafet gibi bir hilafeti devraldım ve onu yürütmeye çalışıyorum. İkincisine gelince şehadet, bilmiyorum diyor. Nerede bana ulaşacak? Medine'de düşman yok. Etraf, her taraf sulh içerisinde. Ben de cihat meydanlarında değilim diyor. Ama sonra Hazreti Ömer'in aklına Allah Resulü'nün verdiği müjde geliyor. O bir gün Uhud dağı titrediği zaman dağa hitaben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, usbut Uhud fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidan diyerek, yerinde dur ey Uhud, senin üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var diyerek Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şehadetine ait haberi vermişti o gün. O hatıra geliyor. Eğer Allah isterse şehadet bana Medine'de de ulaşır diyor. Ve ulaştı. Nerede ulaştığını da biliyorsunuz. Medine'de, peygamberin mescidinde, hem de bir sabah namazında, hem de o güzel cemaatin önünde şehadet ona ulaştı. Üçüncüsüne gelince adalet. Adalet biliyorsunuz onun en büyük vasfı. Vallahi o konuda da ben şöyleyim. En yakınım olsa, en bildiğim insan olsa ya da en uzaktan birisi olsa, hiç tanımadığım birisi olsa, bana davaları gelse ne yakınlığına takılırım ne uzaklığına takılırım. Adalet ne ise onunla hükmederim. Adalet neyi gerektiriyorsa onu da söylerim. İnşallah senin verdiğin o müjde, o rüyadaki müjde de bana gelip ulaşmış olur. Biz inanıyoruz ki Ömer'e onlar ulaşacak radıyallahu anh. Allah bizi onların yolunda yürütsün. Bir rüyaya Hazreti Ömer'in verdiği tepkiyi görün. Bunun üzerinden alın alacağınızı. Sahabe nesli nasıl bir nesil? Aralarındaki muhabbet nasıl bir muhabbet? Onlar nasıl anlamışlar bu dini, nasıl bu din için gayret içerisinde olmuşlar, neler bu iş için feda etmişler, neleri gözden çıkarmışlar, nasıl bir bilinç kazandırmış sallallahu aleyhi ve sellem onlara, bütün hepsini bu rivayet üzerinden değerlendirin. Mesajlarını da inşallah ben kendi nefsime, siz de kendi nefislerinize taşımış olun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aziz olan bir din,

olduğuna inanıyoruz. O anahtar kuşağın hayatın her alanında bize verdikleri dersleri birer ders olarak üzerimize alıyoruz. Hele mesele ilim meselesi oldu mu? Hele mesele nebevi mirasın anlaşılması, algılanması ve hayata intikal meselesi oldu mu? Bu manada biraz daha dikkat kesiliyoruz. Biz nebevi mirasa ait bazı şeyleri bugün yine onların üzerinden anlamaya çalışacağız. Sahabenin dünyasında iki azık, fedakarlık ve sebat diyeceğiz. Fedakarlık ve sebatı biz hayatın her alanında onlarda görürüz. Ama ben sahabenin genel anlamda bir değerlendirmesini yapacak değilim. Ona bize dersler dersler lazım. Birkaç derse de sığmayacak kadar önemli bir konu. Sadece meselenin bizim konumuzla alakalı olan kısmı. Yani onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerini, yani nebevi miras dediğimiz o nebevi mirası bize aktarırlarken nasıl bir fedakarlık ortaya koydular ve yıllar geçse de sebat dediğimiz o çizgiyi nasıl korudular? Niye bu konuya ihtiyacımız var? Eğer bu konuyu doğru anlarsak, ashab-ı kiram efendilerimizin bize naklettikleri o önemli mirasa asla sıkıntılı bir tavır takınamayız. Bugün oturup masalarının başında, önlerinde bilgisayar, keyifleri yerinde, bir elleri yağda bir elleri balda, geçmişe ait değerlerle kavga eden insanlar şu bilgileri anlamadıkları için o kavgayı veriyorlar. Biz de o nadanların durumuna düşmemek için buna ihtiyacımız var. Çünkü bu değerlerin bize aktarıldığı zaman ortaya konan fedakarlığın boyutunu insan anladığında inanın konuşmaya korkar, titrer adam. Düşünün mesela birini çok iyi tanıyorsunuz, hayatına şahitsiniz, neler yapmış neler etmiş hepsini görüyorsunuz. Bu insanın hakkında konuşurken o bilgiler çerçevesinde konuşursunuz. Biri size olumsuz bir şey söylediği zaman ya öyle diyorsun ama ben o arkadaşı tanıyorum, o öyle değil, onun şöyle şöyle şöyle hususiyetleri var diyerek kendi bilginiz üzerinden değerlendiriyorsunuz. Onun bunun yönlendirmesiyle değil. Aynen buradaki mesele de öyledir. Şimdi oturup İşte nasıl bunu naklettiler, nasıl bunu bize ulaştırdılar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haşa söylemediği sözleri ona isnat ettiler, şöyle sultanlardan pay almak için yaptılar, şöyle ettiler, böyle ettiler. Kal kıl çok bu konuda biliyorsunuz. Ama öyle mi gerçekten? Bu meselede biz konuşurken o söylenen dedikodular üzerinden mi? Yoksa gerçekten bu sözleri bize aktaran, kendi hayatlarını da bize aktaran kaynaklar üzerinden mi buna bakmak durumundayız? Buna baktığımız zaman göreceğiz. Gelin meselenin fedakarlık boyutundan bir bakalım. Ben dediğim gibi sahabenin hayatın bütün alanlarındaki fedakarlığını anlatacak değilim. Aslında onu da anlatmaya çok fazla söze hacet yok. Ebu Eyyub El Ensari şurada, arkamızda duruyor bir dağ. İnsan onu gidip selamladığı zaman bile sahabenin fedakarlığının ne olduğunu anlıyor zaten. Başka bir şeye gerek yok ki. 90 küsür yaşında bir insan ta Medine'den buraya o günkü şartlarda sadece ve sadece de ölmek için gelirse bunun fedakarlık dışında tarifini başka bir şeyle yapamazsınız zaten. Dolayısıyla biz orayı da anlatacak değiliz. Ama ben istiyorum ki nebevi miras çerçevesinden bazı örnekleri size vereyim. Hepinizin de bileceği gibi sahabeyi sarsan en önemli olaylardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıydı. O vefatta dağ gibi sarsılmadan kalan tek bir isim varsa o da Hazreti Ebu Bekir'dir. Allah onun gönlüne bir başka sükunet vermiştir. Ama geri kalan sahabe efendilerimizin birçoğu aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatıyla çok derin bir sarsıntı geçirmişlerdir. Birer birer onları da tasvir edecek değilim ama çoğu kez anlattığımız için siz biliyorsunuz. O günlerde 13-14 yaşında bir delikanlı var. O delikanlı aleyhissalatü vesselamla sadece 5-6 yıl beraber olmuş. Efendimizin vefatı her sahabeyi etkilediği gibi onu da etkilenmiş. Gözünde yaş var. Ama bir müddet sonra toparlıyor kendisini ve şöyle bir şey söylüyor. Yanındaki

0: kendi yaşında akranı olan bir ensari sahabiye. O akranı olan sahabi Cabir bin Abdullah, ona bir şey söylüyor. Cabir diyor, bak Medine'nin dışında istediğimiz zaman kavuşamayacağımız, görüşemeyeceğimiz nice sahabi bugün aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı için Medine'deler. Gel gidelim onlara ve aklımızdaki bazı hadisleri doğrultalım. Bazı hadisleri doğru ezberleyip ezberlemediğimizi onlara soralım. Ve bazı hadisleri soralım onlara. Bizim belki duymadığımız belli bilgiler onlarda vardır. Onlardan bunun bilgilerini alalım diyerek Cabir bin Abdullah'a bu teklifi yapıyor. Ama bunu yaparken gözünde yaş var o insanın. Cabir bin Abdullah da o hüznü yaşayanlardan birisidir. Ya diyor, git başımdan. Sanki bu iş bize mi kalacak ki? Bu kadar sahabenin büyükleri varken kim gelip bizden ilim soracak da biz bu konuda bu insanlara faydamız olacak? Git başımdan diyor. Git başımdan deyince gidiyor ama duramıyor. O 13-14 yaşındaki o delikanlı duramıyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
4: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ve başlıyor dolaşmaya. Bir taraftan aleyhissalatü vesselam Efendimizin o acısını yüreğinde derin bir biçimde hissederken, bir taraftan da aklındaki bazı hadisleri dışarıdan gelen sahabi efendilerimize soruyor. Kim bu delikanlı? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Sahabenin hepsinde derin bir üzüntü vardır da takdir edersiniz ki ehli beyt daha fazla bir üzüntüyü yüreğinde duyar. Buna rağmen, o ehli beytin içinden bir fert olmasına rağmen, o gün böyle bir hale girmesi aslında Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma ilimde nasıl bir noktada durduğunun en önemli işaretidir. Ama burada bizim üzerinde duracağımız önemli bir husus var. O da aslında o gün o fedakarlığı ortaya koymasıdır. Allah aşkına, kıyas doğru değil ama anlayabilmemiz için yapalım. Ben de yakın bir zamanda bir cenazeye iştirak ettim. Bir yakınım, amcamın, biliyorsunuz. Sizler de bir sürüsüne iştirak etmişsinizdir. Cenazenin o ilk günü insanın yakınlık derecesi bir de arttınca, hele mesela o babası olunca, hele annesi olunca, hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca, ötesi var mı? Nasıl bir halde olur? Öyle bir halde olan bir insanın bunu söylemesi çok önemli. Bu ancak nebevi mirasın değer ve kıymetini anlamış bir insanın yapabileceği bir şey. Bunu başka bir şeyle asla izah edemezsiniz. O gün İbn Abbas'ın ortaya koyduğu o durum, o hal aslında bu işte ne kadar farklı bir yerde durduğunun en güzel işaretini ve örneğini bize veriyor. O İbn Abbas zaten ne diyor biliyor musunuz? Duysam ki ashabtan birinde bende olmayan bir hadis var. Ben o hadisi elde etmek için sadece Medine'de değil, Medine'nin dışında bile olsa bineğimi hazırlar giderim. Günlerce yolculuğu göze alırım. Gider onun kapısında yatarım. Bir şekliyle o hadisi alırım ve o hadisi gelir mahrum olan insanlara aktarırım diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Kaç kez bunu yapmıştır. Mesela bunu yaptığı zaman da insanlar şunu söylemiştir ona: İbn Abbas, etme eyleme, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlusun, ehli beyttensin. Sen böyle gelir bizim ayağımıza gelirsen bizi mahcup edersin. Bu tarz şeyler olduğu zaman biz gelelim, söyle biz gelelim. Ama yok, onu demiyor. Peygamber mektebinde yetişmiş birisi. Eğer biri birinin ayağına gidecekse, ayağına yürünecek olan alim olandır. İlmin ayağına yürünür, ilim ayağa yürütülmez diyor. Bugünün talebelerine ithaf olunur bu. Çok önemli bir şey söylüyor aslında. İlmin ayağına yürünür. Çünkü ilim yücedir. Eğer sen böyle bir arzun varsa sen yürüyeceksin diyor. İbn Abbas da ehli beytten olması, tercümanul Kur'an olması, ümmetin ilim okyanusu olması, bunların hiçbir tanesi ona engel olmuyor. Hayır, ben yürümeliyim diyor ve yürüyor. Bakın, bir tane olayı da anlatacağım şimdi somut olarak size. Gitmiş vakit, kaylule vakti, o zat öğle uykusunda. İçeriye girmiyor, kapısında bekliyor. Bir saat, iki saat,

artık ne kadar oluyorsa kapıyı da çalmıyor. Ne zaman o sahabi efendimiz, o içerideki de sahabidir, dışarıya çıkınca bir de bakıyor ki toz toprak içerisinde İbn Abbas. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, böyledir hitap. Ne işin var buralarda? Neden geldiğini söylüyor. Duymak istediği hadisi ondan istiyor. Hadisi duyuyor. İçeriye davet ediliyor. Hayır diyor, ne olur beni bugün için mazur gör. Ben niyetime başka bir şey bulaştırmak istemiyorum. Sadece ve sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözünü almak için geldim. Onun için beni bırak diyor. O sözü alıyor ve dönüyor Medine'ye, evine dönüyor. Kaç kez İbni Abbas'ın hayatında böyle hadiseler okuyoruz biz. Fedakarlığın ne boyutta olduğunu siz bu örnekler üzerinden anlayın. Daha neler neler anlatılır. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı içerisinde en gözde olanlardan birisi biliyorsunuz Ebu Hureyre'dir. Hatta en önde olanlardan birisidir o. En önde olduğu için de en fazla ithamlara, tenkitlere, eleştirilere, saldırılara maruz kalmıştır ne yazık ki. Yapılan saldırıları söyleyenler, geçenlerde medresede işledim o konuya, tekrar dönmeyeceğim ama bir cümle söyleyeceğim. Şöyle bir şey söylerler o bahtsız adamlar. Neymiş efendim, Ebu Hureyre haşa midesine düşkün bir adammış. Ondan bundan yemek yemek için, onun bunun işte sofrasından bir şekilde nasiplenmek için, ondan bundan bazı atiyeler, hediyeler almak için onun bunun kapısında dolaşıyormuş. Gelin Ebu Hureyre'nin hayatına bakın, şu bilgiyi göreceksiniz. Ebu Hureyre Defs kabilesinin içerisinde o gün için en fazla itibar gören mesleklerden biri olan fırıncılık mesleğinin sahibidir. Hatta annesi Müslüman olmadan Ebu Hureyre ile beraber Medine'ye gelmiştir. Annesi aylar sonra, yıllar sonra Müslüman olacaktır. O dönem içerisinde de oğluyla hep bunun mücadelesini verilmiştir. Sen getirdin bizi kabilemizin içerisinden buraya ve bizi ekmeğe muhtaç ettin. Biz kendi kabilemiz içerisinde şöyle zengindik, şöyle halimiz vaktimiz yerindeydi, şöyle iyiydik diyerek o günkü hallerini resmeder. Ama Ebu Hureyre daha büyük bir şeye kendisini bağladığı için ondan daha aşağı olan şeyleri gözünden çıkarmıştır. Ve hiçbir sahabi efendimiz İslam'a girdiği zaman İslam'ın sırtından bir şeyler kazanmamıştır. Hayatlarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. İslam onlara çok büyük şeref kazandırmıştır ama İslam onlardan dünyalık adına her şeyi alıp götürmüştür. En güzel örnek de Hazreti Ebubekir'dir. Bir tane sahabi söyleyin ki o kazandığı o şerefle beraber dünyalık adına da bir şey kazanmış. İslam'dan önceki hayatları neyse Müslüman olduktan sonra o hayatları ondan daha aşağıdır. Zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar, İslam'dan sonra da zenginliklerini devam ettirenler ayrı bir şey. Benim söylediğimin ne olduğunu, ne anlamda söylediğimi biliyorsunuz. Yani İslam'ın sırtından bir şey kazanmak yok. O İslam'ı geçim kapısı etmek yok. Onun üstünden rant sağlamak yok. Böyle bir şeyi asla yapmamışlardır. Yapıldığını gördükleri zaman da en üst düzeyde bu manada tepki ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla İbn Abbas da böyledir. Ebu Hureyre de böyledir. Onun dışındaki diğer sahabi efendilerimiz de böyledir. Allah aşkına bugün mesela biz işte ilimle uğraşıyoruz şöyle böyle. Mesela duymuşuz bir tane hadis aklımızda. Aktaracağız onu. Bazen üşengeçlik yapıyoruz biliyor musunuz? Ya bunu ben duymuşum, ezberlemişim de. Ama ben bir doğrulatayım, kaynakta gerçekten aynen hafızamda kaldığı gibi mi kalmış diye doğrulatmayı bazen üşengeçliğe mahkum ediyoruz. Ama sahabinin bu manadaki hassasiyetini okuduğunuzda onların başlattığı çok güzel bir gelenek var. Hafızalarında var olan hadisleri sağlamlaştırmak. Eğer varsa eksiklerini tamamlamak. Eğer bilmedikleri bir hadis varsa o hadisi öğrenmek adına çıktıkları yolculuklar. Bu yolculuklara biz ne diyoruz? Rehle diyoruz.
Bu rehle kültürü, bu rehle medeniyeti ne diyecekseniz öyle güzel bir şeydir ki sahabiye neler neler kazandırmıştır. Sadece biz nebevi mirasın muhafazası konusunda

da sahabenin rıhlesini ve diğer nesillerin arkasından gelenlerde de aynı gelenek devam edecek. Onların yaptıklarını konuşsak fedakarlıklarını anlamaya yeter de artar bile. Bakın hadis tarihi kitaplarına rıhleler anlatılırken ilk rıhle aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha hayattayken başladığına dair bir rivayet üzerinden aktarılır. Sahabi efendilerimizden bir tanesi Ukbe İbni Amir, onun bugün çok adını anacağız. O Ebu İhab İbni Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evli. Mekke'deler, böyle bir evlilik kurmuşlar. O evliliğin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bir hanım geliyor ve Ukbe İbni Amir'e diyor ki sen bu kadınla evlenmişsin ama ben hem onu emzirdim hem de seni emzirdim. İkinizin de ben süt annesiyim. Dolayısıyla siz süt kardeşsiniz. Sizin bu nikahınız geçerli olmaz diyor. Ukbe İbni Amir şaşırıyor, soruyor, soruşturuyor. O gün için etrafında olanlara kimseden bir bilgi alamıyor. Ve şöyle demiyor bazı bugünkü yine nadanların dediği gibi. Nadanın ne olduğunu bilen bilir, bilmeyen de bilmesin, önemli değil ama ben böyle diyeyim. En yumuşak kelimeyi kullanayım. Ben bakarım Allah'ın kitabına, varsa Allah'ın kitabında tamam bitti benim için, böyle demiyor. Ne diyor Ukbe İbni Amir? Ya ben bu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormam lazım. Bu kadın bana gelmiş diyor ki ben senin hanımını da emzirmişim, onu da emzirmişim. Dolayısıyla ben şu anda süt kardeşimle evli olmuş oluyorum. Hemen bineğini hazırlıyor, Mekke'den Medine'ye geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Efendimiz daha hayatta, başından geçenleri anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinledikten sonra olayı tahkik ettiriyor ve gerçekten de süt kardeşi. Hemen diyor ki Ukbe İbni Amir'e boşa hanımını, artık bundan sonra sizin evli durmanız asla caiz değil, helal değil. O kadın başka biriyle, sen de başka biriyle evlen diyor. Böylelikle bir hüküm veriyor. Bakın bu hadise rıhle meselesinde bizim hadis kaynaklarımızda bir örnek olarak Efendimiz daha hayattayken bu yolculukların başladığına dair örnek olarak verilir. Konumuz değil ama mesele onunla alakadar olduğu için bir cümle söylemek durumundayım burada. Bu süt kardeşliliği meselesi bizim dünyamızda da eskisi kadar olmasa da var. Ama ne yazık ki bazen böyle şeyleri ben de duyuyorum, biz de duyuyoruz. Bu konuda daha hassas olunmalı. Eğer emzirilmişse emziren, emen bu manada bu bilgiye vakıf olmalı ki Allah korusun bu manada yanlış şeyler yapılmasın. Ve eğer bu manada bir emzirme olmuşsa bazıları şahit tutulmalı. O bilgi birileriyle paylaşılmalı. O bilgi sır olarak kalmamalı. Çünkü bu önemli bir şey. Dolayısıyla burada o gün ortaya çıktığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaç yıl olduğunu bilmiyoruz bir evliliği sonlandırıyor. Çünkü netice itibariyle sütteki kardeşlik de aynen hilkatteki nesepteki kardeşlik gibidir. Böyle olduğu için de bu manada nikah geçerli olmayacağından aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapıyor. Rıhleler için anlatılan en güzel örneklerden bir tanesi arkamızdaki bir dağ olan Ebu Ayyub El Ensari'nindir. Efendimiz üzerinden vefatın üzerinden yıllar geçmiş, aklında bir hadis var ama tam oturtamıyor. Böyle miydi, şöyle miydi diye. Ya bu hadisi bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylerken kim vardı hayatta? Ukbe İbni Amir. Peki Ukbe İbni Amir şu anda nerede? Mısır'da. Mısır'ın valisi. Bineğini hazırlıyor Ebu Ayyub El Ensari. Medine'den Kahire'ye kadar gidiyor. Şimdi haritadan Allah aşkına açın bakın. Bir insan arabayla mesela Medine'den Kahire'ye kaç saatte, kaç günde gidebilir? Ve o günkü şartları da bir düşünün. Ortaya konan fedakarlığın boyutunu böylece anlayın. Varıyor Ebu Ayyub El Ensari. Ukbe İbni Amir'e niye geldiğini söylüyor. Tabii Ukbe İbni Amir karşısında gördüğü zaman seviniyor. Onu en güzel şekilde karşılamak istiyor ama sahabe bu manadaki niyetine başka bir şey karıştırmıyor. Bir de fırça yiyor zaten Ebu Ayyub El Ensari'den orada, onu da söyleyeyim. Biraz bakıyor ki akşam namazı vakti, geç geldi vali. Niye geç geliyorsun diyor. Vallahi devlet işleri beni alıkoydu diyor. Ey Allah Resulü'nün sahabesi. Sen diyor bunu bahane edemezsin. Sen Resulullah'ın sahabisisin.

Medine'den buraya getirdin bu dini. İnsanlar seni gözlüyorlar. Eğer sen akşam namazını geç bir vakte bırakırsan insanlar Resulullah'ın bu saatte kıldığını zannedecekler. Bunu yapamazsın velev ki koca bir Mısır'ın valisi bile olsan. Niye bir dağ diyorum, buradan anlayın. Sadece mihmandar-ı Resul değil, sadece Allah Resulüne ev sahibi olmak değil. Onun ne büyük şerefleri var, ne büyük kametleri var. İşte bunlardan bir tanesi budur. Ukbe İbni Amir de büyük bir sahabidir ama o bu manada uyarıyı alınca daha farklı bir biçimde kendisini toparlamaya çalışıyor. Nedir peki o hadis? Hadis şu: kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını, günahlarını örter. Hadisi bu. Bu hadisi alıyor ve dönüp tekrardan Medine'ye geliyor. Bir mahalleden bir mahalleye değil, Kahire'den Medine'ye geliyor. Kaç gün sürecek bir yolculukla bir tek hadisi alarak geliyor. Sadece bunu yapan Ebu Eyyub el Ensari mi? Hayır, onlarca sahabi size sayabilirim. Mesela Cabir bin Abdullah bir gün bir hadis nakledecek, bir tereddüt geçiriyor. Ya diyor, bu hadisi benden başka duyan var mı? Diyorlar var. Kim? Abdullah İbni Üneys. Nerede? Şam'da. Şam'a bir aylık bir yolculukla gidiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Medine Şam arası 1940 kilometre. Şu anda bile 25 saatte gidilebiliyor arabayla. Ben Mısır'da talebeyken birkaç kez o şeyi çektim, o güzelliği diyeyim. Karayoluyla gittim de neler çektim neler, ama ben yine arabayla gittim, otobüsle gittim. Bir de o günkü şartları düşünün, o yolun tamamı bir binek üstünde, ya deve sırtında ya at sırtında ve sadece bir hadis. Öyle yıl ciltler dolusu ilim de değil, binlerce hadis de değil, bir hadis için bu yolculuklara, bu fedakarlıklara katlanıyorlar. Bir aylık yolculukla Cabir bin Abdullah gidiyor Abdullah İbni Üneys'in yanına. O da alıyor hadisi. Aldığı hadiste Allah kıyamet günü insanları çıplak ve sünnetsiz olarak haşredecektir hadisidir. Bu hadisi alıyor, geliyor. Bineğini Mescid-i Nebevi'nin hemen girişine bırakıyor. Diyorlar ki evine git, biraz istirahat et, ondan sonra gel. Hayır diyorlar, diyor Cabir bin Abdullah. Ya ben eve gidersem, ruhumu teslim edersem de bu hadis benimle beraber giderse? Ben bu hadisi size emanet edeyim, ondan sonra çekileyim. Ve öyle yolculuktan gelir gelmez o hadisi onlarcasının şehadetiyle duyurduktan sonra kendi hanesine çekiliyor. Fedakarlığın boyutunu siz buradan anlayın. Ve dediğim gibi sadece ve sadece burada aktardığım isimler değil, daha onlarca isim söyleyebilirim size. Ama onlardan bir tanesini daha hatırlatayım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, büyüklüğünü kelimeler yetmez, siz de çok iyi biliyorsunuz. Şöyle bir söz söyleyecek bir gün: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini ben bilmeyeyim. Hiçbir ayet yoktur ki onun kimin hakkında indiğini de ben bilmeyeyim. Ama duysam ki falanca yerde birisi benden daha fazla Allah'ın kitabını biliyor, ya da onun yanında Resulullah'ın bir hadisi var, hemen bineğimi hazırlar ve ona doğru yolculuğa giderim. O yolculuğun mesafesi ne kadar olursa olsun asla beni engellemez. İbni Mesud radıyallahu an ilmin değerini bilen birisi olarak konuşuyor. Şimdi bizim talebelerimiz az bir şey, yani az bir şey, öyle çok da değil, az bir şey bir noktaya gelsin, tamam biz olduk bittik, o noktaya geliyorlar. İbni Mesud konuşuyor. İbni Mesud nasıl biri biliyor musunuz? Ben sizin tanıdığınız bir isimden bir cümle aktarayım. Muhammed Zahid el Kevseri, bu ismi çok iyi bilin. Bu isim bizim için çok önemli bir isimdir ve bu toprakların büyük bir insanıdır, büyük bir alimdir rahmetullahi aleyh. Diyor ki İbni Mesud hayata gözlerini kapadığında arkasından tam 4000 tane alim bırakmıştı. Arkasından 4000 tane alim bırakan birisi bir söz duyunca, bir ayeti eğer birisi daha iyi biliyorsa, buna ait bir bilgi duyunca bunu asla büyüklüğünün bir alameti olarak kullanmıyor. Anında bu manada bir adım atıyor ve atmıştır da, onlarca adım attı.

da biz İbni Mesud'un hayatından öğreniyoruz. Onun için biz eğer ilim adına bazı şeyleri konuşacaksak bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bakın İbn Abbas'ın en önemli talebelerinden bir tanesidir Mücahit. Onun bir sözü var ki özellikle talebeler bu sözü ajandalarının en üstüne yazmak durumundadırlar. Ve bunu unutmamaları lazım. Bu söz sadece orada da yazılı kalmamalı, hayatlarına intikal etmeli. Utanan ve kibirlenen insan ilimden gerçek manada nasiplenemez. Bu İmam Mücahid'in sözüdür. Utanan ve kibirlenen. Sormaktan utanıyorsa eğer, çekiniyorsa orada nasibinde bir azalma olacak. Ya kibirleniyorsa, ben bildim, ben bittim, artık ben erdim, ben oldum diyorsa gitti. Ne kadar olursan ol, senden daha iyi olanlar var. Ne kadar erersen er, senden daha fazla erenler var. Unutma Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki münasebeti. O yolculuğun asıl mesajlarından en önemlilerinden bir tanesi de buydu zaten. Sakın ha ben oldum deme. Oldum diye bir şey yok. El alim olan Allah'ın o koca ilminden, o sınırsız ilminden ne kadar bugün insanın ulaşabildiği ilim ki? Dolayısıyla bu manada yarım yamalak şeylerimiz için biz olduk bittik dersek Allah korusun bu manada çok yanlış şeyler yapmış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakit de geçiyor. Ben sizi bu kadarıyla iktifa ettirerek konunun diğer bölümüne geçirmek istiyorum. Aslında fedakarlık konusunda size daha bir sürü isimden bu manada şeyler anlatabilirdim ama siz bu kadarıyla iktifa edin ve bu işin aslında sahabenin dünyasında nasıl büyük bir fedakarlık boyutunda olduğunu unutmayın. Gelin meselenin sebat noktasına. Sebat konusunda da çok şey söylenir ama ben bugün biraz farklı şeyler söylemek istiyorum. Biraz yüreğimdeki fırtınalara da merhem olsun diye farklı şeyler söylemek istiyorum. Ubeydullah İbni Ziyad dönemin zalimlerinden birisidir. Basra kadısı biliyorsunuz Kerbela hadisesinde de o gün Basra'nın kadısı, o valisi odur. Ayiz İbni Amr isimli bir sahabi efendimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ebu Hubeyre künyeli birisidir. Efendimizle çok güzel hatıraları var. Hatta hatıralarından bir tanesi de şudur. Ebu Sufyan daha Müslüman olmamış, tutuklanıp Efendimiz'e doğru götürülürken çadırın önündeki görevli içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor, Ebu Sufyan geldi. Ebu Sufyan ve Ayiz İbni Amr seninle görüşmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru demedin diyor. Böyle söyleme. Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan seninle görüşmek istiyor diyor. Diyor. Niye? Çünkü Ebu Sufyan daha Müslüman değil. Müslüman yücedir. Hiçbir şey onun önüne geçirilemez. Sosyal anlamda statüsü ne olursa olsun, etiketi ne olursa olsun, ne kadar onun kariyeri olursa olsun, burada asıl olan şey imandır. İman öncelik noktasında mümin tarafından aslında tayin edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu bilinci vermek istiyor. Onun için Ebu Sufyan'la Ayiz İbni Amr değil, Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan diyerek sıralama adına da çok önemli şeyler söylüyor. Kulaklarımız çınlasın. Ben ne diyeyim ki? Bugün birbirimizi yiyip bitiriyoruz. Bakın kafire söyleyemediğimizi birbirimize söylüyoruz. Birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Birbirimizi yıpratmak için neler neler yapıyoruz. İtibar suikastleri yapıyoruz. Değer çalıyoruz birbirimizden değer kazanmak için ama aslında kaybettiğimiz şeyin ne olduğunun tam olarak farkında değiliz. Bir de burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği böyle önemli bir şey var. Ne olursa olsun bu manada Müslümanın kıymetini bilmek, kusurlarıyla, eksikleriyle Müslümanı sevmek ve Müslümana öncelik vermek, Müslümanı başka birine öncelik noktasında feda etmemek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada bize tavsiye ettiği önemli bir şeydir. İşte o Ayiz İbni Amr o dönemde Ubeydullah İbni Ziyad tarafından saraya davet edilir. Kerbela'nın arkasıdır zaten sıkıntılı bir süreç. Ubeydullah İbni Ziyad, hele söyle bakalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydun der. Aslında derdi şu Ubeydullah İbni Ziyad'ın,
Resulullah'ın bir sahabesi.

Birisi şöyle bizim gönlümüzü hoş edecek, bize itibar kazandıracak, bize biraz farklı farklı insanların nazarında değerimizi arttıracak bir rivayet söylesin ki gönlümüz hoş olsun. O onu duymak istiyor. Ama karşısında duran sebatı azık olarak edinmiş olan birisi. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından en büyük cihadın zalim sultan karşısında hakkı haykırmak olduğunu öğrenmiş birisi. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Zalim sultan diyor, kafir sultan demiyor. Belki Müslüman olabilir adam, belki Müslüman gözükebilir ama zulmetmiş. Birilerinin hakkına girmiş, adaleti çiğnemiş. Dolayısıyla zulme ait bir şey yapmış. Onun karşısında hakkı haykırmak senin benim iman ettiğimiz peygambere göre cihatların en büyüğü. Ama bunu yapabilmek için adamın hamasetini, hamiyetini israf etmemesi gerekir. Şu sosyal medya denen şey her şeyimizi israf ettiği gibi bu alanımızı da israf ediyor. Biz orada bağırıp çağırıyoruz. Orada ona laf atıyoruz, ötekine laf atıyoruz. Hayatta artık ferimiz kalmayacak şekilde orada tüketiyoruz. Gerçekten zalimin karşısında hakkı ikame edebilmek adına yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şudur benim güzel kardeşlerim. Hiçbir şeyi israf etmeyeceksiniz. O hamaset ve hamiyeti de israf etmeyeceksiniz. İsraf etmeyeceksiniz ki yeri ve zamanı geldiğinde zalimin karşısında aynen Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi zalimin karşısında hakkı Allah'a tevekkül ederek başına gelebilecek her türlü şeye de eyvallah ederek haykırabilesin. Ama bunu Allah'ın sana nasip edebilmesi için senin gerçekten bu manada Allah'la irtibatın çok çok farklı bir biçimde olması gerekir ki bunu yapabilesin. Şimdi Ayiz İbni Amr böyle birisi. O bunun dersini almış. Ubeydullah İbni Ziyad'ın niye bunu söylediğini de çok iyi biliyor. Diyor ki tamam ben aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğum bir hadisi söyleyeyim sana. Bak aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasızca davranandır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasız, merhametsizce davrananlardır. Tabi bu söz aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü ama her söz makamında ağırdır. Orada da o söz bir balyoz gibi Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına düşünce git diyor sen diyor. Resulullah'ın sahabesinin nühalasısın. Nühala eleğin üstünde kalan çerçöp. Yani sen ashabın ayak takımısın. Ashabın küçüklerisin. O anlamda söylüyor. Bana bak diyor Ubeydullah bana bak. Resulullah'ın sahabesinin içerisinde ayak takımı yok. Çerçöp de yok. Eğer bir çerçöpten bahsedilecekse Resulullah'ın ashabının arkasından gelenlerin içerisinde o çerçöp var. Her bir sözü bir balyoz gibi düşüyor Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına. Bakıyor ki başa çıkamayacak, kovuyor huzurundan, o sözlerden öylece kurtuluyor. Allah aşkına sebat olmasa, bu manada bir sebat olmasa, aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendilerine emanet ettiği o sözlerin ağırlığının ne olduğunu bildikleri halde yeri ve zamanı gelince onu aslında ortaya koyma noktasında bir sebatları olmasa bir tane örnek verdim onlarca şey söyleyebilirim bu konuda. Böyle bir kameti ortaya koyabilir mi Ayiz İbni Amr radıyallahu anh? Siz diğer ashab-ı kiram efendilerimizin de bu manada yaptıklarını ona göre hatırlayın. Hatırlar mısınız ilk ders size Ebu Zer'den bir rivayet aktardım. Bukhari'de geçen bir cümle. Diyordu ki Ebu Zer radıyallahu an o güzel Ebu Zer o bu manada zühdü hayatında tam anlamıyla bir farklı abidevi hale getiren Ebu Zer. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şurama koysanız. Ben de Allah Resulü'nden işitmiş olduğum bir sözü o anda size söylemek durumunda kalsam.
Siz

işinizi bitirinceye kadar ben ne yapar ne yapar o sözü söylerim. Bu bir sebattır işte. Kılıç burada olsa bile eğer bir sözü ben söylemek durumundaysam, böyle bir vazifem varsa ben o sözü nasıl olsa söylerim, yerine getiririm. Hazreti Ebu Zer'in bu sözü de sebat adına söylenmiş bir sözdür. Ama benim güzel kardeşlerim, ben daha farklı bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Şimdi sahabenin bu noktadaki özellikle nebevi mirası aktarma, intikal ve muhafazası noktasındaki kametlerine söz gelince, bu alandaki sebatları için ben iki şey size söyleyebilirim. İki tane cümle ki aslında onları bize verir bunlar. Nedir bu iki cümle biliyor musunuz? Onlar ilmi asla ele ayağa düşürmediler. Sebat ve bu konu, ilmi ele ayağa düşürmediler. İkincisi, şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini asla zedelemediler. Çünkü biz bu çerçeveden anladığımız zaman bu manada sebatı daha iyi anlayacağız. Ne demek bu? Şimdi benim güzel kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edip gittikten sonra geriye kalan sahabi toplumda müthiş bir değer ihtiva ediyordu. İnsanlar geliyor, ziyaret ediyor, Resulullah'a ait bilgiler soruyorlar, bir ilim varsa almak için peşinde koşuyorlar, bir mecliste oturduğu zaman meclisin en baş köşesini ona ayırıyorlar, o konuştuğu zaman herkes susuyor, onun dudaklarından süzülecek olan bilgilere kilitleniyorlar. Böyle bir ayrıcalıkları oluşuyor sahabe-i kiram efendilerimizin, hepsinin öyle, ama özellikle bu işte biraz daha önde olan sahabilerde daha farklı bir şey var. Bu kadar ilgiyi ve teveccühü gören insanların sebat adına bazı şeyleri koruyabilmeleri gerçekten kolay değildir. Çünkü şöhret dediğiniz şey o kadar önemli bir imtihan ki, üstadın ifadesiyle zehirli bir bal, gerçekten de zehirli bir bal. Adam bir yemeye başladığı zaman o balın cazibesinden dolayı yemeye doymaz, ama her yediği zaman neleri kaybettiğinin de farkına varmaz. Onun için burada onlar da böyle imtihanlarla karşı karşıyalar. Ama onlar buna rağmen iki şeyi koruyorlar. Neydi? Asla ilmi el ayağa düşürmüyorlar ve asla şöhrete mağlup olup sadaka çizgisini zedelemiyorlar. Ne gibi? Birkaç tane bunun içinde örnek vermek istiyorum. İbni Mesud Kufe'de radıyallahu anh, insanlar bayılıyor onun sohbetine. Ama ne yapıyorlarsa yapsınlar, sadece haftada bir gün perşembe günleri halka açık umumi bir ders yapıyor. Bu kadar. Sonra ayrıca talebeleri var, onlarla ilgileniyor. İnsanlar geliyor, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Ne olur İbni Mesud, bizi sohbetinden mahrum etme. Ne olur bize hiç değilse falanca falanca günde ilim adına bir şeyler ver dedikleri zaman hayır diyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gördüysek onu yaparız. Vallahi o insanlara bıkkınlık verecek şekilde bize hiçbir şey anlatmadı diyor. Peygamber mektebinde yetişen bir talebe. Allah Resulü böyle yaptı, biz de böyle yapmak durumundayız. Velev ki anlattığımız Allah'ın kitabı olsa, velev ki anlattığımız onun peygamberinin sünneti bile olsa, insanlara bıkkınlık verecek şekilde bu işin aktarılması yok. Bu işin nasıl olması gerektiğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize öğretti. Biz de ancak böyle yapmak durumundayız. Sonra İbni Mesud şahit olduğu bir olayı anlatıyor. Malik İbni Hüveyris isimli birisi anlatmış, İbni Mesud da duymuş, o da bize naklediyor. 20 insan genç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar Medine'ye. Efendimiz'den ilim öğrenecekler, sonra kabilelerine dönüp öğrendiklerini anlatacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları bir anne şefkatiyle karşılıyor. Onlarla ilgileniyor, onların hallerine bakıyor. Yanımızda kalın ve bizi gözleyin, öğrenin diyor bazı şeyleri, bu imkanı onlara veriyor. Ama diyor ki Malik İbni Hüveyris bizi gözlüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan 20 gün geçtikten sonra içimizden bazılarının ailelerini, özellikle de annelerini özlediklerini fark edince Efendimiz tamam dedi.

0: sizin işiniz bitti, bundan sonra kabilelerinize dönebilirsiniz diyerek bizi geri gönderdi diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yaptıklarına şahit oluyorlar bu sahabi efendilerimiz. Onun için bıkkınlık verecek şekilde bu işi yapmıyorlar. Bu işin olması gereken şeyi neyse ona ait o güzellikleri ortaya koyuyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada yaptıkları onlarca şeyle anlatılabilir. İbn Abbas da bu bilgiye bakarak şunu söylüyordu. Bazen talebelerine ilim anlattıktan sonra diyordu ki işte hadi biraz ruhlarımızı dinlendirelim. Ne yapalım ruhlarımızı dinlendirelim? Şiir okuyalım. Bu manada güzel güzel ruhlarımıza teneffüs ettirebilecek, nefes aldırabilecek şeyler yapalım diyerek başka şeyler yapardı. Aslında İbn Abbas'ın o yaptığı da aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin mektebinden öğrendiğinin bir misliydi. Yine İbn Abbas talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. İnsanlara her cuma sadece bir defa ders yap. Eğer onlardan ciddi bir rağbet gelirse, yani ısrarcı olurlarsa bunu ikiye çıkar. Baktın ki iki gün, haftada iki gün onlara iyi, yine halen talebede bir rağbet var. İştiyakla istiyorlar. Üç gün ders yap ama sakın haftada üç günden fazla ders yapma. Bunu İbn Abbas nereden söylüyor? Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından gördüklerinin üzerinden söylüyor. Ben bunu özellikle sebatın başlığı altında söylüyorum. Çünkü teveccüh gelince, talep gelince insanın buna dayanabilmesi kolay değil. Ama sahabenin ilmi ele ayağa düşürmeme noktasındaki bu manadaki dirayeti onların sebat çizgisinde nerede durduklarını aslında göstermiş oluyor. Daha birçok şey anlatılır. Ben de aynı şeye düşmemek için burada bırakacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, iki tane size sahabi efendilerimizden söz aktaracağım. Bunların biraz sizin tarafınızdan altlarının doldurulmasını isteyeceğim. Ne olur? Zaten şimdi göreceksiniz sözde de çok önemli bir mesaj var. Biraz düşünmek, üzerinde tefekkür etmek, üzerinde bedel ödemek. Meselelerin üzerinde sadece okuyup geçmemek, biraz burada ne söylenmiş aslında ona ait bir ızdırapla inlemek. Mesaj da o zaten. Ona ait bazı şeyleri almamız için size emanet edeceğim bu sözleri. Sözlerin ilkini bize nakleden ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali. Süneni Darimi'de geçiyor, yerini de kaynağını da söyleyeceğim. Hazreti Ali gerçek fakih, alim kim, ona ait bir tarif yapıyor. Biraz önce söylediklerimin tamamının aslında bir özeti gibi. Gerçek fakih, alim, insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir diyor. Dikkat edin, kimmiş gerçek alim? Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, ümitsizlik asla yok. Ne olursa olsun o kapıyı sürekli açık tutan, azabından da emin kılmayan, korkuyla ümit arasında, beynel havf ve reca, bu denge arasında yürünmesi gerekiyor. Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. Günahlara ruhsat yok. Haramları basit göstermek yok. Günahları küçültmek yok. Bir başka meseleyi anlatırken bir başka meseleyi küçültmek yok. Bu vaizlerin sürekli düştüğü bir yanlıştır. Aslında Hazreti Ali de buna dikkat çekiyor. Gerçek fakih, alim böyle olmalı diyor. Şimdi dikkat edin sözün devamını. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Bir daha tekrar ediyorum. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Üç şeyde hayır yok dedi. İlmi bulunmayan ibadet, kavrama bulunmayan ilim, tefekkür bulunmayan kıraat, okuma. Bu üç şeyde hayır yok. Hayır yok derken tam anlamıyla istifade edilmez anlamında söylüyor ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali. Dolayısıyla bugün okumamıza rağmen bazı şeyler yoksa eğer, ibadetlerde eğer bazı şeyler yoksa eğer, ya da o kavrama dediğimiz ince anlayışı elde etmede bazı zafiyetler yaşanıyorsa, meselenin nereden kaynaklandığını buradan anlayın. Gelin ikinci söze, onu da İbni Mesud bize söyleyecek, Abdullah İbni Mesud. Bu ilk sözün kaynağı Süneni Darimi'nin birinci cildi 86. sayfasında. İkinci söz de yine Süneni Darimi'den, onu da vereceğim. İbni Mesud da şöyle söylüyor: ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Demek ki ilim ortadan kalkacakmış. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimler yok olup gitti mi neticede ne olacak? İlim de ortadan kaybolacak. Sakın bazı cahillerin yaptığına düşmeyin siz. Ne olursa olsun, eğer bir insan ehli ilimse, ehli ilme siz dillerinizi uzatmayın. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun. Ne bu konuşulanlara siz kendinizi muhatap kılın, bu pazara sürdükleri çürük malları, bitli malları alın, dinleyin. Ne de bu manada bazı şeyleri siz yapın. Aslında İbni Mesud bu manada bir de bunu söylüyor. İlim gitse, alim çıkıp gitse ilim kaybolacak. Sen ne yap yap, alimin, ilmin kıymetini bil diyor aslında. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. İlim adamı korur. İbni Mesud onu söylüyor. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Allah aşkına, bu bir hadis değil. Bu İbni Mesud'un sözü. Ama gelin de şu sözü tasdik etmeyin. Gelin de şu sözün bugün olmadığını söyleyin. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Buyurun, İbni Mesud'un sözü. Kur'an'ı arkalarına attıkları halde. Bu ne demek? Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor, sana güya Kur'an'a davet ediyor. Allah'ın kitabını kendisi anlamamış. Allah'ın kitabında çünkü söylenen bir sürü şey var. O birkaç tane şeyi slogan yapmış. O slogan üzerinden mücadele veriyor ve mücadelesini de ben Kur'an'a çağırıyorum diye veriyor. İşte İbni Mesud bunu söylüyor. Kendisi atmış Kur'an'ı arkasına, seni Kur'an'a davet ettiğini iddia ediyor. Böyle adamlarla karşılaşacaksınız. Böyle adamlarla muhatap olacaksınız. Öyle adamlarla muhatap olduğunuzda da ne yapın? Siz yine ilme sarılın. Bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durun. Gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Dikkat edin, bakın İbni Mesud ne güzel tam da kitabın ortasından konuşuyor. Gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Şimdi ben bir tartışma açayım. Sabaha kadar konuşalım. Hazreti Nuh'un gemisi kaç metreydi? Ne olacak bize? Bunu bulduğumuz zaman neyi biz çözmüş olacağız? O gemi neyle çalıştı? Kömürle mi çalıştı, odunla mı çalıştı? Ya bu sorular Beni İsrail'in ocağını batıran sorulardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ne dedi? Bir ilke koydu ortaya. Ben size ne kadar verdimse onunla iktifa edin dedi ya. Ben size söylediklerim yeter size. Allah'ın kitabında söylemiş, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde söylemiş. Yetsin sana, girme o gereksiz detaylara, girme. Her girdiğin detay başına iş açacak. Onun için gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Son cümle nedir biliyor musunuz? Ve aleykum bil atik. Size en son söyleyeceğim, ve aleykum bil atik, siz eskilere sarılın. Eskilerden kastı ne? Selefi salihine sarılın. Selefi salihini konuştuğumuz zaman en başa kimi yazacağız? Ashab-ı kiram Efendimiz'i yazacağız. Onlara sarılın. Ne kadar onlara sarılırsanız o kadar sahili selamete daha erken bir vakitte yürümüş olursunuz. İnşallah bizim de arzumuz, isteğimiz, sevdamız, hülyamız, duamız bu olsun. Allah bizi ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar onların yolundan yürütsün bizleri. Onların yolunda yürüyoruz gibi bizi farklı bir sevdaya düşürüp de nefsimizin elinde oyuncak da etmesin. Neyden razı ve memnun olacaksa onu bizim hayatımızın esası kılsın. Ve bizi en sonunda sevineceğimiz, gerçekten mutlu olacağımız, mesrur olacağımız o güzel müjdeye ki o beratı sağ elinden almaktır. O berata eriştirmiş olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

gecede yıllardır sürdü sol kağıdı medeniyetin insanlığın son kalesiyim. Vahşi bir savaşın, gözü dönmüş bir paylaşımın, güç küstahlığının son perdesiyim. Felluce'yim ben, Ramadi, Musul. Şafaksız bir gecede

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Organ nakli.
1: Az sonra dinleyeceğiniz bu oyun yaşanmış bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmıştır. Oyundaki kişiler ve başlarından geçenler hakikattir. Yer Anadolu'da bir köy. Nuran ve kocası Aydın yıllık izinlerini geçirmek üzere geldikleri köylerinden Almanya'ya fabrikaya dönüş hazırlığı yapmakta. Günlerden cuma ve sabah saat 9.30.

0: Artık gitme zamanı geldi. Hadi vedalaşalım artık anneciğim.
1: Evet, bir an önce yola koyulsak iyi olacak anne. Binlerce kilometre yol kat edeceğiz daha.
0: Ta Almanya'ya gideceğiz anacığım.
2: Biraz daha kalsaydınız ya kızım, sayılı günler ne de çabuk geçti, daha doyamadım sizlere.
0: Kalmayı biz de isterdik anacığım ama sen Almanya'yı bilmiyorsun. İznini bir gün geçir hemen işten atıyorlar insanı. Yoksa bu güzel, bu temiz köy havasını, taze yumurtayı, taze sütü bırakıp da kim gitmek ister ki?
1: Seneye gelirsek biraz daha fazla kalırız anne.
2: Daha ne kadar kalacaksınız o gavur elinde?
0: Sorma. 10 yıl mı, 20 yıl mı? Ne sen sor ne biz söyleyelim anne.
2: Vay vay vay vay. Deseniz orada ömrünüzü tüketeceksiniz.
0: Doğru söylüyorsun ana. Eğer o dediğim yıllar kadar kalırsak hakikaten ömrümüzü tüketeceğiz.
1: Gönlümüz hiç gitmek istemiyor ama ne yaparsın anne? Ekmek parası işte. Kazancımız orada biliyorsun.
2: Peki oğlum peki. Hadi gecikmeden yola koyulun hemen.
0: Göl öpeyim seni anacığım. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Kendine iyi bak.
1: Hoşçakalın anne.
2: Güle güle çocuklar. Aman aydın oğlum, arabayı hızlı kullanma. Yollar malum, televizyonlar, gazeteler her gün trafik kazalarıyla dolu. Bizleri merakta bırakmayın ne olur. Trafik canavarına teslim olmayın.
1: Merak etmeyin anneciğim, yavaş sürerim arabayı.
2: Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Hadi güle güle.

0: Aynı gün, yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 9'u.
1: Allah'ım, ne olur bana yardım et, güç ver. Gençliğimi bana bağışla ya Rabbim. Ne zaman bir böbrek bulunacak da ben bu makineden kurtulacağım? Ne zaman eskisi gibi hayatımı sürdüreceğim?
2: Aa Çiğdem, ne o, yine ağlıyor musun sen?
1: Ne yapayım hemşire hanım, elimde değil işte.
2: Yapma yavrum, ağlayıp da o güzel gözlerine yazık etme.
1: Ben ağlamayayım da ne yapayım Melek abla? Aylardır şu makineye esir oldum, görüyorsun işte.
2: Biliyorum Çiğdem, biliyorum ama sabredeceksin güzelim. Allah'ın izniyle bir böbrek bulunursa bu makineden de kurtulursun, üzülme.
1: İnşallah Melek abla, inşallah.
2: O elindeki resim de ne öyle, bakabilir miyim?
1: Tabii, bak.
2: Nişanlın Hakan'mış.
1: Evet.
2: Onu çok mu seviyorsun?
1: Evet Melek abla, çok seviyorum. Hakan çok iyi bir insan. Beni bu kötü hastalığım

0: da bile seviyor. Yalnız bırakmıyor, moral veriyor.
1: Allah sizi mesut ve bahtiyar eder inşallah. Hadi, hadi sil bakayım şu gözlerinin yaşını. Sil hadi. Birazdan ziyaret saati başlayacak. Annenin, nişanlının seni böyle görüp de üzülmelerini ister misin?
0: Haklısın Melek abla.
1: Aferin sana. Ben sonra yine uğrarım, tamam mı?
0: Melek abla, o kadar gencim ki ölmeyeceğim değil mi?
1: Elbette
0: doktorlar ölmeyeceksin. Doktorlar böbrek bulup bana takacaklar, öyle değil mi?
1: Elbette, elbette ölmeyeceksin. Böbrek nakliyle daha çok yaşayacaksın güzelim.
0: Sağ ol Melek abla, bana moral verdin.
1: Allah büyüktür kızım. Yeter ki sen dua etmekten geri kalma.
0: Olur Melek abla.
2: Aynı gün. Saat öğleden sonra 3. Nuran ve Aydın arabalarıyla yolda. İstanbul'a 8 saatlik yolları kalmış.
3: Ne zaman Almanya'dan köyümüze izinli gelsem dönüşte bir hüzün sarıyor her tarafımı.
4: Gurbete geri dönmenin hüznüdür o. Yalnız senin değil, benim, bütün gurbete çıkanların yüreğine çöker bu hüzün. Allah kimseyi yurdundan, toprağından, severlerinden ayırıp da gurbetlere çıkartmasın.
3: Amin. 15 gün göz açıp kapayıncaya kadar bitti değil mi Aydın?
4: Öyle, annenin dediği gibi sayılı günler çok çabuk geçiyor Nuran. Şimdi git Almanya'da çalış. Oysa burada annenin köyünde ne kadar rahattık. Temiz hava, bol gıda. Türkiye'ye izinli gelmek iyi de geriye dönmek çok kötü oluyor.
3: Ekmek parası ne yapacaksın? Ama Allah bize emeklilik günlerimizi gösterirse gelir böyle köylük bir yere yerleşiriz.
4: Yerleşiriz inşallah. Neden yerleşmeyelim? Hem de kendi topraklarımızda. Karnın acıktı mı senin?
3: Biraz. Ya senin?
4: Vallahi ben bayağı acıktım. Artık buraların havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama yedikçe daha çok yemek istiyorum.
3: Temiz hava ya, insanı devamlı acıktırıyor.
4: Şöyle müsait bir çeşme başı bulursak durup karnımızı doyuralım ha?
3: Olur. Annem börekle ayran vermişti yola çıkmadan önce. Onları yeriz.
2: Aynı gün. Yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat öğleden sonra 5.
5: Ağrıların devam ediyor mu bey?
6: İğne yapılınca kesiliyor ama sonra gene başlıyor Nazife.
5: Geçecek bey, geçecek. Hele bir karaciğer bulsunlar. Ciğerini bir değiştirsinler. Hiçbir şeyin kalmayacak.
6: 8 aydır rezil oldum bu yatağa Nazife Hanım. O ciğer ne zaman bulunacak? Ne zaman ameliyat olacağım? Ömrüm vefa edecek mi bakalım?
5: Allah gücünden versin bey. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Karaciğerinin değişmesi şartmış. Ama çok az insan organ bağışlıyormuş.
7: Merhaba, nasılsın Ramazan Bey? Ağrın sızın var mı?
6: Şimdi yok doktor bey, sağ ol. Olunca söylüyorum, sağ olsun hemşire hanım gelip hem iğne yapıyor hem de moralimi düzeltiyor.
7: İyi, iyi. Sen nasılsın Nazife Hanım?
5: Nasıl olayım doktor bey, bildiğiniz gibi işte.
6: Doktor bey, hala bir haber yok değil mi?
7: Henüz yok ama bekliyoruz Ramazan Bey. Organlarını bağışlayıp da ilk ölen kişinin karaciğerini sana nakledeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Sen de umudunu kesme, Allah'a dua et.
6: Zaten öyle yapıyoruz doktor bey.
5: Gece gündüz kocam için dua etmekten başka bir iş yapmıyorum ki doktor bey.
7: Hadi bakalım, ben yine uğrarım.
6: Nazife.
5: Buyur Ramazan bey.
6: Durumum çok ciddi. Bu hastalığın şakası yok. Eğer kısa zamanda bir karaciğer bulunmazsa çok iyi biliyorum ki ben öleceğim.
5: Ne ölmesi, bu da nereden çıktı şimdi?
6: Sözümü
5: canım?
6: Sözümü kesme hanım. Biz çocuk değiliz. 30 yıldır evliyiz seninle. Doğmak da, hastalanmak da, ölmek de Allah'ın emri. Buna karşı çıkamayız. Diyeceğim, sana vasiyette bulunmak istiyorum.
5: Ay böyle konuşma Ramazan bey. Sen daha çok yaşayacaksın. Nasıl olsa bir karaciğer bulacaklar sana.
6: Bulurlar, bulmazlar. Bak, şayet ölecek olursam Muhtar Ramiz'e gidersin. O bu işleri iyi bilir. Benim emekli maaşımı sana bağlatır, tamam mı?
5: Tamam be.
6: Oturduğumuz ev zaten senin üstüne. Bankada da 3-5 kuruş param vardı. Biraz iyi olup doğrulabilir.

0: Bilsem bankaya gider o parayı senin üstüne geçiririm. Ama görüyorsun halimi. An be an daha da halsizleşiyorum. Ayaklarım tutmaz oldu artık.
1: Sen olmadıktan sonra bana para ne gerek? Bana sen lazımsın. Senin maaşın paran değil.
0: Sağ ol Nazife Hanım, sağ ol ama... beni sevip saydığını çok iyi bilirim. Lakin ölen öldüğünde kalır. Acılar gün olur unutulur. Sonra hayatın gailesi çıkar insanın karşısına. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki... para en büyük değer oldu. Bu yüzden o bankadaki parayla... emekli maaşım seni kurda kuşa muhtaç etmez. Beni... kulaksız mezarlığına gömün. Eş, dost, akraba hep orada yatıyor zaten. Ben de orada yatayım. Beni gömdükten sonra yanımdaki parseli de sen satın al. Sana da emri hak vaki olunca oraya benim yanıma gömsünler. 30 yıl bir gün olsun ayrılmadık. Öldükten sonra da ayrılmayalım Nazife Hanım.

0: Aynı gün ve aynı hastanenin bir başka odası. Saat öğleden sonra 6.
1: Artık yaşamaktan umudumu kestim anneciğim. Öleceğim biliyorum.
2: Biraz daha sabret güzel kızım. Biraz daha sabret Çiğdem'im. Biliyorum katlanmak zor ama sen gene de umudunu tüketme yavrum. Umut insanı yaşatır, moralini sağlam tutar.
1: Umut. Sen de doktor da hemşire Melek abla da hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Söyler misin anne, daha ne kadar umut edeceğim? Gün be gün zayıfladığımı, sararıp solduğumu. Ölüm denen sonsuzluğa biraz daha yaklaştığımı hissetmiyor muyum sanki?
2: Böyle konuşup da beni üzme yavrum. Yaşayacaksın sen, ölmeyeceksin. Kurtulacaksın bu hastalıktan.
1: Her saat, her dakika, her saniye umutla kapımın açılıp doktorumun "Hadi Çiğdem, sana bir böbrek bulduk" demesini bekliyorum. Bakalım bu kadar beklemeye ömrüm vefa edecek.
2: Allah büyüktür yavrum. Hastalığından bu yana gece gündüz devamlı senin için dua ediyorum. Yüce Rabbim dualarımızı cevapsız bırakmayacaktır. Seni bizlere bağışlayacaktır.
1: İnşallah anneciğim. İnşallah.
3: Merhabalar.
1: Hakan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk canım. Sen nasılsın ana?
2: İyiyim oğlum, sağ ol. Gel buyur, benim iskemlemde otur.
3: Yok, ben yatağın ucuna oturdum.
2: Yok, gel otur. İçim sıkıldı, biraz dışarı çıkacağım.
3: Nasıl istersen anne. Annen haklı Çiğdem, sabredeceksin. Sabrın sonu selamettir derler.
1: Dayanamıyorum artık Hakan. Tahammülüm kalmadı. Burada geçen her saniye mızdırap dolu. Her saniyem kahırla geçiyor.
3: Yapma. Ağlama Çiğdem. Beni de anneni de üzüyorsun.
1: Elimde değil Hakan. Üzüm bebek elimde değil.
3: Sen üzülüyorsun da ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ha? İşteyken bile aklım fikrim hep sende Çiğdem.
1: İnsan hasta yatağındayken çok şeyi birden düşünüyor Hakan. Annemi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. İleride kuracağımız yuvamızı düşünüyorum. Ve en önemlisi de bütün bunları görebilecek kadar yaşayabilecek miyim, onu düşünüyorum.
3: Düşünme gülüm, düşünme bir tane. Hiçbir şey düşünme. Allah büyüktür. Şu hastalığın bir geçsin. Ertesi gün evleneceğiz. Söz veriyorum sana. Yeter ki sen hele bir iyi ol.
1: İyi olmak elimde mi sanıyorsun Hak? Keşke elimde olsaydı, senin için, annem için, kendim için. İnan bir günde iyi olurdum. Ne var ki iki böbreğim birden iflas etmiş, çalışmıyor işte. Her şey yeni takılacak bir böbreğe bağlı.
3: Merak etme, o da bulunur. Bu memlekette organlarını bağışlayan çok sayıda insan var. Nasıl olsa bir tane bulunur.
1: İnşallah Hak.
3: İyileştikten sonra çektiğin bütün acıları, korkuları, sıkıntıları unutturacağım sana Çiğdem. Düğününü istediğin yerde, istediğin şekilde yapacağım.
1: İnşallah Hakan.

0: İnşallah.
1: Aynı günle aynı hastane. Saat öğleden sonra 6:30. Doktorun odası.
0: Dayanamıyorum artık doktor bey. Kızımın hasta yatağında sararıp solmasını, an be an ölüme gitmesine tahammül edemiyorum. Ne olur bir şeyler yap, kurtar kızımı.
2: Elimizden geleni yapıyoruz Makbule teyze. Kızının kurtuluşu böbrek nakline bağlı. Bekliyoruz işte. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
0: Madem öyle benim böbreğimi al. Bende de 2 tane var. Ben bir böbrekle de yaşarım doktor bey. Ayrıca yaşamasam da olur. Yeter ki kızım Çiğdem'im iyi olsun. Al birisini ona tak.
2: Bunu daha önce konuştuk seninle Makbule teyze. Olmaz, böbreğini alamam.
0: Neden? Böbreklerim sağlamdır doktor bey. Birini alıp da kızıma takamaz mısın?
2: Bak Makbule teyze. Bu o kadar kolay değil. Bir kere böbreğin takılacak vücuda uyum sağlaması çok önemli. Bunun için tahlil yapılması gerekir.
0: Yap o zaman. Belki de benim böbreğim uyum sağlar kızıma.
2: Beni anlamıyorsun Makbule Hanım. Tahlil yapmak zor iş değil. Önemli olan başka bir şey.
0: Nedir o?
2: Bak, sen hem kalp hem de şeker hastasısın. Senin böbreğini ameliyatla almam için narkoz kullanmam gerekir. Ama senin kalbin narkoza dayanamaz. Maazallah ameliyat masasında kalırsın.
0: Umurumda bile değil. Eğer kızım benim böbreğimle yaşayacaksa, karşılığında ben öleceksem öleyim. Yeter ki o yaşasın. Gonca gülüm yaşasın. Daha o kadar genç ki doktor. Henüz hayatının baharını bile doğru dürüst yaşayamadı kızım. Ömrünün en güzel çağında hasta yatağına çakıldı kaldı.
2: Makbule teyze, seni anlıyorum. Ben de evlat sahibiyim. Çocuklarım için gerekirse kendimi bile feda ederim. Ama seni bu durumda ameliyat edemem. Ölürsün. Ameliyat masasında kalırsın. Bir doktor asla göz göre göre hastasını öldürmez. Lütfen bunu isteme benden. Yapamam. Hadi şimdi kızının yanına git. Allah'tan umut kesilmez. Her an için bir böbrek bulup Çiğdem'e takabiliriz. Bakarsın bu gece böbrek bulunda haberi gelir. Hemen ameliyata alırız. Hem sen görmüş geçirmiş bir kadınsın. Bir deyim vardır bilirsin. Geceler çok şeye gebedir derler.
0: Anlaşılan çok şeye gebe bir gece daha geçireceğiz.
1: Aynı gün ve aynı hastane. Böbrek nakli bekleyen Çiğdem'in odası.

0: Gece olup da el ayak çekildim ve işte o zaman kabuslar kaplıyor ortalığı Hakan. Sanki her taraf ölüm kokuyor. Karanlıkta gördüğüm her şey ölümü hatırlatıyor bana.
1: Bak Çiğdem, seni anlıyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama dayanacaksın, sabredeceksin. Başka çaren yok. İnan izin verseler işi gücü bırakır. Gece gündüz hiç yanından ayrılma.
0: Seni de üzdüm Hakan. Ne olur kusura bakma.
1: Böbreğimi vermek istedim ama tahlil sonuçları olumsuz çıktı. Benim böbreğim senin vücuduna uyum sağlamıyormuş. Doktor olmaz dedi. Seni tekrar hayata kavuşturmak için elimden geleni yapıyorum Çiğdem. Böbreğim yaramadı. Gazetelere böbrek aranıyor diye ilan verdim ama yine bir sonuç çıkmadı.
0: Biliyorum Hakan'ım. Benim için nasıl çırpındığını çok iyi biliyorum. Üzme kendini. Vicdanını sıkıntıya sokma. Ne yapalım, kader işte.
1: Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok Çiğdem.
0: Evet Hakan. Beklemek ve dua etmek. Yapabileceğimiz en iyi şey bunlar. Beklemek ve dua etmek.
2: Aynı gün. Yer İstanbul'a 3 saatlik mesafede bir çeşme başı. Saat akşamüstü 7.
3: Börek nefis olmuş Nurhan. Annenin ellerine sağlık. Mektup yazdığında bunu da yaz benim için.
4: Anacığımın böreği meşhurdur.
3: Nasıl yapıldığını sen de öğrenseydin ya, Almanya'da yapardım.
4: Kaç defa yapmayı denedim ama olmadı. Yufka açmak o kadar kolay iş değil.
3: Oh, ayran da ayran hani, kaymak gibi.
4: Bol bol iç işte. Almanya'da bu ayranı bulmanın da yapmanın da imkanı yok.
3: Haklısın.
4: Birazdan güneş batacak. Bir an evvel yiyip yola çıkalım.
3: Neden acele ediyorsun ki? Sanki arkamızdan kovalayan mı var?
4: Gece yolculuğunu sevmiyorum Aydın. Karşıdan gelip de uzak farlarını yakan her araba sanki ölüm korkusu salıyor içime.
2: Aynı gün. İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat 19.30.
5: Ya Rabbi, şu okunan ezanlar hürmetine henüz baharında olan kızımı, Çiğdem'imi bağışla bana. Yoktan var eden, varları yok eden, ihsan eden, ikram eden yüce Rabbim, güzel kızıma şifalar ihsan eyle. Acizane yaptığım dualarımı kabul et. Sen bilirsin ya Rabbi. Ne güzel uyuyor. Ne kadar masum. Saf ve temiz. Henüz 18 yaşında da. Allah'ım yardım et. Kızımı da kaybedersem şu darı dünyada hiç kimsem kalmayacak. Ey büyük Allah. Ey büyük Allah'ım yardım et bana.
6: Anne. Anne ne oldu, niye ağlıyorsun?
5: Yok bir şey kızım, yok. Uyumana bak sen.
6: Ama ağlıyorsun sen. Ne oldu, bir şey mi oldu yoksa?
5: Yok bir şey yavrum. Sen uyurken seyrediyordum seni. Öyle masumdun ki. Birden içimden ağlamak geldi işte.
6: Az önce öyle güzel bir rüya gördüm ki anneciğim.
5: Hayırdır inşallah yavrum.
6: Kendimi ameliyat masasında gördüm. Üzerimde beyaz, bembeyaz bir örtü vardı. Başımda da doktorlarla hemşireler. Beni ameliyat ediyorlardı anne. Doktor yüzünü yüzüme yaklaştırarak, artık kurtuluyorsun Çiğdem. Şimdi sana yeni bir böbrek takacağım diyordu. Sonra uyandım birden anne.
5: İnşallah rüyan gerçek çıkar da doktor böbrek nakli yaparsan. İnşallah.
6: İnşallah anneciğim. İnşallah.
2: Aynı gün. Yer Kocaeli. Aydın ve Nurhan arabalarında İstanbul'a doğru yol almakta. Saat akşamın 8'i.

0: Saat kaç Aydın?
1: 8:05 geçiyor Nurhan.
0: İstanbul'dan ne zaman geçeceğiz?
1: Daha var. 2 saat sonra orada oluruz. Neden sordun?
0: Hiç. Farkındaysan gelirken de giderken de hep geceye denk geldi bu şehirden geçmek. Gündüz gözüyle İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı da. Anlaşılan yine göremeyeceğim.
1: Önümüzdeki yıl izne gelirken gece çıkarsak yola, İstanbul'dan da gündüz geçeriz. O zaman görürüz.
0: Olur. Aman arabayı biraz yavaş sür Aydın. Gece yolculuğu çok korkutuyor beni. Baksana karşıdan gelen arabaların farları nasıl da göz alıyor.
1: Terbiyesiz adamlar. Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar ki. Uzak farlarını yakarak karşıdan gelen araçları tehlikeye attıklarının farkında bile değiller.
0: Gözünü seveyim ağır sür arabayı da, bir kaza yapmayalım Aydın'ım. Allah korusun bizi. Biliyorsun gelirken sürüyle kaza gördük yolda.
2: Aynı gün. Yer İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Karaciğer nakli bekleyen Ramazan'ın odası. Saat akşamın 8:30.

0: Nazife! Nazife!
1: Ne oldu Ramazan, neyin var? Uyuyakalmışım.
0: Nazife! Doktor!
1: Tamam tamam, doktor. Tamam, şimdi çağırırım. Doktor! Hemşire kim varsa gelsin, kocam ölüyor, yetişin!
2: Ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Bir şey mi oldu?
1: Allah aşkına yardım edin doktor. Kocam birden fenalaştı.
2: Tamam tamam. Ramazan Bey, ne oldu?
0: Nefes alamıyorum. Doktor, boğuluyorum.
2: Tamam. Şimdi oksijen çadırını aldıracağım sizi. Merak etmeyin.
3: Aynı gün. Yer Tem Otoyolu. Aydın ve Nuran arabalarıyla İstanbul'a girmişlerdir. Saat akşamın 9:30.
4: Allah biliyor ya, Almanya'ya gitmeyi canım hiç istemiyor Nuran.
1: Neden?
4: Ne bileyim. İnsanları ayrı, havası ayrı, yaşamaları ayrı. Her bir şey ayrı bize. İnsan kendini o ülkede tam bir yabancı olarak hissediyor.
1: Orası öyle tabii. Hiçbir yer insanın kendi vatanı gibi olamaz. Ama ne var ki, paranın gözü kör olsun işte.
4: Çoğu da suratsız herifler. Hele ustabaşları. Yüzlerinin güldüğünü hiç görmedim. İşçilere köle gibi davranıyorlar.
1: Ama paraları değerli. Aybaşı gelip de markları cebimize koyunca bütün yorgunluğumuz çıkıyor, öyle değil mi?
4: Doğru söylüyorsun. Ne var ki o markları kazanmak için de az emek harcatmıyorlar bize. Dökülen alın terimiz kovaları buluyor.
1: Anladığım kadarıyla sen Almanya'da çalışmaktan hoşnut değilsin Aydın.
4: Doğrusunu istersen değilim Nuran. Ne zamandır bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. Hazır bu konu açılmışken düşüncelerimi söyleyeyim sana.
1: Buyur söyle.
4: 2 yıllık evliyiz ama çalışıp mark biriktireceğiz diye çocuk yapmaya bile fırsat bulamadık. Oysa çocuk ailenin meyvasıdır. Çocuksuz aile olmaz.
1: Dilinin altındaki baklayı çıkartır mısın? Ne demek istiyorsun?
4: Demek istediğim, birkaç yıl daha çalışıp mark biriktirdikten sonra vatanımıza dönelim. Biriktirdiğimiz parayla bir ev alıp bir iş yeri açıp burada yaşayalım diyorum. Eğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle bu topraklar bizim topraklarımız Nuran.
1: Neden olmasın? Ben de Almanya'da yaşamaktan memnun muyum sanıyorsun Aydın? Sen ne zaman istersen o zaman döneriz.
4: Böyle söyleyeceğini biliyordum.
1: Türkiye'min kokusu bile başka vallahi.
4: En büyük korkum ne biliyor musun Nuran?
1: Ne?
4: Gurbet elde ölmek.
1: Allah gecinden versin bey. Bu da nereden çıktı şimdi?
4: Almanya'ya gittiğim günden beri hep bu aklımda. Babamın, dedesinin, bütün sülalemin mezarı Türkiye'de. Ben de şayet er ya da geç ölecek olursam kendi köyümün mezarlığında gömülmek isterim. Bu yüzden oldum olası hep Almanya'da ölmekten korkmuşumdur. Allah canımı alacaksa kendi vatanımda, kendi toprağımda alır inşallah.
3: Aynı gün ve İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat gecenin 10'u.
1: Ah beyim. Sen ölürsen ben ne yaparım sonra?
2: Nazif Hedevli, istersen odaya gidip biraz uzan.
1: Ay kocam, bu haldeyken nasıl uyurum doktor bey evladım? Durumu nasıl yaşayacak mı?
2: Elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bey karaciğer şokuna girmiş. Şoku atlatıp atlatamayacağı belli değil. Şu anda yoğun bakım odasında. Kontrol altında tutuluyor.
1: Söyle doktor, ölecek mi? Ramazan'ım ölecek mi? Ha?
2: Bak, Allah'tan umut kesilmez. Ama durumu iyi değil. Eğer acilen bir karaciğer nakli yapmazsak kendisini kurtaramayız.
1: Demek durumu bu kadar ciddi. Ah Ramazan'ım, ah, dağ gibi kocam ne hallere geldi.
2: Hadi boşuna beklemeyin burada. Sabaha daha çok var. Hem belli olur mu? Bakarsınız bir karaciğer haberi gelir.
3: Yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Saat gecenin 10:30.
1: Deminden beri düşünüyorum da sen haklısın Aydın.
4: Hangi konuda Nuran?
1: Almanya ve Almanlar hakkındaki düşüncelerinde. Dediğin gibi bir ev ve iş yeri açacak kadar mark biriktirdikten hemen sonra ülkemize geri döneriz Aydın.
4: Döneriz tabii Nurancığım. Biz neden gurbete çıktık ki? Para kazanmak için. Kazandıktan sonra daha niye duracağız ki? Para kazanma hırsı iyi değildir. İnsan bir kere bu hırsa kapıldı mı sonu yoktur bunun. Kazandıkça kazanmak ister. İyi ama yaşamak sadece para kazanmaktan ibaret değildir ki.
1: Evet, sen haklısın Aydın. 3-5 yıl daha çalışıp kazandıklarımızla memleketimize geri döneriz. O zaman Allah isterse çocuk sahibi de oluruz.
4: İnşallah oluruz tabii. Uykun geldi galiba.
1: Yok canım.
4: Yok canım diyorsun ama bir taraftan da esniyorsun. Hadi yat uyu biraz.
1: Olmaz. Şoförün yanında uyumak iyi değildir. Sonra seni de uyuturum deme lazım.
4: Merak etme, ben uyumam.

0: Kum gelirse arabayı bir kenara çeker, kestiririm. Hadi sen uyu biraz.
1: Olmaz, uyumam dedim ya. Hem birazdan uykum kaçar zaten.
2: Aynı gün, yer Cerrahpaşa Hastanesi, Çiğdem'in odası. Saat gecenin 11'i.
3: Anne, anneciğim,
1: yavrum,
3: Çiğdem'im söyle.
4: Sen uyumadın mı daha?
3: Uykum gelmedi ki. Gelince uyurum. Hadi sen uyumana bak.
4: Çok bitkinim anne. Sanki kanım çekiliyormuş gibi geliyor.
3: Doktoru çağırayım mı?
4: Hayır, hayır, hayır. Doktorun yapabileceği ne var ki? Sanki yavaş yavaş ömrümü tüketiyormuşum gibi geliyor bana anne. Yavaş yavaş.
3: Çiğdem'im kızım. Allah'ım, Allah'ım, ne olur kızımı bana bağışla. Yalvarırım sana Allah.
4: Sana bir şey söyleyeceğim anne.
3: Söyle yavrum.
4: Şayet ölürsem.
3: Ay yapma yavrum, ölümden söz etme. Böyle söyleyip de benim ciğerimi dağlama. Zaten aylarda seninle birlikte ben de ölüp ölüp diriliyorum.
4: Doğmak kadar ölüm de hak anne. Lütfen beni dinle.
3: Buyur söyle kızım.
4: Babamın mezarlığını, onun mezarının yanına gömün beni. Bir de analık hakkını helal et bana anam.
3: Ettim yavrum, ettim bir tanem.
2: Aynı gün, yer Tem Otoyolu, gecenin 11:30.
0: Nuran. Nuran, Nuran diyorum.
1: Aha.
0: Nuran.
1: Sen mi seslendin Aydın?
0: Ben seslendim ya.
1: Hayrola, ne var?
0: Hani sen şoförün yanında uyumayı sevmezdin?
1: Sevmem tabii. Uyumadım ki.
0: Vay vay vay vay. Uyuduğunu inkar ediyorsun ha. Sana mı inanayım yoksa gözlerime mi? Ve kulaklarımı tırmalayan horultuna mı ha?
1: Aman, elimde değil işte. Bir an için gözlerim kapanmış. Saat kaç oldu?
0: 12'ye geliyor. Birazdan İstanbul'a gireceğiz.
1: Nerede mola verip de uyuyacağız?
0: Edirne'de bir otelde kalırız. Olmaz mı?
1: Edirne mi? Oo, Edirne'ye kadar dünya kadar yol var. O zamana kadar sen uyumadan araba kullanabilecek misin?
0: Kullanırım tabii. Edirne dediğin ne kadarlık yer ki?
1: Kaç saat sürer Edirne?
0: 2,5-3 saat sonra Edirne'de oluruz.
1: Sen bilirsin. Şoför sensin. Uykun gelmediyse başka.
0: Yok canım, cin gibiyim evvelallah. Bu da ne?
1: Ay, o ses de neydi Aydın?
0: Lastik patladı. Allah kahretsin, tam da sırasıydı.
1: Şimdi ne yapacağız peki? Arabayı durdur bari.
0: Olmuyor, durduramıyorum Nuran. Arabayı durduramıyorum.
1: Bir şeyler yap Aydın, durdur şu arabayı. Yoksa kaza yapacağız.
0: Elimden geleni yapıyorum Nuran ama fren tutmuyor. Kemerim bağlı mı?
1: Bağlı, bağlı. Ne yapacağız peki? Bu araba nasıl duracak Aydın?
0: Bilmiyorum Nuran. Elimden geleni yapıyorum ama arabayı durduramıyorum. Ne, vites ne, el freni para etmiyor. Direksiyon hakimiyetini de kaybettim.
1: Kamyon!

0: Doktor! Doktor yok mu?
1: Doktor benim, nedir bunlar, ne oldu?
0: Trafik kazası doktor bey. Tem otoyolunda kamyondan çarpışmışlar. Araba hurdağaç bir vaziyette baksanıza. İçinde sadece bu adamla bu kadın vardı. Adamın durumu çok kötü.
1: Vah vah, durun bakayım. Adam ölmüş, yapacak bir şey yok. Kadın nefes alıyor. Çabuk yoğun bakıma götürün yaralıyı. Tamam, İç kanama geçiriyorlar.
0: Tamam, hemen gidiyorum doktor bey.
2: Ertesi gün.

0: Yer Cerrahpaşa Hastanesi acil servisi. Saat sabaha karşı 1:30.
1: Ben neredeyim? Ne oldu bana? Burası neresi?
2: Yaralı kadın ayılıyor doktor bey.
3: Geçmiş olsun hanımefendi.
1: Burası neresi? Ben neden yatıyorum burada? Ne işim var benim burada?
3: Olanları hatırlamıyor musunuz?
1: Ben bilemiyorum. Kafam o kadar karışık ki.
3: Sizi buraya bir ambulans getirdi. Trafik kazası geçirmişsiniz.
1: Aman Allah'ım. Evet. Evet, biz kocamla ben arabamızdaydık. Evet, hatırlıyorum. Arabamızın lastiği patlamıştı. Sonra da bir kamyona çarptık. Kaza geçirdik. Aman Allah'ım. Ne feci. Ne korkunç bir kazaydı.
3: Sakin olun. Sakin olun. Korkunç bir şok geçirdiniz.
1: Kocam. Aydın. O nerede? Ona ne oldu? Çabuk söyleyin. Kocama ne oldu doktor?
3: Lütfen sakin olun. Lütfen.
1: Yoksa kocam.
3: Başınız sağ olsun. Hastanemize geldiğinde kocanız ölmüştü. Üzgünüm efendim.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aydın. Kocam öldü. Olamaz. Olamaz. İnanamıyorum buna. Kocam öldü.
0: Ertesi gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabaha karşı 2.
4: Hemşire hanım, aşağıdan gelen gürültüler ne öyle?
2: Yok bir şey. Sen ilaçlarını alıp uyumana bak Çiğdem.
4: Yok bir şey diyorsun ama bir kadın feryadı geliyor. Duymuyor musun Melek abla?
2: Az önce acil servise 2 yaralı geldi. Adam ölmüş, kadın yaşıyor. Ama kocasının öldüğünü öğrenince feryat etmeye başladı.
5: Vah vah vah. Kaza mı?
2: Evet, trafik kazası Makbule hanım. Adam arabasıyla kamyonun altına girmiş.
5: Ay yazık. Ne olur biraz daha dikkatli sürseler.
0: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Trafik kazası geçiren Nuran'ın odası. Saat sabahın 2:30.
1: Olamaz. Aydın'ın öldüğüne inanamıyorum. Daha bir saat önce yan yanaydık. Beraberdik. O arabayı kullanıyordu. Birkaç sene daha Almanya'da çalışıp memleketimize geri dönmeyi konuşuyorduk. Sonra silah sesi gibi bir ses işittim. Kocam lastiğin patladığını söyledi. Sonra da... Aman Allah'ım, mahvoldum ben. Kocamı, her şeyimi kaybettim. Ya Rabbi, bu acıya nasıl dayanacağım?
3: Bakın, acınıza hak vermemek, katılmamak mümkün değil. Ama kendinizi bu kadar üzmeyin. Netice itibariyle siz de hala kazanın şokundasınız Nurhan Hanım.
1: Neden? Neden ben de ölmedim? Neden beni yalnız bırakıp gittin Aydın? Of Allah'ım. Yüreğim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Ben bu acıyla yaşayamam artık.
2: Doktor bey, doktor bey.
3: Ne oldu hemşire hanım?
2: Trafik kazasında ölen o adamın üzerinde bir belge bulduk.
3: Ne belgesi?
2: Organ nakliyle ilgili.
3: Ne diyorsunuz? Yani yaşarken organlarını bağışlamış mı?
2: Evet efendim.
3: Nurhan hanım, hemşire hanımı duydunuz mu? Kocanız sağlığındayken organlarını bağışlamış. Sizin bundan haberiniz var mıydı?
1: Vardı tabii. İkimiz birden aynı anda bağışlamıştık.
3: O halde mesele yok. Hemşire hanım, hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Vakit geçirmeden ölen şahsın organlarını alıp bekleyen hastalara takalım.
2: Baş üstüne efendim.
0: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabaha.

0: karşı 3.
1: Çiğdem yavrum.
2: Efendim anne. Ne düşünüyorsun güzel kızım? Ölümü düşünüyorum anne. Ölümü.
1: Saçmalama Çiğdem. Senin yaşındaki bir insan başka şeyleri de düşünmeli.
2: Mesela neler anne?
1: Yaşamayı. İyileştikten sonraki hayatını düşünmelisin. Nişanlısın. Evleneceksin. Çocukların olacak. Bunları niye düşünmüyorsun ki? Ölmek için daha çok gençsin yavrum.
2: Ölmenin yaşı mı var anne? İnsan illa yaşlanınca ölür diye bir kanun, bir gelenek mi var? Bazen benim yaşımda baharını yaşayan hasta insanlar da ölüyor anne.
1: Böyle konuşup da üzme beni Çiğdem'im. Sen benim tek evladımsın. Babandan sonra sen de ölürsen ben tek başıma ne yaparım sonra?
2: Hakikat bu anne. Biliyorsun en kısa zamanda bir böbrek bulunmazsa fazla yaşayamayacağım ben. İki böbreğim de iflas etmiş. Böyle diyaliz makinelerine bağlanarak daha ne kadar ömür sürebilirim ki? Ben ölümle koyun koyuna yaşıyorum anne.
1: Allah büyüktür yavrum. Ona inan ve dua et. O hastaların, güçsüzlerin, muhtaçların, başı darda kalanların tek sığındığı limandır yavrum.
2: Zaten Allah'a inanmasaydım çoktan şu pencereden kendimi atar, acılarıma son verirdim.
1: Allah korusun kızım. Sakın böyle şeyler düşünme. Son ana kadar yüce yaradanasın. Umut umuttur yavrum.
2: Biliyor musun anne? İnsanoğlu her şeye alıştığı gibi ölüm denen hakikate de alışıyor. İnanmayacaksın ama ben alıştım bile. Önceleri korktuğum, ürperdiğim ölüm şimdi bana eskisi gibi korkutucu gelmiyor. Korkmuyorum artık ölmekten. Elbette gönlüm çok yaşamayı, Hakan'la evlenmeyi, çocuklarımın olmasını, torunlarımı görmeyi arzu ederdi. Ama insanoğlunun her arzusu yerine gelmiyor ki.
1: Ay yavrum.
2: Eskiden gözlerimi kapamaktan korkardım. Ölürüm de bir daha açamam zannederdim. Şimdi korkmuyorum ama yine de uyumak istemiyorum anne. Çünkü gözlerim ne kadar açık kalırsa dünyayı bir o kadar daha fazla görmek istiyorum.
3: Merhaba. Ah Makbule Hanım. Sen ağlıyor musun?
1: Analar hep ağlar doktor bey. Hep ağlar. Ne yaparsın? Baharında bir gonca gül kızım varsa, ölüme mahkumsa hangi ana ağlamaz ki?
2: Anne lütfen. Siz anneme bakmayın doktor bey.
3: Neyse artık ana kız ağlamayı bırakın. Ölümden söz etmeyi de bırakın. Sizlere iyi haberim var.
1: Hayrola doktor bey?
2: Aman Allah'ım yoksa.
3: Evet, az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Sizi umutlandırmamak için haber vermedim. Ama yapılan tahlillere göre ölen kişinin böbreği size uyum sağlıyor. Hemen hazırlanın, size ameliyata alıp böbrek nakledeceğim.
2: Aman Allah'ım sen ne kadar büyüksün Allah'ım.
1: Şükürler olsun yarabbim. Bana kızımı geri verdin. Çiğdem'imi bana bağışladın.
3: 5 dakikaya kadar hazırlanın. Seddiciler gelip sizi ameliyathaneye indirecek Çiğdem Hanım.
1: Gördün mü yavrum? Gördün mü gonca gülüm? Ne demiştim sana? Sabır demiştim. Sabır demiştim. Sabret demiştim. Allah büyüktür demiştim. Benim senin dualarını kabul etti sonunda bak.
2: Biliyor musun annem? 9 aydır, tam 9 aydır bu kapının açılıp da doktorumun Çiğdem sana uygun bir böbrek bulduk demesini bekliyordum.
4: Çabuk ameliyathaneye hazırlayın, çabuk.
5: Tamam, çekilin.
4: Çekilin, yapmayın.
6: Çiğdemciğim, heyecanlı mısın?
2: Hem de nasıl hemşire hanım. Heyecandan yüreğim durmazsa iyidir.
6: Korkma, birazdan ameliyat masasına yatıp gözlerini kapatacaksın. Açtığın zaman da yepyeni bir hayat bekliyor olacak seni.
2: İnşallah Melek ablacığım. Sen de geliyor musun benimle birlikte ameliyathaneye?
6: Hayır canım, benim görevim yatakta yatan hastalarla ilgilenmek.
2: Keşke sen de benimle birlikte gelebilseydin. Korkmamak için elini tutardım senin.
6: Merak etme, ameliyathanede elini tutacağın başka hemşireler olacak güzelim. Ama ben seni odanda bekleyeceğim. Ayıldığında da ilk göreceğin kişi ben olacağım.
2: Söz mü Melek abla?
6: Söz güzelim, söz. Hadi Allah yardımcın olsun. Burada daha fazla oyalanma.

0: heyecanlanma. Doktor seni ameliyathanede bekliyor. Hadi çocuklar, götürün çiğdemi.
1: Melek abla, bir dakika.
0: Buyur hayatım.
1: Olur da... Hani olur da ameliyat masasında kalırsam... Hakkını helal et bana. 9 aydır az emeğin geçmedi.
0: Deli kız, helal olsun. Hadi, hadi götürün artık şunu ameliyathaneye.
2: Aman Allah'ım, neler oluyor? Hasta bakıcılar sedyeyle götürdü bu kızı, tanıyorum ben. Böbrek hastasıydı, böbrek bekliyordu. Hemşire hanım, hemşire hanım.
0: Buyurun efendim.
2: Neler oluyor, söyler misiniz?
0: Az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Üzerinde organlarını bağışladığına dair bir belge çıktı. Doktorlar ameliyatla onun organlarını organ bekleyen hastalara takacaklar.
2: Yani organlarını alıp hastalara mı takacaksınız?
0: Evet. Biraz sonra böbrek bekleyen bir genç kıza böbrek nakli yapılacak.
2: Peki ölen o kişi karaciğerini de bağışlamış mı?
0: Bütün organlarını bağışlamış teyzeciğim, bütün organlarını.
2: Aman Allah'ım, sonunda kocama karaciğer bulundu. Doktor bey, doktor bey. Hemen doktora söyleyeyim, ölen o adamın karaciğerini kocama taksın. Doktor bey, doktor bey.
3: Evet.
2: Doğru mu doktor bey? Karaciğer bulunmuş, doğru mu?
3: Lütfen biraz sakin ol.
2: Şimdi hemşire hanımdan duydum. Az önce kazada ölen birini getirmişler. Rahmetli bütün organlarını bağışlamış. Ne olur doktor bey, vakit geçirmeden kocam o adamın karaciğerini takın. Ne olur. O adamın karaciğerini kocama takın da hayata döndürün doktor bey.
3: Artık çok geç Nazife Hanım.
2: Anlamadım.
3: Ne yazık ki eşiniz yarım saat önce vefat etti.

0: Bir hafta sonra. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabahın 10'u.
1: Hala inanamıyorum. Yaşadığıma, kurtulduğuma hala inanamıyorum. Sen ne kadar büyükmüşsün ya Rabbim.
2: Geçti artık Çiğdem. Kötü günler, kötü rüyalar hepsi geçti bitti. Artık ölümü düşünmene gerek kalmadı. Kurtuldun.
3: Hakan doğru söylüyor yavrum. Allah seni bize sevdiklerine bağışladı.
1: Peki ya o böbreği bana takılan rahmetli adamın karısına ne oldu anne?
3: Sen ameliyattan çıktığın gün o taburcu oldu. Adı Nuran'mış. Buraya odana gelip seni gördü.
1: Buraya gelip beni mi gördün?
3: Evet. O sırada ameliyattan yeni çıkmıştın. Baygındın. Geldi uzun uzun seni seyretti. Gözyaşı döktü. Alnını okşadı ve sonra gitti.
2: Evet Çiğdem. O sırada ben de odandaydım. Nuran Hanım giderken kocamı kaybettim. Acım sonsuz. Ama tek tesellim onun organlarıyla yaşayan hastalar dedi.
3: Biliyor musun Çiğdem? Nuran Hanım'ın kocasının organlarıyla hayata geri dönen yalnız sen değilsin.
1: Rahmetli'nin organları başkalarına da mı takıldı?
3: Evet. Organ nakli bekleyen 3 kişi daha seninle birlikte yeni bir hayata başladı.
1: Peki ya üst koğuşta yatan karaciğer hastası? Ona da ciğer takıldı mı anne?
3: Herkes senin gibi şanslı çıkmadı yavrum. O hasta kazada ölen adamdan önce vefat etmiş meğer.
1: Yazık. Kim bilir karısı nasıl perişan olmuştu.
3: Olmaz olur mu yavrum? Kadının dünyası yıkıldı.
2: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Nasıl ne yapıyoruz Hakan?
2: Yani düğünü ne zaman yapıyoruz demek istedim.
0: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 11'i.
4: Yeter artık Nurhan. Bütün gece gözyaşı döktün. Biliyorum acın sonsuz ama yeter artık. Gel hadi evimize gidelim. Artık bu evde yalnız başına kalamazsın.
5: İnan abi. Hala kocamın öldüğüne inanamıyorum. Güle oynaya geliyordum. Kaza nasıl oldu? Nasıl o kamyonun altına girdik? Korkunç. Korkunç bir şeydi abi.
4: Allah'ın insanlara yazdığı yazı değişmiyor Nurhan. Kader işte. Lastiğin patlaması, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kamyonun altına girmeniz. Alın yazısı kardeşim.
5: Zavallı Aydın'ım. Öyle iyi insan, öyle müşfik bir kocaydı ki. Almanya'da çalışmayı sevmiyordu.

0: Evine geri gidelim.
1: Biliyor musun abi? En çok da kocamın böbreğiyle hayata geri dönen o genç kıza çok sevindim. Nişanlıymış. Artık evlenirler.
2: Beş yıl sonra. Bir bayram sabahı öğleden sonrası. Yer, Zincirlikuyu mezarlığı.

0: 5 yıl oldaydın. 5 yıl kocacığım. Sensiz geçen ama hala soluğunu bile hissettiğim kocaman 5 yıl. Acılar unutulur. Ölen öldüğüyle kalır derlerdi ama sevenler için öyle olmuyormuş. Unutmadım seni Aydın. Unutamadım. Unutacağımı da sanmıyorum. Tek tesellim ölümünle hayat kazandırdığın, ölüme mahkum, organ bekleyen o insanlar oldu. Nur içinde yat.
1: Teyze, sen neden ağlıyorsun?
0: Siz de kimsiniz?
2: Affedersiniz, siz beni tanımazsınız. Adım Çiğdem. Belki bu isim size yabancı gelmeyebilir.
0: Özür dilerim ama sizleri tanıyamadım.
2: Ben eşinizin ölümüyle hayata dönen, onun böbreğiyle yaşamını sürdüren bir insan.
0: Ah, evet, şimdi hatırladım. Siz o sıralarda böbrek nakli bekliyordunuz değil mi?
2: Evet. O gün ne yazık ki sizin dünyanız kararırken benim dünyam aydınlanmıştı. Siz acılar, bense sevinçler içindeydim. Ve biz sizi hiç unutmadık.
3: Evet, mutluluğumuzu, ailemizi, her şeyimizi size, yani rahmetli kocanıza borçluyuz hanımefendi.
0: Biliyor musunuz, o öyle iyi bir insandı ki. İnsan yaşadığı sürece insanlığa yararlı olmalı. Sadece kendisi için yaşamamalı derdi.
2: Ne güzel bir düşünce.
0: Sağlıklı toplum insanların birbirlerine yardım etmesiyle oluşur derdi. O korkunç kazayı geçirmeden 6 ay önce ikimiz birlikte organlarımızı bağışlamıştık. Zavallı Aydın, sanki öleceğini biliyormuş gibi.
3: Gerçekten de kocanız Allah katında sevaba değer bir insanmış. Hayatına karşılık hayatlar, sevinçler, umutlar verdi hasta insanlara. Biz ve sanırım onun organlarıyla hayata yeniden dönen diğer hastalarda kocanız için hep dua ediyoruz hanımefendi. Allah inşallah rahmetliye cennetinde yer verir.
0: İnşallah beyefendi, inşallah.
2: Aydın, hadi oğlum öp teyzenin elini de gidelim.
0: Aydın mı? Aydın mı dediniz?
2: Evet. Oğluma beni hayata geri döndüren kocanızın adını verdik efendim.
3: Evet. Çiğdem'e yaşamı, bizlere de mutlu bir aile olmamızı sağlayan kocanızın adını oğlumuzda yaşatmayı düşündük.
0: Beni çok duygulandırdınız. Bir aydını kaybettim, başka bir aydına kavuştum şimdi. Canım benim, ne kadar da şirinmişsin sen.
1: Size büyük anne diyeyim mi?
0: Elbette. Elbette diyebilirsin Aydıncığım. Hatta annen baban izin verirse sık sık beni ziyarete de gelebilirsin.
1: Gelirim.
4: Organ Nakli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60

0: 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Muttakiler, sabredenler, doğru sözlü olanlar ve Rablerine yürekten bağlı kalanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül Frekans.

0: Frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Emanetlerin ganimet olarak sayılmasını da kıyamet alametlerinden bir belirti olarak söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Emanet hemen geri iade ediverilmesi gereken bir şey, ganimet ise tamamen kişiye ait olan şey. Birisine verilen emanet sanki onun tarafından onun şahsi malıymış gibi, ganimetmiş gibi kullanıldığı oluyor mu? Mümkün olabiliyor tabii. Peki neler için emanettir diyebiliriz? Birine verilen bir eşya, bir alet, hatta bir söz, bir tavır, bütün bunlar emanet olabiliyor. Başka emanetler de var. Ahzab suresinin 72. ayetine göre bu din de bir emanettir. İslam dini bir emanettir. Tekalif-i ilahiye, yani Allah'ın yüklediği emanetlerin hepsi birer, yapmamız gerekenlerin hepsi birer emanet olmuş oluyor. Daha neler var emanet? Bu beden, bu göz, bu akıl, bu kulak vesaire, akla gelen her şey. Bunlar da emanet. Allah'ın kitabı emanet. Oğlumuz, kızımız emanet. Mahalledeki komşumuz da emanet. Birbirimize olan ilişkimiz, her şey, namusumuz emanet. Haya, ahlak, fazilet, bunların hepsi bir emanet olmuş oluyor. Emanete riayet etmeyince insanlar kıyameti bekleyebilirler ya da kendi küçük kıyametlerini, belalarını bekleyebilirler.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Elhamdülillah.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu haftada yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bu hafta sizlere 6. Hucceti İmaniye mevzunu arz edeceğiz inşallah. 10. söz haşır bahsinin 9. hakikati, ölüm ve hayat vermeye dair, öldükten sonra dirilmeye dair büyük haşrı anlatan ve ispat eden bahar mevsimindeki pek çok yeniden dirilmeleri örnek göstererek kesin bir şekilde büyük haşrı ispat eden bir mevzudur. Onun için babı ihya ve imatedir, yani öldürmek ve diriltmek, hayat vermek ve öldürme konusunu işleyen bir kısımdır. İnşallah haşr akidemize faydası olacak. Haşrın delillerini, öldükten sonra yeniden dirilmenin delillerini de buradan görmüş olacağız. Hepimiz için faydalı olması ümidiyle programımıza başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi'l azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midad kelimati ala Resulina salavat. 6. Hücceti imaniye, imanın 6. hücceti delili. 10. sözün 9. hakikati. Babı ihya ve imatedir. Yani hayat verme ve öldürme konusunu işler, büyük haşrı ispat eder. İsmi Hayyu Kayyum'un, Muhyi ve Mumit'in bir cilvesidir. Allah Teala'nın Hay isminin, diri olan, her şeye hayat veren ve kayyum olan, yani her şeyin kendisiyle ancak ayakta kalabildiği, varlığını devam ettirebildiği isimlerinin, yine Muhyi ve Mümit, yani dirilten, hayat veren ve öldüren isimlerinin bir cilvesini anlatacak. Hiç mümkün müdür ki diye bir sualle başlıyor ki zihinlerimize anlatılacak mevzu iyice işlesin. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşrı gibi acıyıp 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşr ve neşredip kudretini gösteren. İzahede de gidelim. Şu suali soruyor bize. Şöyle bir şey hiç mümkün olur mu? Diyor. Arz, sonbahar ve kışın özellikle bütün canlılığını adeta kaybediyor. Bu ölmüş, kurumuş koca dünyayı ihya eden, yani ona baharda yeniden hayat veren. Öyle bir hayat vermek ki, öyle bir diriltmek ki, o diriltmek içinde her birisi adeta insanın öldükten sonra yeniden dirilmesi gibi acayip bir hadiseyi barındıran ve bu haşrı 300 binden ziyade enva mahlukatta gösteren, yani hayvan ve bitki çeşitlerinden, fertlerini söylemiyoruz, fertleri belki trilyonları aşar, had ve hesaba gelmez, 300 bin çeşit tür, nev, bitki ve hayvanı bahar mevsiminde hem haşredip hem neşreden, yani onları tekrardan diriltip yeryüzünde yayan, böylelikle kudretinin azametini gösteren ve o haşır ve neşr içinde, o yeniden diriltmek ve yaymak içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde, bitki çeşitlerini bir düşününüz, sadece yerdeki ot çeşitlerini düşünseniz, sadece çiçek türlerini nazara alsanız, hayvan türlerini düşünseniz, bunların fertleriyle trilyonlarca, hepsi karışık bir karmaşıklık içinde ama nihayet derecede imtiyaz ve tebrik. Müthiş bir ayırmak var. Hiçbirisini o karışıklık içinde birbirine karıştırmadan, hangisi ne olacaksa, tohumları düşününüz mesela. Bitkilerin tohumlarını düşününüz. Oğuz Usta'daki en mahir insanı bile bir araya getirseniz belki bir sepet tohumu birbirinden tam manasıyla ayıramaz. Ama baharda Cenab-ı Hak Muhyi ve Mumit isimlerinin tecellisi olarak kışın öldürdüğü o mahlukatı baharda öyle bir diriltiyor ki

yüzündeki had ve hesaba gelmez mahlukatı, mevcudatı o karışıklık içinde müthiş bir tefrik ve imtiyazla, yani bir ayırmak ve seçicilikle yeniden diriltiyor. Bu neyi gösterir? İhatay ilmiyesini, yani her şeyi Allah'ın bildiğini, Cenab-ı Hakk'ın ilminin her şeyi kuşattığını gösterir. Evet, bu şıkkı da koyduk bir kenara, devam ediyoruz. Ve bütün semavi fermanları ile, aynı zamanda Cenab-ı Hak ne kadar semavi ferman göndermişse, semavi kitaplarla, semavi suhuflarla, beşerin haşrını vaat etmekle. Bakınız, 300 binden ziyade mahlukatı bahar mevsiminde haşr ve neşr ediyor. Müthiş bir karışıklık içindeki bütün o mahlukatı birbirine karıştırmadan yeniden vücuda getiriyor. Böylelikle kudretini ve ilmini gösteriyor. Aynı zamanda insanlığa diyor ki bütün semavi kitaplarıyla, fermanlarıyla sizi de bu bahar mevsiminde dirilttiğim örneğini gördüğünüz mahlukat gibi ahirette haşırda yeniden dirilteceğim. Bunu vaat ediyor. Bunu vaat etmekle bütün kullarının, ibadının nazarlarını, enzarını saadet-i ebediye çeviriyor. Biz nereye bakıyoruz o zaman? Biz de işte bu kışın ölmüş, çürümüş, mahlukatın dirildiği gibi baharda, bu dünya kışında ölüp ahiret baharında dirileceğiz. Ebedi bir saadet var orada. Bütün kullarının nazarı oraya çevriliyor. Ve bütün mevcudatı, yarattığı ne kadar varlık varsa hepsini baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, yani birbiriyle ittifak ve yardımlaşma içine alıp emir ve iradesi dairesinde döndürüp neyi emretmişse onu yaptırarak, neyi irade etmişse onu vücuda getirerek o dairede onları iş gördürüp döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla. Umumi bir şey söyleyelim mesela. İşte yağmurları, rüzgarları bulutların imdadına, bulutları yağmur vasıtasıyla bitkilerin, bitkileri hayvanların, hayvanları insanların ve hakeza bir yardımlaşma ve musahhariyet, boyun eğdirmeklik, emre itaat içerisinde döndürüyor. Bununla da neyi gösteriyor Cenab-ı Hak? Azameti, rububiyetini, her şeye gücünün yettiğini, her şeyin Rabbi olduğunu, her şeyi terbiye ettiğini, emrine boyun eğdirdiğini, birbirine musahhar ve yardımcı kıldığını gösteriyor. Etti dört madde. Ve beşeri, yani insanları, şecere-i kainatın, bu kainat bir ağaç gibi ise bu kainat ağacının en cami, en nazik, en nazenin ve en nazdar ve en niyazdar bir meyvesi yaradık. Kainattaki diğer mevcudatla kendimizi kıyasladığımızda insanoğlunun bu kainat ağacının bir meyvesi olduğunu ve öyle bir meyve ki bütün kainatı mahiyeti itibariyle içine almış. Aynı zamanda nazik, aynı zamanda bütün mevcudat içinde en nazenin ve en nazdar ve niyazdar, Rabbine karşı da en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine de Cenab-ı Hak onu muhatap ittihaz ederek her şeyi ona, yani insana musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren, insana da bütün mahlukat içinde bir ehemmiyet verdiğini gösteriyor. Onu nazenin kılarak, nazdar kılarak, niyazdar kılarak, kendisine en önemlisi muhatap ittihaz ederek insana ne kadar kıymet verdiğini gösteren bir Kadir-i Rahim, her şeye gücü yeten ve sonsuz şefkat merhamet sahibi Allah, bir Alim-i Hakim, her şeye ilmiyle kuşatan, her şeyi bilen ve her şeyi hikmetli yaratan bir Allah. Hiç mümkün müdür ki, suale dönüyoruz şimdi, kıyameti getirmesin? Hiç mümkün mü? Kainatı insan için yaratacak, insanı kendine muhatap kılacak, bütün kullarına diyecek ki sizin için ahiret var, İtaat edenler için cennet, isyan edenler için cehennem var, bunu vaat edecek. Ve beşere örnek olarak her baharda 300 milyondan ziyade mahlukatın haşır ve neşrini örnek gösterecek, bununla kudretini gösterecek, birbirine karıştırmadan yeniden ihya edecek onları, ilmini gösterecek, hepsini birbirine musahhar kılıp azamet-i rububiyetini gösterecek, kudretini, ilmini, rahmetini, rahimiyetini, hikmetini hissettirecek, sonra da haşa haşır getirmesin, kıyameti getirmesin, haşır yapmasın veya yapamasın, beşeri ihya etmesin, yani yeniden diriltmesin veya diriltemesin, Mahkeme-i Kübra'yı açmasın, cennet ve cehennemi yaratamasın,
Haşa ve kella.

elbette kullarına vaat ettiği, kendisine itaat edenlere vaat ettiği cennetine koymak için, isyan edenlere adaletinin gereği vaat ettiği mücazatı çektirmek için cehennemine koymak için elbette Allah-u Teala Mahkeme-i Kübra'yı kuracak, kıyameti getirecek, haşr yapacak, beşeri yeniden ihya edecek, cennet ve cehennemi açacaktır. Evet, şu alemin mutasarrıfı zişanı, şu gördüğümüz alemin şanlı idarecisi her asırda, asırlara dikkat edelim, her senede, senelere bakalım, her günde, her günümüzde hepimiz görüyoruz. Bu dar ve muvakkat geçici ruh-i zeminde, yeryüzünde haşr-ı ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ya peki Cenab-ı Hak yapacak bunu da nasıl yapıyor? Bir örneği var mı? Nereden bileceğiz? Bir kere Cenab-ı Hak kelamıyla vaat etmiş. Maddi örneklerin de işte özellikle bahar mevsimini veriyor. Had ve hesaba gelmez mahlukatını kışın öldürdükten sonra baharda gayet kolaylıkla, birbirine karıştırmadan, suhuletle vücuda getiriyor. İnsanlara insanın haşr-ı ekberinin binler numunelerini, kıyametin misallerini her gün gösteriyor. Örneklerini şimdi daha iyi verecek. Her senede, her asırda hem kıyametin hem öldükten sonra yeniden dirilmenin, ahiret hayatının, haşr ve neşrin misallerini Cenab-ı Hak gösteriyor. Ez cümle. Bakalım şimdi neler var. Haşr-ı baharide, yani baharın gelmesinde, yeniden vücut bulmasında, dirilmesinde, o baharda o bitkilerin, hayvanların, haşr-ı baharide görüyoruz ki tefekkür nazarıyla şimdi bakalım ne görüyoruz. 5-6 gün zarfında, 5-6 gün zarfında küçük büyük hayvanat ve nebatattan, büyük küçük hayvanlardan yahut bitkilerden 300 binden ziyade envağı, tür olarak sadece 300 bin çeşit, fertleri had ve hesaba gelmez. Sadece mesela arı taifesini düşününüz. Arı cinsi, o 300 binden birisi. Koyun cinsi, o 300 binden birisi. Sinek cinsi, 300 binden birisi. Kelebek cinsi, 300 binden birisi. Nar ağacı, portakal ağacı, portakallar, kayısılar, üzümler, 300 binden birkaç tanesi. Bunların fertlerini düşününüz dünyanın her tarafında. İşte 300 binden ziyade çeşitleri haşredip neşrediyor Cenab-ı Hak. Nereden geldi bu kadar mahlukat? Nasıl oldu? Hepsi şuurlu, ilimli, hikmetli. Hepsinin üzerinde bir mizan, bir intizam bulunan, hepsi bir kanuna tabi olan bu mevcudat öldükten sonra nasıl dirildi? Hem de kısa bir sürede, 5-6 gün zarfında. Hepimiz görüyoruz bunu bahar mevsiminde. Kısa bir sürede bitki, hayvan çeşidinden 300 binden ziyade tür, belki trilyonlarca efradıyla gayet kolaylıkla yeniden vücuda getiriliyor. Onları Allah-u Teala haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını, bunlara benzer başka mahlukatı ayniyet derecesinde, adeta aynıymış gibi bir misliyet, yani benzerleriyle misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar, şöyle düşündüğümüz zaman maddi farkları çok az olan, hepsi birbirine benzeyen o tohumcuklar o kadar karışmış iken, atılmış yeryüzünde, sizin yiyip içtiğiniz bildiğiniz tohumlar değil, her birisi farklı bir bitkiye ait tohumlar, yeryüzünde karışmış iken kemali imtiyaz ve teşhis ile, tam bir ayrımla, tam bir onu tanımakla, tanıtmakla, tam bir şahsiyet vermekle, o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde, hem hızlı, hem geniş bir dairede, hem de kolay bir şekilde, hem de kemale intizam ve mizan ile, tam bir ölçü ve düzen içerisinde, hiçbir şey bir şeye karışmadan, boyu ne kadar olacak, rengi nasıl olacak, dikenli mi olacak, dikensiz mi, çiçeği ne renk olacak, içindeki tüyleri polenlerine kadar, silahına, elbisesine, erzakına kadar, kemale intizam ve mizanla, boyu ne olacak, kilosu ne olacak, hepsini hesap ederek 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor bazıları da. 6 gün ya da 6 hafta. 1,5 ay içerisinde bakıyorsunuz yeryüzü adeta cennet misal bir yere dönmüş, yemyeşil her taraf. Çiçeklerle, bitkilerle, böceklerle, kökleriyle, dallarıyla, meyveleriyle yeniden ihya edilmiş, yeniden haşredilmiş.
Peki hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Bunu kim iddia edebilir? Aklı yerinde olan hiç kimse, ya bu baharda bu kadar mahlukatı yeniden 6 gün veya 6 hafta zarfında bu kadar mükemmel bir nizam ve intizam içerisinde birbirine karıştırmadan haşreden, neşreden zata ne ağır gelebilir? Elbette hiçbir şey ağır gelmez. Elbette insanı da öldürür, yeniden diriltir, kıyameti de koparır. Yine hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata semavat ve arzı 6 günde halk edemesin? Elbette edebilir. İnsanı bir sayha ile, yani İsrafil aleyhisselamın o surunun sayhası ile haşredemesin, haşa. Usul olarak değerli dinleyenler, dikkat ederseniz Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarından örnek vererek oradan Allah'ın kudretini, azametini, hikmetini, ilmini, rububiyetini ve hakeza onların tecellilerini göstererek kıyametin nasıl olacağını, ne kolaylıkta olacağını ve haşrın Allah Teala'ya ne kadar kolay olduğunu ve yapacağını gösteriyor. Çünkü yapılan işler her birisi zaten aklın tavrı haricindedir. Ama Cenab-ı Hak için kolaydır. Emri kün feyekuna masardır. Ol der, her şey boyun eğer, hemen oluverir. Peki bir misal verecek, daha doğrusu birkaç misal verecek. O misalle bu anlatılanları daha iyi kavrayacağız, daha iyi anlayacağız inşallah değerli dinleyenler. Ki bu haşır mevzusu Üstad Hazretleri 10. sözde 12 hakikat içinde geniş bir şekilde izah etmiş. Orada Bismillahirrahmanirrahim. Fendur ila athar rahmetillahi keyfe yuhul arda ba'de mevtaha inne zalike le muhil mevta ilahül ayet ayetiyle izah ediyor. O ayetin tefsiri sadedinde zaten anlatılıyor. Burada da özel olarak bahara vurgu yaparak Allah'ın kudretini ve azametini ve rububiyetini ve diğer esmasını göstererek yaptıklarından örnekler vererek yine aynısını insanın haşrında yapacağını bizlere izah ve ispat ediyor. Akıl gözü, kalp gözü kör olmamış, vicdanı bozulmamış olanlara. Şimdi misallere bakalım. Acaba mucizenuma bir katip bulunsa, bir katip var mucizeler gösteriyor, mucizeli eserler yazıyor. Öyle eserler ki harfleri ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın kitap yazıyor bu mucizeler gösteren katip, misalimizdeki katip. Nasıl bir kitap yazıyor? Harfleri bozulmuş üstelik, mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede yazıyor. Hem de öyle yazıyor ki karıştırmadan, hata etmeden, galatsız, seyifsiz, yani yanlışsız, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette hem de bir saatte yazsa. Birisi sana dese, şu katip kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz, inanmam denilebilir mi? Ya öyle bir katip ki harfleri bozulmuş, dağılmış, mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede bir saatte hem de hatasız, noksansız, eksiksiz yazıyor. Kendi telif etti, yani önceden kendisinin yazdığı, zaten bildiği, senin suya düşmüş bir kitabını hafızasından yeniden bir saatte yazacak dese, sen desen ki inanmam, yapamaz denilir mi? Veyahut başka bir misal. Bu misaller anlaşılırsa değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın o kudreti, haşrı ne kadar kolaylıkla yapacağı, kıyameti nasıl koparacağı, buna gücünün yettiği çok rahat anlaşılır. Veyahut bir sultanı mucizekar, mucizeler gösteren bir sultan, bir idareci, kendi iktidarını göstermek için gücünü gösterecek. Ya da ibret için veya tenezzüh için, insanlar seyretsin, zevk etsin diye ya da ibret alsınlar diye bir işaretle dağları kaldırır. Öyle bir sultan ki işaretiyle dağları yerinden kaldırıyor. İnsanlara ibret olsun diye. Ya da tenezzüh için ya da benim böyle gücüm var bakınız diye. Dağları bir işaretiyle yerinden kaldırır. Memleketleri tebdil eder. Memleketlerin yerini değiştirebilir. Denizleri karalara çeviriyor. Bunu gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış. O zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerinin yolunu kesmiş geçemiyorlar. Biri sana dese, o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldıramaz veya kaldırmaz. Böyle bir şey denilebilir mi? Ya öyle bir zat ki o dağları bir işaretiyle kaldırıyor. Misafirleri

geliyor üstelik. Misafirleri gelirken misafirlerin yoluna düşmüş büyük bir taşı kaldıramaz mı? Dağıtamaz mı? Memleketleri tebdir ediyor bir hareketiyle. Denizleri karalara çeviriyor. Böyle birisi. Sana sorulduğunda ya bu zatın misafirleri geliyor dereden geçecekler. Oraya da büyük bir taş yuvarlanmış. Bu zat bir işaretle bu taşı kaldırır dese sen diyebilir misin ki kaldırmaz yahut kaldıramaz? Elbette denmez. Veyahut bir zat, başka bir misal, bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, bir zat, bir kumandan düşününüz ki bir günde yeniden büyük bir ordu teşkil ediyor bir günde. Böyle birisi için birisi dese ki o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar. Zaten bir ordusu var, ordu istirahata çekilmiş fertleri, onları bir boru sesiyle, ki bu zat onları bir boru sesiyle toplayacak, ki bu zat öyle birisi ki değil mevcut ordusunu, bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil eden birisi. İşte o zat birisi dese ki o zat bir boru sesiyle fertleri istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizam altına girerler dese, sen de desen ki inanmam, o zaman ne kadar divanece, akılsızca hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili fehmettin ise, evet değerli dinleyenler, haşr için ve Cenab-ı Hakk'ın kudreti, azameti için çok güzel üç misaldi. İşte bu üç misali anladınızsa diyor. Bakın şimdi. Nakkaş-ı ezeli, ezeli nakkaş, Rabbimiz her şeyi nakşeden, gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruh-i arzın yeryüzünün sayfasında 300 binden ziyade envaı, türleri kudret ve kader kalemiyle ahseni suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce suretçe birbirinden ayrı hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, şimdi Rabbimizi düşünelim. Ezel ebed sultan olan Allah-u Teala birinci misaldeki 300 bin kitabı, harfleri bozulmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede bir saatte hatasız, yanlışsız yazan zat misali. Cenab-ı Hak bütün kainatı nakış nakış dokuyor. Gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını kaldırıyor. Allah-u Teala kaldırmasa o kışın yağan karları kimin gücü yeter? Sokaklarımızı temizleyemiyor belediyeler bütün ekipleriyle beraber. Birinden birine yetişemiyorlar. Bütün insanlık bir araya gelse Cenab-ı Hak güneşini yahut rüzgarını verip o karları bir vesileyle kaldırmazsa bütün insanlık bir memleketi bile temizlemekten aciz kalırlar. Cenab-ı Hakk'ın kudreti o kadar büyük ki bütün yeryüzünü bir anda adeta bir kitabın sayfelerini çevirmek misali. Bir çeviriyor kış sayfası, bir sayfayı çeviriyor bahar sayfası, yaz sayfası, güz sayfası ve hakeza. O kolaylıkta adeta gözümüzün önünde bunu görüyoruz. Kışın beyaz sayfasını çeviriyor, bahar ve yazın yeşil yaprağını sayfasını açıyor. Yeryüzü sayfası, bakın Allah'ın mülkünde yeryüzü, kainat bir kitap, yeryüzü onun içinde bir sayfa gibi. O yeryüzü sayfasında 300 binden ziyade, sadece dünyada 300 binden ziyade türü kudret ve kader kalemiyle yazıyor. Hem de hatasız, seyifsiz, noksansız. Birbiri içinde yazıyor birbirine karıştırmadan. Beraber yazıyor, birbirine mani olmuyor. Hepsini yeniden adeta yazıyor, yeniden yaratıyor. Hepsi teşkilce, suretçe birbirinden ayrı oluyor. Yani hepsinin siması, sureti, şekli, şemali farklı ama hiç şaşırtmadan ve yanlış olmadan yazıyor. Böyle bir kudrete malik Cenab-ı Hak. Evet, en büyük bir ağacın, bunlardan bu sayfa içinde bir harf hükmünde olan bir ağacı ele alalım. En büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derç edip onun küçücük çekirdeğine koy. Koskoca bir çam ağacının hardal tanesi gibi çekirdeğine o ağacın ruh programını yazıyor. Bir çekirdekte derç edip hem de onu muhafaza eden, koruyan zat-ı hakim-i hafiz. Vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ya bir baharda 300 bin çeşit türü fertleriyle beraber yazacak Cenab-ı Hak, muhafaza edecek. Koskoca bir ağacın ruh programını, nesiller boyu devam edecek programını çiçeğiyle, meyvesiyle, dalıyla küçücük bir çekirdekte yazacak ve onu muhafaza edecek ve asırlar boyu devam ettirecek. Böyle bir hafiz, hikmetli bir hafiz, hikmetle iş gören, vefat eden ve kendisine muhatap ittihaz ettiği insanların ruhlarını ya nasıl bunun ruhunu muhafaza edecek denilir mi?
gözünün önünde görüyorsun işte, bir ağacın ruh programını bir çekirdekte muhafaza ediyor Allah-u Teala. Elbette denilmez. Ve yine küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir. İkinci misalde vardı ya, bir zat vardı, bir sultan. İbret veya tenezzüh veya gücünü göstermek için bir işaretiyle dağları kaldırıyordu. Memleketlerin yerini değiştiriyordu. Denizleri karalara çeviriyordu. İşte dünyayı Cenab-ı Hak adeta bir sapan taşı gibi çeviriyor. Öyle bir kadir zat, öyle gücü yeten bir zat her şeye. Peki o misaldeki zatın misafirlerinin yoluna bir taş düşmüştü derede. Bunu bir işaretiyle kaldıramaz mı? Elbette kaldırabilirdi. İşte dünyayı küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren bir Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda. Hepimiz Allah'ın misafirleriyiz, ahirete bizi çağırıyor. Ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilebilir mi? Bu arz ahirete giden misafirlerin yolunda adeta dereye düşmüş bir taş misali. O arzı sapan taşı gibi çeviren Allah-u Teala, ona gücü yeten o Zat-ı Kadir, bu dünyayı nasıl dağıtacak denilir mi? Çok kolay. Başka bir gezegen ona çarpıştırıverir, dağılır gider. Bir emri yeter. Hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını, üçüncü misalimiz vardı. Orada da bir zat bir günde bir ordu teşkil ediyordu. Sonra istirahat için taburları dağılmış ordusunu bir boru sesiyle, bir sayha ile toplayabilir mi? İnanmam desen akılsızlık edersin. Elbette toplayabilirdi. İşte bütün hayat sahipleri, yeryüzündeki bütün hayat sahipleri Allah'ın bir ordusudur. Bütün mevcudat Cenab-ı Hakk'ın farklı ordularıdır. Bunları Cenab-ı Hak hiçten yeniden bu zihayat ordularını teşkil ediyor bir günde, birkaç günde. Bütün cesetlerinin taburlarında kemal-i intizam ile her bir hayat sahibinin vücudunda, cesedinde ki hücreleri adeta bir ordunun taburları misali, mükemmel bir intizam içinde ve vücudundaki zerratı, o atom parçacıklarını emr-i kün feyekun ile, yani ol der, Allah bir şey dilediği zaman ona ol der, o da hemen oluverir sırrınca kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal tabur misal, cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini, insanın asli eczası vardır bütün canlıların, işte gözleri gibi, kulakları gibi, elleri kolları gibi, kafası gibi ve hakeza. Ve hücreleri vardır. Birbiriyle tanışmış o insan vücudunda adeta bir taburun içinde yer almış, birbiriyle tanışmış askerler gibidir. Bu zihayatın, bu hayat sahiplerinin, bu birbiriyle tanışan, cesedin nizam altına girmekle birbiriyle tanıyan ve vücudun asli unsurlarını oluşturan o ordularını Allah-u Teala elbette bir sayha ile toplar. Nasıl bir sayha ile toplayabilecek denilir mi? Elbette denilmez. İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla bütün hücreler, o taburdaki askerlerin istirahat için dağılmış askerler misali yerlerine geçmesi gibi, kabirde istirahata çekilen bu cesedin hücreleri ahirette kalkın borusuyla, İsrafil Aleyhisselam'ın sayhasıyla yeniden dirilip Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varacaktır. Hem bahar haşrına benzeyen dünyanın her devrinde. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Daha doğrusu aynı mevzumuz içinde başka bir delile geçiyoruz. Bahar haşrına benzeyen dünyanın her devrine baktığımız zaman, asırlarına bakalım dünyanın. Nasıl bahar mevsiminde kışın yahut da güzün ölen mahlukat ve mevcudat yeniden diriltiliyor, hem de kolaylıkla, karıştırılmaksızın bir nizam ve intizam içerisinde. Dünyanın devirleri de böyle. Her 100 senede O asırda yaşayan insanların belki %99'u, belki %100'ü devrediliyor, kalmıyor. O 100 sene içinde her bahar mevsiminde yeniden 300 binden ziyade türün had ve hesaba gelmez fertleri yeniden ihya edilip yeniden öldürülüyor. İşte bunlar neye benziyor? Bahar haşrına. Sürekli bir öldürmek ve yeniden diriltmek var. Sürekli örneklerini Cenab-ı Hak gözümüze gösteriyor ki, ey kullarım, ahirette de sizi bu kolaylıkta, bu şekilde dirilteceğim. Bu bahar haşrına benzeyen dünyanın her devrinde, sadece devri değil her asrında, hatta gece ve gündüzün tebdilinde, gece gündüzün değişmesi de haşra, öldükten sonra dirilmeye bir misaldir. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarır Cenab-ı Hak, ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Birbirine katar, sonra ayırır. Önce birini galip getirir, sonra öbürünü. Önce birini galip getirir, sonra öbürünü. Yani her gece ve gündüzde de
bizim için adeta ölmek ve dirilmek misali vardır.

İşte bu bahar aşkına benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün değişmesinde, tebdilinde, hatta cev-i hava dediğimiz bu hava boşluğunda, gökyüzünde, bulutların icat ve ifnasında, bir bakıyorsunuz o boşluk dediğimiz fezada, gökyüzünde bulutlar bir anda toplanıyor, bir yere toplanıyor, sonra ayrılıyor. Sonra bakıyorsunuz bir taraflara gidiyor. Hepsi emirle. Bu da haşra bir örnektir. Bütün bunlarda haşra numune ve misal ve emare olacak. Bakınız gece gündüzde bulutların toplanıp dağılmasında, her asırda, her devirde, öldükten sonra dirilmeye, yeniden dirilmeye misal olacak, örnek olacak, delil olacak, izler, işaretler olacak. Ne kadar nakışlar yaptığını Allah-u Teala'nın gözümüzde görüyoruz. Hatta eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, şöyle bir hayal kursan, mesela 1000 yıl öncesine gitmiş olsan, orada kendini düşünsen, sonra zamanın iki cenahı olan, iki yönü olan, iki ucu olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, hadi hayalen bunu yapalım değerli dinleyenler, 1000 sene geriye gidelim hayalen, 2014'ten 1014'e gidelim, sonra düşünelim, orada kendimizi farz edip geçmiş ve geleceği kıyaslayalım, karşılaştıralım ikisini, asırlar günler adedince, kaç asır geçmişse, hatta kaç gün geçmişse, her gün adedince, her asır adedince misale haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. O zamanki insanlar neredeler? O zamanki binalar nerede? O zamanki ağaçlar, bitkiler, hayvanlar hepsi ölmüş, hepsinin yerine yenileri gelmiş, benzerleriyle hem de. Ne görüyoruz o zaman? O 1000 senenin her asrında, her gününde, öldükten sonra dirilmeye ait milyonlar deliller görüyoruz. Haşrın ve kıyamet. Kaç defa kıyamet kopmuş? Kaç defa yeniden haşır olmuş? Kaç defa ihya ve imate tecelli etmiş? Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde, o 1000 yıllık sürede ne kadar kıyamet ve haşra örnekleri gördüğün halde, haşr-ı cismaniyi, cismen insanın yeniden dirilmesini akıldan uzak görüp istibad etmekle, onu yalanlamakla inkar etsen şayet, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak Ferman-ı Azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Ferman-ı Azam Rabbimizin kelamı ne diyor bizim bahsettiğimiz hakikate dair? Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhyil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah'ın gücü her şeye yeter, hem de hakkıyla. Allah'ın rahmet eserlerine bak baharda. Sonra kışın bak nasıl onları öldürüyor. Tekrar yeni baharda nasıl diriltiyor. İşte öylece sizi de diriltecektir. Allah'ın gücü çünkü her şeye yeter. Elhasıl değerli dinleyenler, haşra mani hiçbir şey yoktur. İnsanın öldükten sonra dirilmesine mani olabilecek hiçbir şey yoktur. Muktezisi ise her şeydir. Mani olacak hiçbir şey olmadığı gibi haşrı gerektiren, öldükten sonra dirilmeyi gerektiren ise her şey onu gerektirir. Her şey. Allah'ın haşrı vaat etmesi, Allah'ın gücünün her şeye yetmesi, her şeyin hikmetli olması, her şeyin ebedi saadet için yaratılmış olması, Cenab-ı Hakk'ın adaleti, zalimin cezalandırılması, mazlumun mükafatını alması ve hakeza Esma-i Hüsna'nın tamamı tecellileriyle birlikte haşrı ve ahireti gerektirir. Bir şeye gücünüz yetmediğinizde kime havale ediyorsunuz? Cenab-ı Hakk'a. Nerede alacaksınız karşılığını? Hem dünyada hem ahirette istiyoruz. Bu bile tek başına haşrın vücudu için yeterlidir. Demek ki değerli dinleyenler, öldükten sonra dirilmeye mani hiçbir şey yoktur. Onu gerektiren ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arz, bu arz öyle bir yer ki o mahşer meydanını hatırlatıyor bize. Büyük bir mahşer meydanı gibi, acayip bir mahşer meydanı.

Bitkisiyle, hayvanıyla, insanıyla, canlısıyla, cansızıyla her şey burada toplanmış. Bir toplanma yeri. Mahşere acayip olan şu koca arzı dünyayı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden, sanki basit bir hayvanı, sıradan bir şeyi yaratıyormuş gibi Allah-u Teala öldürüp yeniden diriltiyor bu koca arzı. Bunu yapan, öldürüp yeniden dirilten ve beşer ve hayvana bu arzı, bu dünyayı, insanlara ve hayvanlara hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan, bizim için bir gemi yapmış Cenab-ı Hak. Hoş bir gemi, bir beşik yapmış. Ve güneşi onlara, insanlara ve hayvanlara şu gökyüzünde, bu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden. Ve seyyaratı, gezegenleri meleklerine tayyare yapan bir zatın. Gezegenleri her gezegende, her yıldızda, her mevcutta biliyorsunuz değerli dinleyenler, müekkel bir melek vardır. O gezegenleri meleklerine adeta tayyare yapmış. İşte böyle bir zatın 100 derece muhteşem ve sermedi ruhu ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyet, bu derece büyük, muhteşem ve asla fena bulmayacak sermediyeti ve böyle muazzam ve her şeyi kuşatıcı, her şeyin içine alıcı hakimiyeti, hükümranlığı elbette böyle geçici, devamsız, bir karar, yani kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayir, değişen, başkalaşan, nakıs, eksiklerle dolu, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek ona şayeste, o zatın o hakimiyetine, o sermediyetine layık, daimi, geçici değil, berkarar, kararsız olmayan, bilakis tam zıtı, tam kararlı olan, zevalsiz, asla fena bulmayan, muhteşem bir diyar-ı ahar var. Başka bir memleket var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi bu dünyada o baki memleket için çalıştırır ve oraya davet eder. Adeta askere gitmiş gibi. Burada askerliğinizi yapınız bu dünyada. Oradan asıl vatanınız olan ahirete gelin diye davet eder. Ve oraya nakledileceğine insanın zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire eshabı, bütün nurlu ruh sahipleri ki zahirden hakikate geçmişler, işin hakikatine ulaşmışlar, maddeten manaya geçmişler. Bütün evliya zatlar Allah'ın huzuruna yaklaşmışlar. Bütün onlar diyor ki bu dünya fanidir, geçicidir, burası imtihan yeridir. Asıl başka daimi, berkarar, ebedi, zevalsiz, muhteşem bir yer var, ahiret var. Allah sizi oraya davet ediyor diyor. O yine bütün kulubu münevvere aktabı, yani bütün peygamberler, bütün evliyalar, kalbi nurlu o kutup zatlar, bütün ukulu nuraniye sahibi, hikmet peşinde koşan akıl sahibi alimler şehadet ediyorlar. Yani peygamberler, evliyalar, asfiyalar, aktablar, alimler diyorlar ki başka daimi bir memleket vardır. Bu dünyada onun için çalıştırılıyorsunuz ve oraya davet ediliyorsunuz. Bu dünya geçici olması, kararsız olması, mütegayyir, ehemmiyetsiz olması, nakıs olması cihetiyle, çünkü Cenab-ı Hak öyle yaratmış, Cenab-ı Hakk'ın o muhteşem ve sermediği Rablığını, muazzam ve muhit hakimiyetini burada taşıyamaz. Başka daimi bir memleket var, siz de oraya gideceksiniz. İşte biz gittik geçtik diyorlar. Haber veriyorlar. Bir mükafat ve mücazat ihsar ettiğini ve Allah-u Teala'nın bir ceza ve mükafat, cennet ve cehennem hazırladığını müttefikan, ittifakla haber veriyorlar. Kimler? İnsanlığın güneşi olan peygamberler, insanlığın yıldızları olan evliyalar, asfiyalar, alim zatlar. Hepsi hem de ittifakla, asla birisi birisine muhalefet etmeden evet böyledir diyerek haşrı, ahireti bizlere bildirip haber veriyorlar. Ve mükerreren, tekrar ve tekrar pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder diye naklederler. Derler ki o zatlar aynı zamanda başta peygamberler aleyhissalatü ve teslimat olmak üzere Cenab-ı Hak bir mükafat ve mücazat yeri hazırlayıp sizi davet ettiği gibi o başka güzel, muhteşem, daimi memleketine pek kuvvetli vaat eder ve pek şiddetli tehdit eder. Kimi? İtaat edenlere vaat eder cenneti, isyan edenleri de cehennemle tehdit eder, azabıyla tehdit eder. Bunu da naklediyorlar. Hulful vaad ise, yani
Vaadini yapmaması ise Cenab-ı Hakk'ın haşa hem zillet hem tezellüldür. Niye yapmaz insan vaadini? Ya zillettedir ya tezellüldedir. Gücü yetmez, alçalmadır, haşa. Cenab-ı Hakk'a böyle bir şey yakıştırılabilir mi? Haşa ve kella. Hiçbir cihetle celal-i kudsiyetine, Allah-u Teala'nın o kutsi mukaddes celaline bunlar yanaşamaz. Allah vaat etmişse ki vaat etmiş, ferman-ı azamıyla da bunu bildirmiş, vaadini yerine getirecektir. Hiç şüphemiz yok. Hulful vaid ise, yani tehdit vaadi ise, onu yapmaması ise tehdit vaadini, yani cehennemi, ya aftan veya acizden gelir. Ya affedecek ya da acizliğinden yapamayacak. Haşa. Cenab-ı Hak aciz değildir. Ve kendisini tanımayanı da niye affetsin? Kendisine isyan etmiş olan kafirleri, zındıkları, mülhitleri, kendisine savaş açmış olanlar. O zaman kendisine itaat edenleri onlardan ayırmamış olur ki haşa, Allah'ın adaletine böyle bir şey yakışmaz. Evet. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Küfür, yani Allah'ı tanımamak, Allah'ı inkar etmek mutlak bir cinayettir. Hem de üç cihetle cinayettir. Cenab-ı Hak onlardan o vaidiyle, yani tehdidiyle hesap soracaktır. Nasıl mutlak bir cinayettir küfür? Onu haşa ile açıklıyor değerli dinleyenler, onu arz edeyim. Evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla itham ettiğinden. Ne diyor? Bütün varlıklar Allah'ın mülkü değil mi? Cenab-ı Hakk'ın memuru, askeri değil mi? Küfür onları manasız, kendi kendine olmuş, başıboş bir şey gibi inkar etmekle böyle itham ediyor. Bütün kainata karşı ne yapmış oluyor? Bir tahkir, hakaret etmiş oluyor ve bütün mevcudatı, o mevcudat aynelerindeki cilve-i esmayı inkar etmiş oluyor. Her bir mevcutta Allah'ın esmasının tecellileri görünüyor. İnsan inkarda olduğu zaman bunu da inkar etmiş oluyor. Bu da bir cinayettir. Bütün esma-i ilahiye karşı da bir tezziftir. Adeta dalga geçmektir Allah'ın esmasıyla inkar. Ve mevcudatın vahdaniyete olan şehadetlerini reddettiğinden, inkar etmekle ne yapmış oluyor? Bütün mevcudat Allah'ı pek çok lisanlarla Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğunu ispat ediyor, ona delil oluyor. İnkar etmekle insan Allah-u Teala'yı, onların bu tevhide olan şahitliklerinde inkar ve red olduğundan, bütün mahlukata karşı bir tekzip, yalanlama olduğundan, istidad-ı insani ile ifsad eder ki, yani insanın kabiliyetlerini, istidad-ı insaniyi öyle bir şekilde bozar ki, inkarda olan bir insan böyle bozulur. Salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz. Artık o hayrı, salahı, salahati, Allah'a ubudiyeti kabul edemez. İnkar öyle bozar onun yapısını. Hem bir zulm-i azimdir ki aynı zamanda umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna da bir tecavüz olur. İşte şu hukukun muhafazası için, o mahlukatın hukukunu Cenab-ı Hak muhafaza etmek için ve nefsi kafir, kafirin nefsi hayra kabiliyetsiz olduğu için, hayra kabiliyetsizliği küfrün adem-i affını iktiza eder. Hayra artık kabiliyeti kalmadığı için Allah-u Teala'nın affına dalları kalmaz. O fendeki, o sanattaki iki ehl-i ihtisas başkalarına müreccehtirler, onlardan üstün tutulurlar ve ihbarda iki müsbit, bir haberi veren, iki ispat edici, binler nafilere tercih edilirler. İki kişi bir haberi ispat etse, şu olay böyle olmuştur dese, bu haber şu şekildedir, binler insan da reddetse, iki kişinin sözü geçerlidir. Mesela Ramazan hilalinin subutunu ihbar eden, diyelim ki Ramazan hilalini ispat eden iki kişi, İki adam, binler münkirler, herkes de dese ki biz görmedik, o iki kişinin sözü geçerlidir. Binler inkarları hiçe atarlar. Velhasıl sözün özü değerli dinleyenler, programımızın da sonuna yaklaştık. Dünyada bundan daha doğru bir haber, neden? Öldükten sonra dirilmekten, cennet ve cehennemden, ebedi ahiret hayatından daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Her bir mevcut bunu anlatıp izah ve ispat ediyor. Demek şüphesiz dünya bir mezradır. Dünya bir tarladır. Ed-dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Mahşer ise bir beyderdir, bir harmandır. Dünyada ekersiniz, ahirette o harmanı, sonucunu alırsınız. Cennet ve cehennem ise dünya mahsullerinin birer mahzenidir. Dünyada yapmış olduğumuz fiillerin, amel

0: lerin mahzenidir. Dünyada nasıl ektiğinizi mahzenlere koyarsınız, ekip biçtiğinizi. İşte dünyada ekersiniz, ahiret harmanında da o amelleriniz ya cehennem mahzeninde ya cennet mahzeninde değerlendirilir. Evet değerli dinleyenler, bu öldükten sonra dirilme bahsinin tamamını, biz sadece bir babını sizlere arz ettik. O 6. hüccet namıyla babı ihya ve imate kısmını arz ettik. 9. hakikat haşir meselesinin 10. sözün tamamını okumanızı, mütalaa etmenizi, gözden geçirmenizi tavsiye ederiz değerli dinleyenler. Kıymetli dostlar, bir programın daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah haşir hususunda yeterli bir bakış açısı, kafi bir delil, bir anlayış oluşmuştur. Buna vesile olmuşuzdur diye düşünüyoruz. Bu imkanı Cenab-ı Hak bahşettiği için ben şükrediyorum, hamd ediyorum. Ve yeni bir programda sizlerle tekrar birlikte olmak ümit ve temennisiyle değerli dinleyenler, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Adi bin Hatem et-Tai radıyallahu anh. Hicretin 9. yılında daha önce İslam'dan, imandan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yüz çeviren bir Arap hükümdarı İslam'a, imana ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme boyun eğmişti. İşte bu zat babasının cömertliği darb-ı mesel haline gelen Adi bin Hatem et-Tai'dir. Tai kabilesi babasından miras kalan başkanlığı Adi'ye devredip elde ettikleri ganimetlerin dörtte birini ona tahsis etmişler ve böylece idareyi de ona vermişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru ve hak olan yolda davete başlayınca Araplar kabile kabile ona koşmuşlardı. Adi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davetinde kendi

kendininkini yok etmek üzere olan bir liderlik ve yine kendininkini giderecek bir başkanlık havası sezdiğinden ona düşman kesilmiş, tanımadığı halde ona kin gütmeye başlamıştı. Allah, gönlünü doğru ve hak çağrıya açıncaya kadar yaklaşık 20 yıl İslam'a düşman olmuştu.

Adi bin Hatem Ettai radıyallahu anh, Müslüman oluşunu şöyle anlatıyor. Adını duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tiksinen benden başka bir Arap yoktu. Ben itibarlı bir kimseydim ve Hristiyandım. Halkımın bana tahsis ettiği dörtte bir ganimetle geçinip gidiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davası büyüyüp güçlenince ordu ve seriyeleri Arap topraklarının her köşesinde dolaşmaya başladılar. Bunun üzerine develerimi otlatan uşağıma, develerimden semiz ve uysal birkaç tanesini benim için hazırla ve bana yakın bir yerde tut. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ordu veya seriyelerinden birinin bu ülkeye ayak bastığını duyarsan hemen bana bildir dedim. Bir sabah uşağım bana gelip şöyle dedi. Efendim, Muhammed'in atları senin toprağına ayak bastıklarında yapmak istediğini şimdi yapabilir misin? Niçin deyince, ülkenin içlerinde dolaşan bazı sancaklar gördüm ve bunların Muhammed'in askerleri olduğunu öğrendim dedi. Bunun üzerine daha önce sana hazırlamanı emrettiğim develeri hazırlayıp bana yakın bir yere getir dedim. Hemen kalkıp aile ve çocuklarımın çok sevdiğim bu yerden göç etmelerini istedim. Hristiyan dindaşlarımın yanına gitmek ve onlarla birlikte oturmak üzere Suriye'ye doğru süratle yol almaya başladım. Durum acele etmeyi gerektirdiğinden ailemin bütün fertlerini toplayamamıştım. Tehlikeli bölgeleri geçtikten sonra aile fertlerini tek tek sordum. Meğer Necid'deki Tayi kabilesinden orada kalanların yanında kız kardeşlerimden birini bırakmıştım. Artık oraya tekrar dönmem mümkün değildi. Yanımdakilerle birlikte Suriye'ye varıp dindaşlarımın arasına yerleştim.

Ben Suriye'deyken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin süvarilerinin yurdumuza saldırıp aldıkları esirler arasında kız kardeşimi de Yesrib'e götürdüklerini duydum. Kardeşim orada öbür esirlerle birlikte mescidin bitişiğindeki esir tutulan yere konulmuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya gelmiş ve kardeşim onun yanına gidip şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, babam öldü, velim de yok. Bana bir iyilikte bulun ki Allah da sana iyilikte bulunsun. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam senin velin kim diye sormuştu. O da Adi bin Hatem demiş. Allah ve Resulünden kaçan Adi bin Hatem mi deyip yanından ayrılmış. Ertesi gün kardeşim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ümidini kesmiş bir haldeyken yine yanına gelmiş ve kardeşim ona hiçbir şey söylememiş. Arkasından birisi ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmasını işaret etmiş. Kardeşim yine, ya Resulallah, babam öldü, velim de ortadan kayboldu. Bana bir iyilikte bulun ki Allah da sana iyilikte bulunsun demiş. Tamam, istediğini yerine getireceğim cevabını alınca ben Suriye'deki ailemin yanına gitmeyi istiyorum ilavesini yapmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fakat seni Suriye'ye götürmek için kendi kabilene mensup itimat ettiğin birisini buluncaya kadar yola çıkmakta acele etme. Öyle birisini bulduğunda bana haber ver diye onu tembihlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılınca onunla konuşmasını işaret eden şahsın kim olduğunu sormuş ve onun

Ali bin Ebi Talip olduğunu öğrenmiş. Bir müddet sonra içlerinde kendisine itimat ettiği birisi bulunan kafile gelinceye kadar kalmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip, "Ya Resulallah, kavmimden aralarında itimat ettiğim ve beni götürebilecek birisi bulunan bir kafile geldi." demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu giydirip kuşatmış, bir deve ve yetecek kadar yol azı vermiş. Nihayet kardeşim o kafileyle birlikte yola çıkmış. Biz de arka arkaya kardeşimle ilgili haberler almaya ve onu beklemeye başlamıştık. Benim yaptıklarımın yanında bize anlatılanlara göre kardeşimin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki durumuna ve onun kardeşime yaptığı bütün iyiliklere neredeyse inanmayacaktık. Bir gün bütün aile bir arada oturmaktayken deveyle bize doğru gelen bir kadın gördüm. "İşte bu kız kardeşim," dedim. Bir de baktık ki gerçekten o. Yanımıza gelince hemen şöyle dedi: "Akrabasını arayıp sormayan zalim, sen aileni ve çocuklarını alıp götürdün de kız kardeşini ve namusunu koruman gereken kimseleri bıraktın gittin." Ben de "Kardeşim, iyi şeylerden bahset," dedim. Onu razı etmek için birçok şey söyledim ve en sonunda razı oldu. Başından geçenleri anlattı. Anlattıklarının aynen duyduklarım gibi olduğunu öğrenince ona, "Bu adamın, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin durumu hakkında ne dersin?" diye sordum. O da, "Ben senin hemen ona gitmeni tavsiye ederim. Eğer o bir peygamberse önce giden için fazilet vardır. Eğer bir hükümdarsa onun yanında asla hor ve küçük görülmeyeceksin," dedi. Hazırlığımı tamamlayıp yola çıktım. Benimle ilgili çıkmış bir müsaade veya bir belge olmadığı halde Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Benim hakkımda şöyle dediğini duymuştum: "Şüphesiz ben Allah'ın adiyin elini benim elimin içine koyacağını umuyorum," buyurmuştu. Mescitte olduğu bir sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girip selam verdim. Bana "Sen kimsin?" diye sordu. Ben de "Adi bin Hatem'im," dedim. Yerinden kalkıp yanıma geldi. Elimi tutup evine doğru götürmeye başladı. Eve giderken karşısına zayıf, yaşlı ve küçük bir çocuğu olan bir kadın çıktı. Kadın onu durdurup bir ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben orada beklerken her ikisinin de ihtiyacını yerine getirdi. Kendi kendime "Bu bir hükümdar olamaz," dedim. Sonra elimi tutup evine götürdü. İçi hurma lifi dolu deri bir minderi eline aldı ve bana verdi. "Bunun üzerine otur," dedi. Utanıp "Hayır, ona sen oturacaksın," dedim. O "Hayır, sen," dedi. İstediğine uyarak minderin üzerine oturdum. Kendisi de kuru yere oturdu. Çünkü evde o minderden başka bir şey yoktu. Yine kendi kendime "Vallahi bu bir hükümdar hareketi değil," dedim. Daha sonra bana dönüp "Söyle bakalım Adi bin Hatem, sen Hristiyanlıkla Sabilik arasında bir din olan Rukusi değil miydin?" diye sordu. Ben de "Evet, Rukusi'ydim," cevabını verdim. Bunun üzerine "Sen halkın içinde ganimetlerin dörtte biriyle geçinmiyor muydun? Halbuki sen dinine göre sana helal olmayan şeyleri onlardan almıyor muydun?" diye sordu. Ben de "Evet," dedim ve onun Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anladım. Bana şunu da söyledi: "Ya Adi, belki şu anda Müslümanların ihtiyaç içinde oluşları ve fakirlikleri seni bu dine girmekten alıkoyuyor. Vallahi yakında onların arasında para ve mal o kadar çoğalacak ki alacak kimse bulunmayacaktır. Ya Adi, belki seni bu dine girmekten şu anda Müslümanların

Onların azlığı ve düşmanlarının çokluğu alıkoyuyor. Vallahi pek yakında bir kadının devesine binerek Kadisiye'den çıktığını ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmadan bu beyti ziyaret ettiğini duyacaksın. Belki de seni bu dine girmekten Müslüman olmayanlarda mülk ve saltanat olduğunu görmen alıkoyuyor. Allah'a yemin ederim ki Babil'deki beyaz köşklerin fethedilmiş ve Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın hazinelerinin taşınmış olduğunu duyman pek yakındır buyurdu. Ben Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın hazineleri mi dedim cevaben. Evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra'nın hazineleri buyurdular. İşte o anda Hakk'a şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Adi bin Hatem uzun bir hayat yaşamış ve şöyle demiştir. Bunların ikisi gerçekleşti, üçüncüsü kaldı. Vallahi mutlaka o da gerçekleşecektir. Çünkü ben bir kadının devesiyle Kadisiye'den çıkıp hiçbir şeyden korkmadan bu beyte geldiğini gördüm. Yine ben Kisra'nın hazinelerine saldırıp onları ele geçiren ilk süvarilerin arasındaydım. Allah'a yemin ederim ki üçüncüsü de mutlaka olacaktır diyordum. Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü gerçekleştirmiştir. Üçüncüsü Halife Ömer bin Abdülaziz zamanında olmuştu. O zaman Müslümanların malları öyle çoğaldı ki halifenin görevlendirdiği kimseler zekat alacak yoksul Müslümanları aramaya başladı ama hiç kimseyi bulamıyorlardı. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylemişti. Adi bin Hatem'in yemini de doğru çıkmıştı. Allah Adi bin Hatem'e rahmet etsin. Allah Adi bin Hatem ve arkadaşlarını ahiret yurdunda da Fahru Kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırmasın. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve

0: Dağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, ne yapayım, kocam böyle istiyor. İsyankâr kadınların birçoğunun mazereti, ne yapayım, kocam böyle istiyor sözüdür. Günaha kılıf da diyebiliriz bu söz için. İslam'da kocaya itaat vardır. Vardır var olmasına da, tabii ki bu itaatin şartları da vardır. Körü körüne itaat, Allah'a itaatsızlığa götürür. Kocaya itaat iyi anlaşılmalı, yanlış yorumlanmamalıdır. Kısaca bunun izahını yapalım. İslam mutlak anlamda itaatın, bir başka deyişle kayıtsız şartsız boyun eğmenin, yalnız ve yalnız alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a karşı yapılabileceğini belirtir. Tüm insanları da yalnızca Allah'a tam ve kesin teslimiyetle teslim olmaya çağırır. Allah'ın ve Resulünün dışında her türlü hal ve şart içerisinde kesinlikle itaat edilmesi gereken bir başka şahıs ya da merci yoktur ve olamaz. Çünkü diğer bütün mercilere ya da kişilere itaat onların isteklerinin Allah'ın emrine aykırı olmaması şartıyla sınırlandırılmıştır. Resul-i Ekrem bu gerçeği masiyette, günah işlemekte, Allah'ın emrine aykırı isteklerde itaat yoktur. İtaat meşru, Allah'ın izin verdiği, helal kıldığı işlerde olur sözleriyle ifade buyurulmuştur. Bu durumda, dinimiz itaat etmekle görevli kılındığımız anne, baba, koca gibi kişilere itaatin de ancak Allah'ın emirlerine uygun isteklerde bulundukları sürece söz konusu olabileceği anlaşılır. Toplumumuzda Rabbimizin kocaya itaat edilmesi emri bazı noktalarda yanlış yorumlanmaktadır. Örneğin bunlardan birisi, ne yapayım, kocam böyle istiyor sözleriyle ifade edilmek istenen durumdur. Örtünmenin Allah'ın emri olduğunu, her Müslüman hanımın bu emre uymakla görevli bulunduğunu söylediğiniz zaman, bazı hanımlardan hemen şu cevabı alırsınız. Ne yapayım, kocam gezmemi istiyor, ben ona uymak zorundayım, günahı onun boynuna. Oysaki yalnızca İslam'ı bilmemenin sonucudur. Bir başka deyişle, dini konulardaki cahilliğimizin ürünüdür bu sözler. Çünkü kocaya olsun, ana babaya olsun, itaat ancak ve ancak onların Allah'ın emrine uygun istekleri için söz konusudur. Mevlamız emirlerine aykırı bir istekte bulunan kimseye ise, kim olursa olsun itaat etmemek gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratana asi olunan yerde yaratılmışa itaat yoktur buyurmuşlardır. Demek ki kadın ancak eşinin Allah'ın emrine uygun olan isteklerine boyun eğmekle görevlidir. Ve aynı zamanda erkeğin istekleri İslam'ın kadın için belirlediği görevler ve kendisinin otoritesi için belirlediği sınırlar içerisinde olacaktır. İslam, erkeğin kadın üzerindeki hakimiyetini, otoritesini kabul eder. Yüce Mevlamız Kur'an'da, erkeklerin meşru şekilde kadınlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onların üzerinde daha üstün bir dereceye sahiptirler buyurmaktadır. Ancak bu üstünlük ve hakimiyet erkeğin zulmedecek ya da hiçbir kayıtla sınırlı olmaksızın dilediğince emredilebilecek olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü erkeğin görevlerinin olduğu gibi hakimiyetinin, otoritesinin sınırları da İslam'la belirlenmiştir. O, bu otoriteyi yalnızca İslam'ın çizdiği sınırlar içerisinde kullanabilir. Aynı şekilde,

kadının hakları olduğu gibi görevleri de İslam tarafından belirlenmiş ve ancak bu belirlenen sınırlar içerisinde itaatle görevli kılınmıştır. Dinimizde kadının kocasının iznine bağlı olmaksızın hareket edebileceği bazı özel durumların olması bu görüşün doğruluğunu ispatlar. Fıkıh, İslam hukuku kitaplarımızda bu konuda geniş açıklamalar bulmak mümkündür. Örneğin, kadın bir başkası üzerindeki hakkını kocasının izni olmasa bile gidip alabilir. Yine aynı şekilde kadın malını kiraya vermeye, hibe, hediye etmeye, ticaret yoluyla çoğaltmaya yetkilidir ve bunlar için kocasından izin almak zorunda değildir. Bazıları diyorlar ki, kadın hacca giderken yanında kocası yoksa birisiyle muvakkat nikahlanır. Haccın vücubunun ve edasının şartları bütün muteber fıkıh kitaplarında zikredilmiştir. Yine fıkıh kitaplarında muvakkat nikahın hükümsüz olduğu, bu bir kimsenin bir kadınla iki şahidin huzurunda 10 günlüğüne evlenmesi gibidir diye zikredilir. Dinimize göre geçici nikah, Talak suresi 1. ayet, Nisa suresi 12. ayet, Mü'minun suresi 6. ayet, Me'ariç suresi 30. ayetleriyle yasaklanmıştır. Kadının hac görevini yaparken yanında kocasının veya bir mahreminin bulunması edanın şartı kabul edilmiştir. Buradan hareketle cahil cühela takımı, kadın hacca giderken yanında kocası veya mahremi yoksa gidip dönünceye kadar bir erkekle nikahlanması gerekir yalanını uydurmuşlardır. Böyle bir şey dinde yoktur. Hem ibadet hem de muamelat olan nikahı bu derece yalanlarla sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Hasılı, hacca gidip dönünceye kadar nikah yapılması diye dinimizde bir emir ve uygulama yoktur. Bu yalanı İslam düşmanları uydurmuş ve farz-ı ayn ilimleri öğrenmeyi terk etmiş cahil cühela takımı da bu tür yalanları papağan gibi tekrar eder olmuştur. Bazıları diyorlar ki, Müslümanlık örtünmekle midir? Sen kalbine bak. O örtülenler neler yapıyorlar? Emperyalist kafirler, İslam topraklarını istila eder etmez, emperyalist kültürlerini de müsteşrikleri vasıtasıyla onlara yerleştirmişlerdir. Kadın haklarını gündeme sokmuşlardır. Bunların hedefi kadın hakları falan değil, kadınları bir şehvet aracı haline getirerek sömürülerini devamlı hale sokmaktır. Maalesef bunda da muvaffak olmuşlardır. Müslüman kadın, İslam'ın emrettiği ölçüler doğrultusunda bir kıyafet içinde olmak zorundadır. Her mümin kadın buna kesinlikle inanır. İslam dışı kıyafetleri reddeder. Günümüzde tağuti güçler, insanları belli kıyafetlere sokabilmek için kanunlar, yönetmelikler çıkarırlar. Şekilcilik önemli değil diyen bu güçler, şekil hususunda bu kadar titizlikle dururlar. Setre avret, hafife alınacak bir vaka değildir. Allah'ın kesin emirlerini önemsememek, hafife almak, değersiz kabul etmek küfürdür. Efendim, Müslümanlık örtünmekle midir? Sen kalbe bak diyenler, küfür içindeki bedbahtlardır. Avret mahalini Allah'ın koyduğu ölçüler doğrultusunda kapamak, her müminin görevidir. Müminin kıyafeti, bir akaidi belirtmektedir. Avret mahalini örtmek, İslam'ın temel hükümlerindendir. Erkekler ve kadınlar, Allah'ın emrettiği ölçüler doğrultusunda giyinmek durumundadırlar. Hiçbir mümin, ben istediğim gibi giyinirim, Müslümanlık örtünmekle midir, sen kalbe bak diyemez. Şayet derse küfre girer. Hasılı, zamanımızda kendilerini Müslüman sınıfında kabul edip de Allah'ın örtününüz emrini hafife alanların sayısı az değildir. Müslümanlık örtünmekle midir, sen kalbe bak, örtünenler örtülerinin altında neler yapıyorlar demek, İslam'ın temel hükümlerinden biri olan avret mahalini örtmek emrini hafife almaktır. Bunu söylemek küfürdür. Kafirlerin ebedi durağı da cehennemdir. Evet, Müslümanlık örtünmekledir de. Kalbi temizleyen İslam'ın hükümlerini yaşamaktır. Örtülenler örtülerinin altında neler yapar demek, mümine kadınlara en büyük iftiradır. Bunların cezasını Allahu Teala Nur suresinde beyan etmiştir. Mümini kafirden ayıran ölçü İslam'dır. İslam akidedir. Giyim kuşam da akaidin simgesidir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Fil yılı. O yıllarda Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adında bir Habeşli tarafından yönetiliyordu. Ebrehe, San'a'da bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği büyük bir katedral yaptırdı. Bu katedral için Saba Melikesi'nin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından haçlar, fil dişi ve abanozdan minberler yaptırttı ve Necaşi'ye şunları yazdı. "Kralım, sizden önce hiçbir krala nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve tüm Arapları bu kiliseye hac etmeye razı edene kadar uğraşacağım." Bu dileğini gizli de tutmuyordu. Bu nedenle Hicaz ve Necd Arapları arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden biri olan Kinaneli bir adam San'a'ya kiliseyi pisletmek için gitti. Bir gece gizlice gidip sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye ant içti. Hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıktı. Ordunun önünde ise bir fil gidiyordu. San'a'nın kuzeyindeki bir takım Arap kabileleri onu durdurmaya çalıştılar. Fakat Habeşistanlılar onları yendi ve Kes'am kabilesinin lideri Nufeyl'i esir aldılar. Nufeyl hayatına karşılık onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Ordu Taif'e vardığında Nufeyl'in adamları Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları Lat'ı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar. Varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberine bir adam verdiler. Ebrehe yanında Nufeyl olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye 2 mil kala Muğammis'te öldü, onu oraya gömdüler. Arap'lar bu mezarı bugüne dek hep taşlaya gelmişlerdir. Ebrehe Muğammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Yolda ne bulurlarsa aldılar ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladılar ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler. O sırada Ebrehe beraberinde oranın şefini getirmesi için Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi onlara savaş etmek istemediklerini, sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Haklar ve görevler Abdüddar ve Abdülmenaf sülaleleri arasında bölüştürüldüğünden beri Kureyş'in resmi bir başkanı yoktu. Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak yer etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi ve Abdülmuttalib oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denli etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmuttalip'ten bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmuttalip askerlerin 200 devesini aldığını ve onları geri vermesi gerektiğini

söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalip şu cevabı verdi. Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır. Ebrehe bana karşı koruyamaz dedi. Abdülmuttalip bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver dedi. Ebrehe de develerin geri verilmesi için emir verdi. Abdülmuttalip Mekke'ye döndü ve Kureyşlilere şehrin üzerindeki tepelere çekilmelerini tavsiye etti. Daha sonra ailesinden bir grupla Kabe'ye gitti. Kabe'nin yanında durarak Allah'a Ebrehe ve askerlerine karşı kendilerine güç vermesi için yalvardılar. Abdülmuttalip de Kabe'nin kapısındaki metal halkaya yapışarak Allah'ım kulun kendi evini korudu, sen de kendi evini koru diye yalvardı. Duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlilerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar. Oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlardı. Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe'yi yıkıp tekrar aynı yoldan San'a'ya dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneys tarafından ordunun gittiği yöne yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeyl ordunun en önünde Üneys'le birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneys'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti. Ve Üneys ilerleme emrini anlayabilmek için başını çevirdiği bir anda Nufeyl filin kulağına yavaşça çökmesini fısıldadı. Bunun üzerine fil Ebrehe ve askerlerini şaşırtacak bir şekilde kendini yere bıraktı. Üneys ona kalkmasını emretti. Fakat fil Nufeyl'in emrinden çıkmadı. Onu ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hatta başına demir çubuklarla vurdular. Fakat fil taş gibi yerinde sabit duruyordu. Daha sonra tüm orduyu Yemen tarafına yürütüp kendilerini takip etmesi için kaldırmayı denediler. Fil kalktı ve peşlerinden gitti. Orduyu tekrar Mekke yönüne çevirdiler. Fil de o tarafa döndü. Fakat bir adım bile atmadan oraya çöktü. Bu bir adım bile ileri gitmemeleri gerektiğine açık bir uyarıydı. Fakat Ebrehe yaptırdığı mabedi kabul ettirmeye ve onun rakibini yok etmeye o kadar kararlıydı ki bu uyarıyı göremez hale gelmişti. Eğer geri dönmüş olsalardı belki büyük felaketten kurtulabilirdi. Ama geç kalmışlardı. Birden batı tarafındaki gökyüzü karardı ve acayip bir ses duyuldu. Denizden gelen bu karanlık manzara genişledi ve yukarı baktıklarında gökyüzünün kuşlarla dolu olduğunu gördüler. Kurtulanlar kuşların uçuşunun kırlangıca benzediğini ve her kuşun biri ağzında ikisi ayaklarında olmak üzere kuru fasulye büyüklüğünde 3 çakıl taşı taşıdığını söylediler. Askerlerin üzerine çullandılar ve taşlamaya başladılar. Taşlar o denli sert ve hızlıydı ki zırhları bile delip geçiyordu. Her beden yavaş yavaş veya aniden çürümeye başlıyordu. Taşlar herkese isabet etmemişti. Üneys ve fil de bunlar arasındaydı. Kurtulanlardan bir kısmı Hicaz'da kaldı ve çobanlık ederek veya başka işler yaparak geçimlerini sağladılar. Fakat ordunun büyük bir çoğunluğu tekrar San'a'ya döndü. Çoğu yolda öldü. Ebrehe'nin de içinde bulunduğu diğer grup ise San'a'ya vardıktan sonra öldüler. Nufeyl ise ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekke'nin üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar Kureyşlilere Allah'ın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Onlar birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda fil yılında meydana gelen başka bir olayla da şeref ve saygınlık kazanacaklardı. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, kuşların mucize gösterdiği sırada Mekke'de değildi. Kervanlardan biriyle Filistin ve Suriye'ye ticaret için gitmişti. Dönüşte Yesrib'de babaannesinin akrabalarına uğradı ve orada hastalandı. Kervan Mekke'ye onsuz döndü.
Oğlunun hastalık haberini duyunca,

0: Abdülmuttalip iyileştiğinde kardeşini geri getirmesi için oğlu Haris'i gönderdi. Fakat Haris, Yesribli kuzenlerinin evine vardığında teselli dolu selamlamalar aldı ve kardeşinin öldüğünü anladı. Haris döndüğünde Mekke üzüntüye boğuldu. Amine'nin tek tesellisi doğacak olan bebeğiydi ve doğum yaklaştıkça kederi daha da azaldı. İçinde bir nur taşıdığının farkındaydı. Bir gün kendisinden öyle bir ışık parladı ki Suriye'deki Basra kalelerini bile görebildi. Kendisine bir sesin şöyle dediğini duydu. Sen karnında halkının önderi olacak bir şahsı taşıyorsun. Doğduğunda şöyle de. Onu her türlü kötülükten Allah'ın koruması altına emanet ediyorum. Ve adını Muhammed koy. Birkaç hafta sonra çocuk dünyaya geldi. Amine amcasının evindeydi. Abdülmuttalip'e gelip torununu görmesi için haber gönderdi. Abdülmuttalip çocuğu kucağına aldı ve Kabe'ye götürdü. Orada verdiği hediye için Allah'a şükretti. Daha sonra çocuğu tekrar annesine getirdi. Fakat dönüşte önce kendi evine uğradı ve çocuğu evdekilere gösterdi. Kendisi de Amine'nin yeğeni Hale'den kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu 3 yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona uzatarak "Bu senin kardeşin, kardeşini öp" dedi. Abbas da onu öptü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

وَهُوَ الْحَقُّ.

Subhanahu ve Teala amma yasifun. Bedi'us semavati vel ard. Enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibe ve halaka.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 7. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı

0: Aile konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi Vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Bismillahirrahmanirrahim. Ela lehul halku vel emr. Dikkat edin. Yaratmakta, hükmetmekte ancak Allah'a aittir. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e entum a'lemu emillah. De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Ves salatu ves selam ala nebiyyina'l muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Allah hamdolsun bir cumartesi gecesine daha eriştirdi bizi ve bir ilim meclisinde Cenab-ı Hakk'ın razı ve memnun olacağı bir güzel meclise bizleri kavuşturdu. Eğer o nasip etmeseydi, nefes vermeseydi, imkan vermeseydi, önümüzdeki manileri kaldırmamış olsaydı şu güzel nimeti tadamazdık. Ne veriyorsa o veriyor. Bizden de verdiğinin bir miktarının şükrünü istiyor. Hepsini de değil. Bir miktar o şükrü eda edebilirsek inşallah bu nimetlerin devamiyeti konusunda bize vaat ettiği o diğer güzellikler de bizlere gelip kavuşmuş olacak. Allah nimete karşı küfran içerisinde olan, nankörlük içerisinde olan bedbahtlardan etmesin bizi. Her daim o ızdırap altında bizleri inletsin. Daha fazla nasıl Rabbimize kulluk edebiliriz? Nasıl rızasını kazanırız? Neleri yaparsak daha güzel şeyler elde edebiliriz? Ve Rabbimiz bizden memnun olur. Böyle bir sızıyı aklımızdan, yüreğimizden, zihnimizden bir an olsun alıkoymasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, geçen ders sahabenin anlanması, anlaşılması noktasında bazı bugünün insanları olarak zihin dünyamızda var olan arızalardan bahsettim. Aynı şeyleri tekrar edecek değilim ama çok önemli şeylerdi o gün söylediğim şeyler. İnşallah onlar aklınızdadır. Bugünkü dersimizi de biraz o zeminin üzerine kurmaya çalışacağız. Ben başka bir noktaya dikkatlerinizi çekerek bu hafta okuduğum ve okuduğum zaman da çok etkilendiğim bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum ki o rivayet üzerinden bugün asıl konumuz olan sahabenin dünyasında var olan iki önemli azık, fedakarlık ve sebat meselesini onun üzerine, o rivayetin üzerine anlamaya çalışalım. Bu rivayeti ben şöyle bir farklı bir nazarla dinlemenizi isterim. Ama öncesinde şu bilgiyi sizlerle paylaşmak isterim. Sahabe masum değil, melek de değil. Onlar beşerden oluşan bir topluluk. Böyle olması sıradan bir nesil oldukları anlamına da gelmiyor. Onlar da beşer, biz de beşer. Ben kendi beşerliğimi onların önüne koyuyorum, mukayese ediyorum. Siz de aynısını yapın. Beşer var, beşer var. Onlarla kıyas edilmeyecek şekilde bir haldeyiz biz. Bunu itiraf ederek, bilerek sahabenin beşeriyetini ya da aleyhissalatü vesselam Efendimizin beşeriyetini konuşmak durumundayız. Onların o beşeri özellikleri, beşerde var olan hususiyetleri kendi bünyelerinde barındırmalarına rağmen bazen melekleri bile kendilerine hayran bırakacak kametler ortaya koydular. İnanın ki öyle şeyler yaptılar, öyle güzellikler ortaya koydular. İman adına, hikmet adına, ilim adına öyle şeyler yaptılar ki bazen insan onları hatırladığı zaman ya da okuduğu zaman bir beşer böyle bir noktaya nasıl gelebilir diye itiraf etmekten kendini alamıyor. Biraz sonra size aktaracağım rivayet de böyle bir rivayet. Aslında bir rivayet de değil, bir rüya ve o rüyaya yapılmış bir tabir. Öyle bir rüya ki eğer gören sahabe, görülen de başka bir sahabe olunca o rüya, rüya tabirleri kitabına girmekten öte bir noktaya geliyor. Şimdi biraz önce sonra size aktaracağım rüya bir fıkıh kitabında geçiyor. Bir tabakat kitabında geçiyor. Demek ki sıradan bir rüya değil bu rüya. Demek ki başka bir şey var bunda. Görenden de, görülenden de, mesajdan da kaynaklanan bir farklılık var. O farklılıktan dolayı bu rüya 13-14 asır sonra bile Müslümanlara ilham kaynağı olsun, bazı mesajlar onun üzerinden alınsın diye kitaplarımıza kaydedilip ta bugüne kadar ulaşmış ve gelmiş. Allah hepimizin bu manada istifadesini arttırsın. Aslı saadeti de İslam tarihinin tamamını da tarihi bir malumat olarak okuma gafletinden bizi kurtarsın. Sadece tarihi bir malumat olarak okutmasın. Böyle desem daha doğru olacak. Evet, tarihtir ama bugünü anlatır, ama geleceği anlatır. Tarihi geçmişe ait şeyleri nazara verir ama gelecek inşa etmek için önümüze yepyeni ufuklar açar. Bizden de o ufukları anlamamız adına bir gayret, bir beşer gayreti ister ki o gayreti vermeye çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra size aktaracağım rivayet, El-Müdevveretül Kübra isimli İmam Malik'in, Maliki mezhebinin önemli fıkıh kaynaklarından biri olan bir kaynakta geçiyor. İbn-i Sad'ın tabakatında geçiyor ve başka kaynaklarda da var. O kaynaklarda bir rüya geçer ve o rüya üzerinden aslında bir şeyler söylenir. Bakalım biz o söylenenlerin ne kadarını bugün anlamaya ve anlatmaya muvaffak olacağız. Ensar'ın gençlerinden Af İbni Malik el-Eşcai. Af İbni Malik isminde sahabe içerisinde birçok genç var. Ama burada özellikle nispetini söylememiz, el-Eşcai nispetiyle birlikte onun hatıraları zihinlerimizde canlansın diyedir. Ensar'ın gençlerinden biri, kahraman biri, hem ilimde hem mücadelede hem cihatta hep isminden söz eden birisidir. Hicretin 6. yılında Müslüman olduğu söylenir. Ondan sonra birçok sefere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber katılmıştır. Hatta İstanbul seferlerine de gelmiştir. O İstanbul seferlerinde bulunan 63 tane sahabiden bir tanesinin de o olduğu bizim kaynaklarımızda nakledilir. Şakacı bir sahabidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bazen latifeler yapar. Bazen sahabilere bu manada latifeler yapar. Hatta Tebuk yolunda Efendimiz küçük bir çadır kurmuştur. Gelir çadırın kapısının önüne, içeriye girmek için müsaade ister. Efendimiz müsaade verir. Efendimiz'i güldürmek için, ya Resulallah, vücudumun tamamen

Tamamıyla mı gireyim yoksa bir kısmıyla mı gireyim diye çadırın küçüklüğüne ait bir mesajı verir ama bir taraftan da latife yapar. Zaten latife öyledir. Latifeler latif olursa ancak anlamı olur. Yoksa onun dışındaysa onun adı başka bir şey olur. O başka bir şeyi de ben burada söylemem. Siz anlarsınız ne olacağını. Ama latife olabilmesi için bir incelik ve bir güzel nükte içerisinde barındırması gerekir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam efendimizden bize 67 tane de hadis rivayet etmiştir. Bugün burada size aktaracağımız şey de kendi gördüğü bir rüyadır. Şöyle bir rüya görür. Dönem Hazreti Ebubekir'in hilafet günleridir. Kıyamet kopmuş. İnsanlar kalkmışlar. Haşır meydanına doğru yürürlerken Hazreti Ömer'i insanların en büyüğü, en yücesi olarak görür. O heybeti, Hazreti Ömer'in o halini gördüğü anda da meraklanır ve kendi kendine Ömer ne yaptı ki Allah ona böyle bir ikramda bulundu diye bir şey söyler. Hazreti Ömer nasıl bir iş yaptı ki bugün haşır meydanında fark edilebilecek yapıda bir biçimde diriltildi ve şu anda haşır meydanına o şekilde yürüyor diye içinden geçirir ve bir ses duyar. O seste şöyle bir şey söylenir. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Üç şey Ömer'e böyle bir özellik kazandırmış. Bir daha söylüyorum bunları. Hakkını vererek yerine getirdiği hilafet, hayatının sonunda kazandığı şehadet, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan ikame ettiği adalet. Uyanır, müthiş bir halde uyanır. Heyecanla ben bu müjdeyi Ömer'e vermeliyim. Ömer bugün benim gördüğüm bu rüyadan haberdar olmalı diye Hazreti Ömer'i aramaya başlar. Arar arar Hazreti Ömer'i Hazreti Ebu Bekir'in yanında bulur. Selam verir. Bir rüya gördüm der. Daha Hazreti Ebu Bekir sözü Hazreti Ömer'e bırakmadan hayır olsun anlat bakalım der. Rüyayı anlatır. Af bin Muarik. Rüya anlatılır anlatılmaz. Daha söz bitti bitecek. O anda Hazreti Ömer gadaplanır. Kalk git der buradan. Kalk git. Bir daha da gözüme gözükmedir. Af bin Malik'i oradan gönderir. Neye uğradığını şaşırır. Ben der böyle bir rüya gördüm. Anlatıp Ömer'den takdir alacağıma Ömer fırça attı. Az kalsın bir de beni dövecekti. Bir şey demez, çıkar gider. Buradan sonrasını ben İbni Sad'ın tabakatında geçen ayrıntıyı da vererek anlatayım. Aradan birkaç sene geçer, belki 5-6 yıl öyle olması gerekir. Hazreti Ömer Şam seferindedir. Hutbede insanlara bir hutbe irad edecek. Minbere çıkıp insanlara bir şeyler söyleyeceği anda Af bin Malik'i görür. Hemen onu görünce hatırlar ve tanır. Şöyle yanına çağırır. Korkar Af bin Malik yine o rüyadan dolayı mı başka bir şeyden dolayı mı Ömer bana fırça atacak diye endişelenir. Korka korka çekine çekine Hazreti Ömer'in yanına gider. Sen bana Ebu Bekir'in yanında bir rüya anlatan delikanlısın değil mi der. Evet der Af bin Malik. Bir daha o rüyayı anlatır mısın? Ey Ömer der, ey Emir el Müminin, bir defa anlattım, beni dövmekten beter ettin. Şimdi bir daha aynı rüyayı ben niye anlatayım sana? O zaman başka, şimdi başka der. Gel ben sana niye o gün kızdığımı söyleyeyim. Bakın eğer bu rivayeti bilmiyorsanız Ömer'in niye kızdığını inanın ki bilemeyeceksiniz. Niye kızmış biliyor musunuz Ömer? Ya sen utanmıyor musun Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun? Ebu Bekir hayatta ve önümde sen kalkmış Ebu Bekir'in yanında beni övüyorsun, beni göklere çıkarıyorsun. Hilafete geçeceğimi söylüyorsun, şehit olacağımı söylüyorsun, adaletle hükmedeceğimi söylüyorsun. Ebu Bekir gibi birisi benim yanımda dururken sen nasıl beni översin diyor. Af bin Malik şaşırıyor, ne diyeceğini bilemiyor. İnsanlar da şaşırıyorlar.
Ve bunun üzerinden bir daha rüyayı anlattırıyor Hazreti Ömer.

O rüyayı da tabir ediyor onun arkasından kendisi. Evet diyor, vallahi senin rüyanda söylediğin üç şeyden bir tanesi oldu. Allah bana Ebu Bekir'den sonra hilafet gömleğini giydirdi. İnşallah ben Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in izlediği gibi bu yolu izleyerek onların emanet bıraktığı hilafet gibi bir hilafeti devraldım ve onu yürütmeye çalışıyorum. İkincisine gelince şehadet, bilmiyorum diyor. Nerede bana ulaşacak? Medine'de düşman yok. Etraf, her taraf sulh içerisinde. Ben de cihat meydanlarında değilim diyor. Ama sonra Hazreti Ömer'in aklına Allah Resulü'nün verdiği müjde geliyor. O bir gün Uhud dağı titrediği zaman dağa hitaben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, usbut Uhud fe innema aleyke nebiyyun ve siddiqun ve şehidan diyerek, yerinde dur ey Uhud, senin üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var diyerek Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın şehadetine ait haberi vermişti o gün. O hatıra geliyor. Eğer Allah isterse şehadet bana Medine'de de ulaşır diyor. Ve ulaştı. Nerede ulaştığını da biliyorsunuz. Medine'de peygamberin mescidinde hem de bir sabah namazında, hem de o güzel cemaatin önünde şehadet ona ulaştı. Üçüncüsüne gelince adalet. Adalet biliyorsunuz onun en büyük vasfı. Vallahi o konuda da ben şöyleyim. En yakınım olsa, en bildiğim insan olsa ya da en uzaktan birisi olsa, hiç tanımadığım birisi olsa, bana davaları gelse ne yakınlığına takılırım ne uzaklığına takılırım. Adalet ne ise onunla hükmederim. Adalet neyi gerektiriyorsa onu da söylerim. İnşallah senin verdiğin o müjde, o rüyadaki müjde de bana gelip ulaşmış olur. Biz inanıyoruz ki Ömer'e onlar ulaşacak radıyallahu anh. Allah bizi onların yolunda yürütsün. Bir rüyaya Hazreti Ömer'in verdiği tepkiyi görün. Bunun üzerinden alın alacağınızı. Sahabe nesli nasıl bir nesil? Aralarındaki muhabbet nasıl bir muhabbet? Onlar nasıl anlamışlar bu dini, nasıl bu din için gayret içerisinde olmuşlar, neler bu iş için feda etmişler, neleri gözden çıkarmışlar, nasıl bir bilinç kazandırmış sallallahu aleyhi ve sellem onlara, bütün hepsini bu rivayet üzerinden değerlendirin. Mesajlarını da inşallah ben kendi nefsime, siz de kendi nefislerinize taşımış olun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, aziz olan bir din. Dinin sahibi zaten El Aziz. O din aziz. O dini bize ulaştıran peygamber aziz. O peygamberin ulaştığı, o yetiştirdiği cemaat aziz. İnşallah o cemaatin izini takip edecek olanlar da aziz. Biz zaten onun için izzeti burada arıyoruz. Başka yerde değil. Eğer şeref ve izzete şu anda muhtaçsak bu başka yerde değil. En şereflilerin yolundan yürüdüğümüz müddetçe bu manada bazı şeyleri alabiliriz. İşte biz bunun için sahabenin anahtar bir kuşak olduğuna inanıyoruz. O anahtar kuşağın hayatın her alanında bize verdikleri dersleri birer ders olarak üzerimize alıyoruz. Hele mesele ilim meselesi oldu mu? Hele mesele nebevi mirasın anlaşılması, algılanması ve hayata intikal meselesi oldu mu? Bu manada biraz daha dikkat kesiliyoruz. Biz nebevi mirasa ait bazı şeyleri bugün yine onların üzerinden anlamaya çalışacağız. Sahabenin dünyasında iki azık, fedakarlık ve sebat diyeceğiz. Fedakarlık ve sebatı biz hayatın her alanında onlarda görürüz. Ama ben sahabenin genel anlamda bir değerlendirmesini yapacak değilim. Ona bize dersler lazım. Birkaç derse de sığmayacak kadar önemli bir konu. Sadece meselenin bizim konumuzla alakalı olan kısmı. Yani onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözleri, yani nebevi miras dediğimiz o nebevi mirası bize aktarırlarken nasıl bir fedakarlık ortaya koydular ve yıllar geçse de sebat dediğimiz o çizgiyi nasıl korudular? Niye bu konuya ihtiyacımız var?

Eğer bu konuyu doğru anlarsak, ashab-ı kiram efendilerimizin bize naklettikleri o önemli mirasa asla sıkıntılı bir tavır takınamayız. Bugün oturup masalarının başında, önlerinde bilgisayar, keyifleri yerinde, bir elleri yağda bir elleri balda, geçmişe ait değerlerle kavga eden insanlar şu bilgileri anlamadıkları için o kavgayı veriyorlar. Biz de o nadanların durumuna düşmemek için buna ihtiyacımız var. Çünkü bu değerlerin bize aktarıldığı zaman ortaya konan fedakarlığın boyutunu insan anladığında inanın konuşmaya korkar, titrer adam. Düşünün mesela birini çok iyi tanıyorsunuz, hayatına şahitsiniz, neler yapmış neler etmiş hepsini görüyorsunuz. Bu insanın hakkında konuşurken o bilgiler çerçevesinde konuşursunuz. Biri size olumsuz bir şey söylediği zaman ya öyle diyorsun ama ben o arkadaşı tanıyorum, o öyle değil, onun şöyle şöyle şöyle hususiyetleri var diyerek kendi bilginiz üzerinden değerlendiriyorsunuz. Onun bunun yönlendirmesiyle değil. Aynen buradaki mesele de öyledir. Şimdi oturup işte nasıl bunu naklettiler, nasıl bunu bize ulaştırdılar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haşa söylemediği sözleri ona isnat ettiler, şöyle sultanlardan pay almak için yaptılar, şöyle ettiler, böyle ettiler. Kal kıl çok bu konuda biliyorsunuz. Ama öyle mi gerçekten? Bu meselede biz konuşurken o söylenen dedikodular üzerinden mi, yoksa gerçekten bu sözleri bize aktaran, kendi hayatlarını da bize aktaran kaynaklar üzerinden mi, buna bakmak durumundayız? Buna baktığımız zaman göreceğiz. Gelin meselenin fedakarlık boyutundan bir bakalım. Ben dediğim gibi sahabenin hayatın bütün alanlarındaki fedakarlığını anlatacak değilim. Aslında onu da anlatmaya çok fazla söze hacet yok. Ebu Eyyub el Ensari şurada arkamızda duruyor bir dağ. İnsan onu gidip selamladığı zaman bile sahabenin fedakarlığının ne olduğunu anlıyor zaten. Başka bir şeye gerek yok ki. 90 küsür yaşında bir insan ta Medine'den buraya o günkü şartlarda sadece ve sadece de ölmek için gelirse bunun fedakarlık dışında tarifini başka bir şeyle yapamazsınız zaten. Dolayısıyla biz orayı da anlatacak değiliz. Ama ben istiyorum ki nebevi miras çerçevesinden bazı örnekleri size vereyim. Hepinizin de bileceği gibi sahabeyi sarsan en önemli olaylardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıydı. O vefatta dağ gibi sarsılmadan kalan tek bir isim varsa o da Hazreti Ebu Bekir'dir. Allah onun gönlüne bir başka sükunet vermiştir. Ama geri kalan sahabe efendilerimizin birçoğu aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatıyla çok derin bir sarsıntı geçirmişlerdir. Birer birer onları da tasvir edecek değilim ama çoğu kez anlattığımız için siz biliyorsunuz. O günlerde 13-14 yaşında bir delikanlı var. O delikanlı aleyhissalatü vesselamla sadece 5-6 yıl beraber olmuş. Efendimizin vefatı her sahabeyi etkilediği gibi onu da etkilemiş. Gözünde yaş var. Ama bir müddet sonra toparlıyor kendisini ve şöyle bir şey söylüyor. Yanındaki kendi yaşında akranı olan bir ensari sahabiye. O akranı olan sahabi Cabir bin Abdullah, ona bir şey söylüyor. Cabir diyor, bak Medine'nin dışında İstediğimiz zaman kavuşamayacağımız, görüşemeyeceğimiz nice sahabi bugün aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatı için Medine'deler. Gel gidelim onlara ve aklımızdaki bazı hadisleri doğrultalım. Bazı hadisleri doğru ezberleyip ezberlemediğimizi onlara soralım. Ve bazı hadisleri soralım onlara. Bizim belki duymadığımız belli bilgiler onlarda vardır. Onlardan bunun bilgilerini alalım diyerek Cabir bin Abdullah'a bu teklifi yapıyor. Ama bunu yaparken gözünde yaş var o insanın. Cabir bin Abdullah da o hüznü yaşayanlardan birisidir. Ya diyor, git başımdan. Sanki bu iş bize mi kalacak ki? Bu kadar sahabenin büyükleri varken kim gelip bizden ilim soracak da biz bu konuda bu insanlara faydamız olacak. Git başımdan diyor. Git başımdan deyince gidiyor ama duramıyor. O 13-14 yaşındaki o delikanlı duramıyor. Dinlemiş olduğunuz

0: Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
13: Ya Mecid.
14: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
12: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Ve başlıyor dolaşmaya. Bir taraftan aleyhissalatü vesselam Efendimizin o acısını yüreğinde derin bir biçimde hissederken, bir taraftan da aklındaki bazı hadisleri dışarıdan gelen sahabi efendilerimize soruyor. Kim bu delikanlı? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh. Sahabenin hepsinde derin bir üzüntü vardır da takdir edersiniz ki Ehl-i Beyt daha fazla bir üzüntüyü yüreğinde duyar. Buna rağmen, o Ehl-i Beyt'in içinden bir fert olmasına rağmen, o gün böyle bir hale girmesi aslında Abdullah İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma ilimde nasıl bir noktada durduğunun en önemli işaretidir. Ama burada bizim üzerinde duracağımız önemli bir husus var. O da aslında o gün o fedakarlığı ortaya koymasıdır. Allah aşkına, kıyas doğru değil ama anlayabilmemiz için yapalım. Ben de yakın bir zamanda bir cenazeye iştirak ettim. Bir yakınım, amcamın, biliyorsunuz. Sizler de bir sürüsüne iştirak etmişsinizdir. Cenazenin o ilk günü, insanın yakınlık derecesi bir de arttınca, hele mesela o babası olunca, hele annesi olunca, hele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olunca, ötesi var mı? Nasıl bir halde olur? Öyle bir halde olan bir insanın bunu söylemesi çok önemli. Bu ancak nebevi mirasın değer ve kıymetini anlamış bir insanın yapabileceği bir şey. Bunu başka bir şeyle asla izah edemezsiniz. O gün İbn Abbas'ın ortaya koyduğu o durum, o hal aslında bu işte ne kadar farklı bir yerde durduğunun en güzel işaretini ve örneğini bize veriyor. O İbn Abbas zaten ne diyor biliyor musunuz? Duysam ki ashabtan birinde bende olmayan bir hadis var. Ben o hadisi elde etmek için sadece Medine'de değil, Medine'nin dışında bile olsa bineğimi hazırlar giderim. Günlerce yolculuğu göze alırım. Gider onun kapısında yatarım. Bir şekliyle o hadisi alırım ve o hadisi gelir mahrum olan insanlara aktarırım diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Kaç kez bunu yapmıştır. Mesela bunu yaptığı zaman da insanlar şunu söylemiştir ona: İbn Abbas, etme eyleme. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlusun. Ehli beyttensin. Sen böyle gelir bizim ayağımıza gelirsen bizi mahcup edersin. Bu tarz şeyler olduğu zaman biz gelelim. Söyle biz gelelim. Ama yok, onu demiyor. Peygamber mektebinde yetişmiş birisi. Eğer biri birinin ayağına gidecekse ayağına yürünecek olan alim olandır. İlmin ayağına yürünür, ilim ayağa yürütülmez diyor. Bugünün talebelerine ithaf olunur bu. Çok önemli bir şey söylüyor aslında. İlmin ayağına yürünür. Çünkü ilim yücedir. Eğer sen böyle bir arzun varsa sen yürüyeceksin diyor. İbn Abbas da Ehl-i Beyt'ten olması, tercümanul Kur'an olması, ümmetin ilim okyanusu olması, bunların hiçbir tanesi ona engel olmuyor. Hayır, ben yürümeliyim diyor ve yürüyor. Bakın, bir tane olayı da anlatacağım şimdi somut olarak size. Gitmiş vakit, kaylule vakti, o zat öğle uykusunda. İçeriye girmiyor, kapısında bekliyor. Bir saat, iki saat, artık ne kadar oluyorsa kapıyı da çalmıyor. Ne zaman o sahabi efendimiz, o içerideki de sahabidir, dışarıya çıkınca bir de bakıyor ki toz toprak içerisinde İbn Abbas. Ey Allah Resulü'nün amcasının oğlu, böyledir hitap. Ne işin var buralarda? Neden geldiğini söylüyor. Duymak istediği hadisi ondan istiyor. Hadisi duyuyor. İçeriye davet ediliyor. Hayır diyor, ne olur beni bugün için mazur gör. Ben niyetime başka bir şey bulaştırmak istemiyorum. Sadece ve sadece Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu sözünü almak için geldim. Onun için beni bırak diyor. O sözü alıyor ve dönüyor Medine'ye, evine dönüyor. Kaç kez İbn Abbas'ın hayatında böyle hadiseler okuyoruz biz. Fedakarlığın ne boyutta olduğunu siz bu örnekler üzerinden anlayın.

Daha neler neler anlatılır. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı içerisinde en gözde olanlardan birisi biliyorsunuz Ebu Hureyre'dir. Hatta en önde olanlardan birisidir o. En önde olduğu için de en fazla ithamlara, tenkitlere, eleştirilere, saldırılara maruz kalmıştır ne yazık ki. Yapılan saldırıları söyleyenler, geçenlerde medresede işledim o konuya, tekrar dönmeyeceğim ama bir cümle söyleyeceğim. Şöyle bir şey söylerler o bahtsız adamlar. Neymiş efendim Ebu Hureyre? Haşa, midesine düşkün bir adammış. Ondan bundan yemek yemek için, onun bunun işte sofrasından bir şekilde nasiplenmek için, ondan bundan bazı atiyeler, hediyeler almak için onun bunun kapısında dolaşıyormuş. Gelin Ebu Hureyre'nin hayatına bakın, şu bilgiyi göreceksiniz. Ebu Hureyre Defs kabilesinin içerisinde o gün için en fazla itibar gören mesleklerden biri olan fırıncılık mesleğinin sahibidir. Hatta annesi Müslüman olmadan Ebu Hureyre ile beraber Medine'ye gelmiştir. Annesi aylar sonra, yıllar sonra Müslüman olacaktır. O dönem içerisinde de oğluyla hep bunun mücadelesini verilmiştir. Sen getirdin bizi kabilemizin içerisinden buraya ve bizi ekmeğe muhtaç ettin. Biz kendi kabilemiz içerisinde şöyle zengindik, şöyle halimiz vaktimiz yerindeydi, şöyle iyiydik diyerek o günkü hallerini resmeder. Ama Ebu Hureyre daha büyük bir şeye kendisini bağladığı için ondan daha aşağı olan şeyleri gözünden çıkarmıştır. Ve hiçbir sahabi efendimiz İslam'a girdiği zaman İslam'ın sırtından bir şeyler kazanmamıştır. Hayatlarına baktığınız zaman bunu görürsünüz. İslam onlara çok büyük şeref kazandırmıştır. Ama İslam onlardan dünyalık adına her şeyi alıp götürmüştür. En güzel örnek de Hazreti Ebubekir'dir. Bir tane sahabi söyleyin ki o kazandığı o şerefle beraber dünyalık adına da bir şey kazanmış. İslam'dan önceki hayatları neyse Müslüman olduktan sonra o hayatları ondan daha aşağıdır. Zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar, İslam'dan sonra da zenginliklerini devam ettirenler ayrı bir şey. Benim söylediğimin ne olduğunu, ne anlamda söylediğimi biliyorsunuz. Yani İslam'ın sırtından bir şey kazanmak yok. O İslam'ı geçim kapısı etmek yok. Onun üstünden rant sağlamak yok. Böyle bir şeyi asla yapmamışlardır. Yapıldığını gördükleri zaman da en üst düzeyde bu manada tepki ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla İbn Abbas da böyledir. Ebu Hureyre de böyledir. Onun dışındaki diğer sahabi efendilerimiz de böyledir. Allah aşkına bugün mesela biz işte ilimle uğraşıyoruz şöyle böyle. Mesela duymuşuz bir tane hadis aklımızda, aktaracağız onu. Bazen üşengeçlik yapıyoruz biliyor musunuz? Ya bunu ben duymuşum, ezberlemişim de ama ben bir doğrulatayım, kaynakta gerçekten aynen hafızamda kaldığı gibi mi kalmış diye doğrulatmayı bazen üşengeçliğe mahkum ediyoruz. Ama sahabinin bu manadaki hassasiyetini okuduğunuzda onların başlattığı çok güzel bir gelenek var. Hafızalarında var olan hadisleri sağlamlaştırmak. Eğer varsa eksiklerini tamamlamak. Eğer bilmedikleri bir hadis varsa o hadisi öğrenmek adına çıktıkları yolculuklar. Bu yolculuklara biz ne diyoruz? Rehle diyoruz. Bu rehle kültürü, bu rehle medeniyeti ne diyecekseniz öyle güzel bir şeydir ki sahabiye neler neler kazandırmıştır. Sadece biz nebevi mirasın muhafazası konusunda sahabenin rehlesini ve diğer nesillerin arkasından gelenlerde de aynı gelenek devam edecek. Onların yaptıklarını konuşsak fedakarlıklarını anlamaya yeter de artar bile. Bakın hadis tarihi kitaplarına rehleler anlatılırken ilk rehle aleyhissalatü vesselam efendimiz daha hayattayken başladığına dair bir rivayet üzerinden aktarılır. Sahabi efendilerimizden bir tanesi Ukbe İbni Amir, onun bugün çok adını anacağız. O Ebu İhab İbni Aziz'in kızı Ümmü Yahya ile evli. Mekke'deler, böyle bir evlilik kurmuşlar. O evliliğin üzerinden kaç yıl geçtikten sonra bir hanım geliyor ve Ukbe İbni Amir'e diyor ki sen bu kadınla evlenmişsin ama ben hem onu emzirdim hem de seni emzirdim.
İkinizin de ben süt annesiyim. Dolayısıyla siz süt kardeşsiniz.

sizin bu nikahınız geçerli olmaz diyor. Ukbey bin Amir şaşırıyor, soruyor, soruşturuyor o gün için etrafında olanlara, kimseden bir bilgi alamıyor. Ve şöyle demiyor bazı bugünkü yine nadanların dediği gibi, nadanın ne olduğunu bilen bilir, bilmeyen de bilmesin, önemli değil ama ben böyle diyeyim, en yumuşak kelimeyi kullanayım. Ben bakarım Allah'ın kitabına, varsa Allah'ın kitabında tamam bitti benim için, böyle demiyor. Ne diyor Ukbey bin Amir? Ya ben bu işi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sormam lazım. Bu kadın bana gelmiş diyor ki ben senin hanımını da emzirmişim, onu da emzirmişim. Dolayısıyla ben şu anda süt kardeşimle evli olmuş oluyorum. Hemen bineğini hazırlıyor, Mekke'den Medine'ye geliyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. Efendimiz daha hayatta, başından geçenleri anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dinledikten sonra olayı tahkik ettiriyor ve gerçekten de süt kardeşi. Hemen diyor ki Ukbey İbni Amir'e, boşa hanımını, artık bundan sonra sizin evli durmanız asla caiz değil, helal değil. O kadın başka biriyle, sen de başka biriyle evlen diyor. Böylelikle bir hüküm veriyor. Bakın bu hadise rıhle meselesinde bizim hadis kaynaklarımızda bir örnek olarak Efendimiz daha hayattayken bu yolculukların başladığına dair örnek olarak verilir. Konumuz değil ama mesele onunla alakadar olduğu için bir cümle söylemek durumundayım burada. Bu süt kardeşliliği meselesi bizim dünyamızda da eskisi kadar olmasa da var. Ama ne yazık ki bazen böyle şeyleri ben de duyuyorum, biz de duyuyoruz. Bu konuda daha hassas olunmalı. Eğer emzirilmişse emziren, emen bu manada bu bilgiye vakıf olmalı ki Allah korusun bu manada yanlış şeyler yapılmasın. Ve eğer bu manada bir emzirme olmuşsa bazıları şahit tutulmalı. O bilgi birileriyle paylaşılmalı. O bilgi sır olarak kalmamalı. Çünkü bu önemli bir şey. Dolayısıyla burada o gün ortaya çıktığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimiz kaç yıl olduğunu bilmiyoruz, bir evliliği sonlandırıyor. Çünkü netice itibariyle sütteki kardeşlik de aynen hilkatteki, nesepteki kardeşlik gibidir. Böyle olduğu için de bu manada nikah geçerli olmayacağından aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu yapıyor. Rıhleler için anlatılan en güzel örneklerden bir tanesi arkamızdaki bir dağ olan Ebu Ayyub El Ensari'nindir. Efendimiz üzerinden, vefatının üzerinden yıllar geçmiş, aklında bir hadis var ama tam oturtamıyor. Böyle miydi, şöyle miydi diye. Ya bu hadisi bize aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylerken kim vardı hayatta? Ukbe İbni Amir. Peki Ukbe İbni Amir şu anda nerede? Mısır'da. Mısır'ın valisi. Bineğini hazırlıyor Ebu Ayyub El Ensari. Medine'den Kahire'ye kadar gidiyor. Şimdi haritadan Allah aşkına açın bakın. Bir insan arabayla mesela Medine'den Kahire'ye kaç saatte, kaç günde gidebilir? Ve o günkü şartları da bir düşünün. Ortaya konan fedakarlığın boyutunu böylece anlayın. Varıyor Ebu Ayyub El Ensari. Ukbe İbni Amir'e niye geldiğini söylüyor. Tabii Ukbe İbni Amir karşısında gördüğü zaman seviniyor. Onu en güzel şekilde karşılamak istiyor ama sahabe bu manadaki niyetine başka bir şey karıştırmıyor. Bir de fırça yiyor zaten Ebu Ayyub El Ensari'den orada, onu da söyleyeyim. Biraz bakıyor ki akşam namazı vakti, geç geldi vali. Niye geç geliyorsun diyor. Vallahi devlet işleri beni alıkoydu diyor. Ey Allah Resulü'nün sahabesi. Sen diyor bunu bahane edemezsin. Sen Resulullah'ın sahabisisin. Medine'den buraya getirdin bu dini. İnsanlar seni gözlüyorlar. Eğer sen akşam namazını geç bir vakte bırakırsan insanlar Resulullah'ın bu saatte kıldığını zannedecekler. Bunu yapamazsın velev ki koca bir Mısır'ın valisi bile olsan. Niye bir dağ diyorum, buradan anlayın. Sadece mihmandar-ı Resul değil, sadece Allah Resulüne ev sahibi olmak değil. Onun ne büyük şerefleri var, ne büyük kametleri var. İşte bunlardan bir tanesi budur. Ukbe İbni Amir de büyük bir sahabidir ama o bu manada uyarıyı alınca daha farklı bir biçimde kendisini toparlamaya çalışıyor. Nedir peki o hadis? Hadis şu: kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıplarını, günahlarını örter. Hadisi bu. Bu hadisi alıyor ve dönüp tekrardan Medine'ye geliyor. Bir mahallede

bir mahalleye değil, Kahire'den Medine'ye geliyor. Kaç gün sürecek bir yolculukla bir tek hadisi alarak geliyor. Sadece bunu yapan Ebu Eyyub el-Ensari mi? Hayır, onlarca sahabi size sayabilirim. Mesela Cabir bin Abdullah bir gün bir hadis nakledecek, bir tereddüt geçiriyor. Ya diyor, bu hadisi benden başka duyan var mı? Diyorlar var. Kim? Abdullah İbni Üneys. Nerede? Şam'da. Şam'a bir aylık bir yolculukla gidiyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Medine Şam arası 1940 kilometre. Şu anda bile 25 saatte gidilebiliyor arabayla. Ben Mısır'da talebeyken birkaç kez o şeyi çektim, o güzelliği diyeyim. Karayoluyla gittim de neler çektim neler, ama ben yine arabayla gittim, otobüsle gittim. Bir de o günkü şartları düşünün. O yolun tamamı bir binek üstünde, ya deve sırtında ya at sırtında, ve sadece bir hadis. Öyle yıl ciltler dolusu ilim de değil, binlerce hadis de değil, bir hadis için bu yolculuklara, bu fedakarlıklara katlanıyorlar. Bir aylık yolculukla Cabir bin Abdullah gidiyor Abdullah İbni Üneys'in yanına. O da alıyor hadisi. Aldığı hadiste Allah kıyamet günü insanları çıplak ve sünnetsiz olarak haşredecektir hadisidir. Bu hadisi alıyor, geliyor. Bineğini Mescid-i Nebevi'nin hemen girişine bırakıyor. Diyorlar ki evine git, biraz istirahat et, ondan sonra gel. Hayır diyor Cabir bin Abdullah. Ya ben eve gidersem, ruhumu teslim edersem de bu hadis benimle beraber giderse? Ben bu hadisi size emanet edeyim, ondan sonra çekileyim. Ve öyle yolculuktan gelir gelmez o hadisi onlarcasının şehadetiyle duyurduktan sonra kendi hanesine çekiliyor. Fedakarlığın boyutunu siz buradan anlayın. Ve dediğim gibi sadece ve sadece burada aktardığım isimler değil, daha onlarca isim söyleyebilirim size. Ama onlardan bir tanesini daha hatırlatayım. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, büyüklüğünü kelimeler yetmez, siz de çok iyi biliyorsunuz. Şöyle bir söz söyleyecek bir gün. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın kitabından hiçbir sure yoktur ki onun nerede indiğini ben bilmeyeyim. Hiçbir ayet yoktur ki onun kimin hakkında indiğini de ben bilmeyeyim. Ama duysam ki falanca yerde birisi benden daha fazla Allah'ın kitabını biliyor, ya da onun yanında Resulullah'ın bir hadisi var, hemen bineğimi hazırlar ve ona doğru yolculuğa giderim. O yolculuğun mesafesi ne kadar olursa olsun asla beni engellemez. İbni Mesud radıyallahu an ilmin değerini bilen birisi olarak konuşuyor. Şimdi bizim talebelerimiz az bir şey, yani az bir şey, öyle çok da değil, az bir şey bir noktaya gelsin, tamam biz olduk bittik, o noktaya geliyorlar. İbni Mesud konuşuyor. İbni Mesud nasıl biri biliyor musunuz? Ben sizin tanıdığınız bir isimden bir cümle aktarayım. Muhammed Zahid el-Kevseri, bu ismi çok iyi bilin. Bu isim bizim için çok önemli bir isimdir ve bu toprakların büyük bir insanıdır, büyük bir alimdir rahmetullahi aleyh. Diyor ki İbni Mesud hayata gözlerini kapadığında arkasından tam 4000 tane alim bırakmıştı. Arkasından 4000 tane alim bırakan birisi bir söz duyunca, bir ayeti eğer birisi daha iyi biliyorsa, buna ait bir bilgi duyunca bunu asla büyüklüğünün bir alameti olarak kullanmıyor. Anında bu manada bir adım atıyor ve atmıştır da, onlarca adım attığını da biz İbni Mesud'un hayatından öğreniyoruz. Onun için biz eğer ilim adına bazı şeyleri konuşacaksak bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bakın İbn Abbas'ın en önemli talebelerinden bir tanesidir Mücahit. Onun bir sözü var ki özellikle talebeler bu sözü ajandalarının en üstüne yazmak durumundadırlar. Ve bunu unutmamaları lazım. Bu söz sadece orada da yazılı kalmamalı, hayatlarına intikal etmeli. Utanan ve kibirlenen insan ilimden gerçek manada nasiplenemez. Bu İmam Mücahid'in sözüdür. Utanan ve kibirlenen, sormaktan utanıyorsa eğer, çekiniyorsa orada nasibinde bir azalma olacak. Ya kibirleniyorsa, ben bildim, ben bittim, artık ben erdim, ben oldum diyorsa gitti. Ne kadar olursan ol, senden daha iyi olanlar var.
ne kadar erersen er, senden daha fazla erenler var. Unutma Hazreti Musa ile Hazreti Hızır arasındaki münasebeti. O yolculuğun asıl mesajlarından, en önemlilerinden bir tanesi de buydu zaten. Sakın ha ben oldum deme. Oldum diye bir şey yok. El alim olan Allah'ın o koca ilminden, o sınırsız ilminden ne kadar bugün insanın ulaşabildiği ilim ki. Dolayısıyla bu manada yarım yamalak şeylerimiz için biz olduk bittik dersek, Allah korusun, bu manada çok yanlış şeyler yapmış oluruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakit de geçiyor. Ben sizi bu kadarıyla iktifa ettirerek konunun diğer bölümüne geçirmek istiyorum. Aslında fedakarlık konusunda size daha bir sürü isimden bu manada şeyler anlatabilirdim ama siz bu kadarıyla iktifa edin ve bu işin aslında sahabenin dünyasında nasıl büyük bir fedakarlık boyutunda olduğunu unutmayın. Gelin meselenin sebat noktasına. Sebat konusunda da çok şey söylenir ama ben bugün biraz farklı şeyler söylemek istiyorum. Biraz yüreğimdeki fırtınalara da melhem olsun diye farklı şeyler söylemek istiyorum. Ubeydullah İbni Ziyad dönemin zalimlerinden birisidir. Basra kadısı, biliyorsunuz Kerbela hadisesinde de o gün Basra'nın kadısı, o valisi odur. Ayiz İbni Amr isimli bir sahabi efendimiz var. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ebu Hubeyre künyeli birisidir. Efendimizle çok güzel hatıraları var. Hatta hatıralarından bir tanesi de şudur. Ebu Sufyan daha Müslüman olmamış, tutuklanıp Efendimiz'e doğru götürülürken çadırın önündeki görevli içeriye giriyor. Ya Resulallah diyor, Ebu Sufyan geldi. Ebu Sufyan ve Ayiz İbni Amr seninle görüşmek istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğru demedin diyor. Böyle söyleme. Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan seninle görüşmek istiyor diyor. Niye? Çünkü Ebu Sufyan daha Müslüman değil. Müslüman yücedir. Hiçbir şey onun önüne geçirilemez. Sosyal anlamda statüsü ne olursa olsun, etiketi ne olursa olsun, ne kadar onun kariyeri olursa olsun, burada asıl olan şey imandır. İman öncelik noktasında mümin tarafından aslında tayin edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu bilinci vermek istiyor. Onun için Ebu Sufyan'la Ayiz İbni Amr değil, Ayiz İbni Amr'la Ebu Sufyan diyerek sıralama adına da çok önemli şeyler söylüyor. Kulaklarımız çınlasın, ben ne diyeyim ki? Bugün birbirimizi yiyip bitiriyoruz, bakın. Kafire söyleyemediğimizi birbirimize söylüyoruz. Birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Birbirimizi yıpratmak için neler neler yapıyoruz. İtibar suikastleri yapıyoruz. Değer çalıyoruz birbirimizden değer kazanmak için ama aslında kaybettiğimiz şeyin ne olduğunun tam olarak farkında değiliz. Bir de burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği böyle önemli bir şey var. Ne olursa olsun bu manada Müslümanın kıymetini bilmek, kusurlarıyla, eksikleriyle Müslümanı sevmek ve Müslümana öncelik vermek, Müslümanı başka birine öncelik noktasında feda etmemek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın burada bize tavsiye ettiği önemli bir şeydir. İşte o Ayiz İbni Amr o dönemde Ubeydullah İbni Ziyad tarafından saraya davet edilir. Kerbela'nın arkasıdır zaten sıkıntılı bir süreç. Ubeydullah İbni Ziyad, hele söyle bakalım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duydun der. Aslında derdi şu Ubeydullah İbni Ziyad'ın, Resulullah'ın bir sahabisi, şöyle bizim gönlümüzü hoş edecek, bize itibar kazandıracak, bize biraz farklı farklı insanların nazarında değerimizi arttıracak bir rivayet söylesin ki gönlümüz hoş olsun. O onu duymak istiyor. Ama karşısında duran sebatı azık olarak edinmiş olan birisi. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dudaklarından en büyük cihadın zalim sultan karşısında hakkı haykırmak olduğunu öğrenmiş birisi. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Zalim sultan diyor, kafir sultan demiyor. Belki Müslüman olabilir adam, belki Müslüman gözükebilir ama zulmetmiş, birilerinin hakkına girmiş, adaleti çiğnemiş. Dolayısıyla
zulme ait bir şey yapmış,

onun karşısında hakkı haykırmak senin benim iman ettiğimiz peygambere göre cihatların en büyüğü. Ama bunu yapabilmek için adamın hamasetini, hamiyetini israf etmemesi gerekir. Şu sosyal medya denen şey her şeyimizi israf ettiği gibi bu alanımızı da israf ediyor. Biz orada bağırıp çağırıyoruz. Orada ona laf atıyoruz, ötekine laf atıyoruz. Hayatta artık ferimiz kalmayacak şekilde orada tüketiyoruz. Gerçekten zalimin karşısında hakkı ikame edebilmek adına yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi şudur benim güzel kardeşlerim. Hiçbir şeyi israf etmeyeceksiniz. O hamaset ve hamiyeti de israf etmeyeceksiniz. İsraf etmeyeceksiniz ki yeri ve zamanı geldiğinde zalimin karşısında aynen Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi zalimin karşısında hakkı Allah'a tevekkül ederek başına gelebilecek her türlü şeye de eyvallah ederek haykırabilesin. Ama bunu Allah'ın sana nasip edebilmesi için senin gerçekten bu manada Allah'la irtibatın çok çok farklı bir biçimde olması gerekir ki bunu yapabilesin. Şimdi Aiz İbni Amr böyle birisi. O bunun dersini almış. Ubeydullah İbni Ziyad'ın niye bunu söylediğini de çok iyi biliyor. Diyor ki tamam ben aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğum bir hadisi söyleyeyim sana. Bak aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasızca davranandır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Yöneticilerin en kötüsü yönettiklerine karşı acımasız, merhametsizce davrananlardır. Tabi bu söz aleyhissalatü vesselam efendimizin sözü ama her söz makamında ağırdır. Orada da o söz bir balyoz gibi Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına düşünce git diyor sen diyor Resulullah'ın sahabesinin nühalasısın. Nühala eleğin üstünde kalan çerçöp yani sen ashabın ayak takımısın ashabın küçüklerisin o anlamda söylüyor. Bana bak diyor Ubeydullah bana bak. Resulullah'ın sahabesinin içerisinde ayak takımı yok. Çerçöp de yok. Eğer bir çerçöpten bahsedilecekse Resulullah'ın ashabının arkasından gelenlerin içerisinde o çerçöp var. Her bir sözü bir balyoz gibi düşüyor Ubeydullah İbni Ziyad'ın başına. Bakıyor ki başa çıkamayacak kovuyor huzurundan o sözlerden öylece kurtuluyor. Allah aşkına sebat olmasa bu manada bir sebat olmasa aleyhissalatü vesselam efendimizin kendilerine emanet ettiği o sözlerin ağırlığının ne olduğunu bildikleri halde yeri ve zamanı gelince onu aslında ortaya koyma noktasında bir sebatları olmasa bir tane örnek verdim onlarca şey söyleyebilirim bu konuda. Böyle bir kameti ortaya koyabilir mi Aiz İbni Amr radıyallahu anh? Siz diğer ashab-ı kiram efendilerimizin de bu manada yaptıklarını ona göre hatırlayın. Hatırlar mısınız ilk ders size Ebu Zer'den bir rivayet aktardım. Bukhari'de geçen bir cümle. Diyordu ki Ebu Zer radıyallahu an o güzel Ebu Zer o bu manada zühdü hayatında tam anlamıyla bir farklı abidevi hale getiren Ebu Zer. Vallahi beni öldürmek için kılıcı şurama koysanız. Ben de Allah Resulü'nden işitmiş olduğum bir sözü o anda size söylemek durumunda kalsam. Siz işinizi bitirinceye kadar ben ne yapar ne yapar o sözü söylerim. Bu bir sebattır işte. Kılıç burada olsa bile eğer bir sözü ben söylemek durumundaysam böyle bir vazifem varsa ben o sözü nasıl olsa söylerim yerine getiririm. Hazreti Ebu Zer'in bu sözü de sebat adına söylenmiş bir sözdür. Ama benim güzel kardeşlerim ben daha farklı bir şeye dikkatlerinizi çekeceğim. Şimdi sahabenin bu noktadaki özellikle nebevi mirası aktarma, intikal ve muhafazası noktasındaki kametlerine söz gelince bu alandaki sebatları için ben iki şey size söyleyebilirim. İki tane cümle ki aslında onları bize verir bunlar. Nedir bu iki cümle biliyor musunuz? Onlar ilmi asla ele ayağa düşürmediler. Sebat

ve bu konu ilmi ele ayağa düşürmediler. İkincisi, şöhrete mağlup olup sadakat çizgisini asla zedelemediler. Çünkü biz bu çerçeveden anladığımız zaman bu manada sebatı daha iyi anlayacağız. Ne demek bu? Şimdi benim güzel kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat edip gittikten sonra geriye kalan sahabi toplumda müthiş bir değer ihtiva ediyordu. İnsanlar geliyor, ziyaret ediyor, Resulullah'a ait bilgiler soruyorlar, bir ilim varsa almak için peşinde koşuyorlar, bir mecliste oturduğu zaman meclisin en baş köşesini ona ayırıyorlar, o konuştuğu zaman herkes susuyor, onun dudaklarından süzülecek olan bilgilere kilitleniyorlar. Böyle bir ayrıcalıkları oluşuyor sahabe-i kiram efendilerimizin, hepsinin öyle, ama özellikle bu işte biraz daha önde olan sahabilerde daha farklı bir şey var. Bu kadar ilgiyi ve teveccühü gören insanların sebat adına bazı şeyleri koruyabilmeleri gerçekten kolay değildir. Çünkü şöhret dediğiniz şey o kadar önemli bir imtihan ki, üstadın ifadesiyle zehirli bir bal, gerçekten de zehirli bir bal. Adam bir yemeye başladığı zaman o balın cazibesinden dolayı yemeye doymaz, ama her yediği zaman neleri kaybettiğinin de farkına varmaz. Onun için burada onlar da böyle imtihanlarla karşı karşıyalar. Ama onlar buna rağmen iki şeyi koruyorlar. Neydi? Asla ilmi el ayağa düşürmüyorlar ve asla şöhrete mağlup olup sadaka çizgisini zedelemiyorlar. Ne gibi? Birkaç tane bunun içinde örnek vermek istiyorum. İbni Mesud Kufe'de radıyallahu anh, insanlar bayılıyor onun sohbetine. Ama ne yapıyorlarsa yapsınlar, sadece haftada bir gün perşembe günleri halka açık umumi bir ders yapıyor. Bu kadar. Sonra ayrıca talebeleri var, onlarla ilgileniyor. İnsanlar geliyor, yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Ne olur İbni Mesud, bizi sohbetinden mahrum etme. Ne olur bize hiç değilse falanca falanca günde ilim adına bir şeyler ver dedikleri zaman hayır diyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ne gördüysek onu yaparız. Vallahi o insanlara bıkkınlık verecek şekilde bize hiçbir şey anlatmadı diyor. Peygamber mektebinde yetişen bir talebe. Allah Resulü böyle yaptı, biz de böyle yapmak durumundayız. Velev ki anlattığımız Allah'ın kitabı olsa, velev ki anlattığımız onun peygamberinin sünneti bile olsa, insanlara bıkkınlık verecek şekilde bu işin aktarılması yok. Bu işin nasıl olması gerektiğini Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize öğretti. Biz de ancak böyle yapmak durumundayız. Sonra İbni Mesud şahit olduğu bir olayı anlatıyor. Malik İbni Hüveyris isimli birisi anlatmış, İbni Mesud da duymuş, o da bize naklediyor. 20 insan genç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar Medine'ye. Efendimiz'den ilim öğrenecekler, sonra kabilelerine dönüp öğrendiklerini anlatacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları bir anne şefkatiyle karşılıyor. Onlarla ilgileniyor, onların hallerine bakıyor. Yanımızda kalın ve bizi gözleyin, öğrenin diyor bazı şeyleri, bu imkanı onlara veriyor. Ama diyor ki Malik İbni Hüveyris bizi gözlüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan 20 gün geçtikten sonra içimizden bazılarının ailelerini, özellikle de annelerini özlediklerini fark edince Efendimiz tamam dedi, sizin işiniz bitti, bundan sonra kabilelerinize dönebilirsiniz diyerek bizi geri gönderdi diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu yaptıklarına şahit oluyorlar bu sahabi efendilerimiz. Onun için bıkkınlık verecek şekilde bu işi yapmıyorlar. Bu işin olması gereken şeyi neyse ona ait o güzellikleri ortaya koyuyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manada yaptıkları onlarca şeyle anlatılabilir. İbn Abbas da bu bilgiye bakarak şunu söylüyordu. Bazen talebelerine ilim anlattıktan sonra diyordu ki işte hadi biraz ruhlarımızı dinlendirelim. Ne yapalım ruhlarımızı dinlendirelim? Şiir okuyalım. Bu manada güzel güzel ruhlarımıza
teneffüs ettirebilecek, nefes aldırabilecek şeyler yapalım diyerek başka şeyler yapardı. Aslında İbn Abbas'ın o yaptığı da aynen aleyhissalatü vesselam Efendimizin mektebinden öğrendiğinin bir misliydi. Yine İbn Abbas talebelerine şöyle bir tavsiyede bulunuyor. İnsanlara her cuma sadece bir defa ders yap. Eğer onlardan ciddi bir rağbet gelirse, yani ısrarcı olurlarsa bunu ikiye çıkar. Baktın ki iki gün, haftada iki gün onlara iyi, yine halen talebede bir rağbet var, İştiyakla istiyorlar. Üç gün ders yap ama sakın haftada üç günden fazla ders yapma. Bunu İbn Abbas nereden söylüyor? Yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatından gördüklerinin üzerinden söylüyor. Ben bunu özellikle sebatın başlığı altında söylüyorum. Çünkü teveccüh gelince, talep gelince insanın buna dayanabilmesi kolay değil. Ama sahabenin ilmi ele ayağa düşürmeme noktasındaki bu manadaki dirayeti onların sebat çizgisinde nerede durduklarını aslında göstermiş oluyor. Daha birçok şey anlatılır. Ben de aynı şeye düşmemek için burada bırakacağım. Şimdi benim güzel kardeşlerim, iki tane size sahabi efendilerimizden söz aktaracağım. Bunların biraz sizin tarafınızdan altlarının doldurulmasını isteyeceğim. Ne olur? Zaten şimdi göreceksiniz, sözde de çok önemli bir mesaj var. Biraz düşünmek, üzerinde tefekkür etmek, üzerinde bedel ödemek, meselelerin üzerinde sadece okuyup geçmemek, biraz burada ne söylenmiş aslında ona ait bir ızdırapla inlemek. Mesaj da o zaten. Ona ait bazı şeyleri almamız için size emanet edeceğim bu sözleri. Sözlerin ilkini bize nakleden ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali. Süneni Darimi'de geçiyor, yerini de kaynağını da söyleyeceğim. Hazreti Ali gerçek fakih, alim kim, ona ait bir tarif yapıyor. Biraz önce söylediklerimin tamamının aslında bir özeti gibi. Gerçek fakih, alim, insanlara Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir diyor. Dikkat edin, kimmiş gerçek alim? Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, ümitsizlik asla yok. Ne olursa olsun o kapıyı sürekli açık tutan, azabından da emin kılmayan, korkuyla ümit arasında, beynel havf ve reca, bu denge arasında yürünmesi gerekiyor. Allah'ın rahmetinden umut kestirmeyen, azabından ise emin kılmayan ve Allah'ın masiyetlerine ruhsat vermeyen kişidir. Günahlara ruhsat yok. Haramları basit göstermek yok. Günahları küçültmek yok. Bir başka meseleyi anlatırken bir başka meseleyi küçültmek yok. Bu vaizlerin sürekli düştüğü bir yanlıştır. Aslında Hazreti Ali de buna dikkat çekiyor. Gerçek fakih, alim böyle olmalı diyor. Şimdi dikkat edin sözün devamını. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Bir daha tekrar ediyorum. İçinde ilim bulunmayan ibadette hayır yoktur. İçinde kavrama bulunmayan ilimde de hayır yoktur. Ve içinde düşünme ve tefekkür bulunmayan okumada da hayır yoktur. Üç şeyde hayır yok dedi. İlmi bulunmayan ibadet, kavrama bulunmayan ilim, tefekkür bulunmayan kıraat, okuma. Bu üç şeyde hayır yok. Hayır yok derken tam anlamıyla istifade edilmez anlamında söylüyor ilim şehrinin kapısı olan Hazreti Ali. Dolayısıyla bugün okumamıza rağmen bazı şeyler yoksa eğer, ibadetlerde eğer bazı şeyler yoksa eğer, ya da o kavrama dediğimiz ince anlayışı elde etmede bazı zafiyetler yaşanıyorsa, meselenin nereden kaynaklandığını buradan anlayın. Gelin ikinci söze. Onu da İbni Mesud bize söyleyecek. Abdullah İbni Mesud. Bu ilk sözün kaynağı Süneni Darimi'nin 1. cildi 86. sayfasında. İkinci söz de yine Süneni Darimi'den. Onu da vereceğim. İbni Mesud da şöyle söylüyor. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız. Demek ki ilim ortadan kalkacakmış. Ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız.
Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimler yok olup gitti mi neticede ne olacak? İlim de ortadan kayboldu.

0: Sakın bazı cahillerin yaptığına düşmeyin siz. Ne olursa olsun, eğer bir insan ehli ilimse, ehli ilme siz dillerinizi uzatmayın. Kim ne derse desin, kim ne konuşursa konuşsun. Ne bu konuşulanlara siz kendinizi muhatap kılın, bu pazara sürdükleri çürük malları, bitli malları alın, dinleyin. Ne de bu manada bazı şeyleri siz yapın. Aslında İbni Mesud bu manada bir de bunu söylüyor. İlim gitse, alim çıkıp gitse ilim kaybolacak. Sen ne yap yap, alimin, ilmin kıymetini bil diyor aslında. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. İlim adamı korur. İbni Mesud onu söylüyor. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Allah aşkına, bu bir hadis değil. Bu İbni Mesud'un sözü. Ama gelin de şu sözü tasdik etmeyin. Gelin de şu sözün bugün olmadığını söyleyin. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına çağırdıklarını iddia edecekler. Buyurun, İbni Mesud'un sözü. Kur'an'ı arkalarına attıkları halde. Bu ne demek? Allah'ın kitabını okumayı bilmiyor, sana güya Kur'an'a davet ediyor. Allah'ın kitabını kendisi anlamamış. Allah'ın kitabında çünkü söylenen bir sürü şey var. O birkaç tane şeyi slogan yapmış. O slogan üzerinden mücadele veriyor ve mücadelesini de ben Kur'an'a çağırıyorum diye veriyor. İşte İbni Mesud bunu söylüyor. Kendisi atmış Kur'an'ı arkasına, seni Kur'an'a davet ettiğini iddia ediyor. Böyle adamlarla karşılaşacaksınız. Böyle adamlarla muhatap olacaksınız. Öyle adamlarla muhatap olduğunuzda da ne yapın? Siz yine ilme sarılın. Bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durun. Gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Dikkat edin, bakın İbni Mesud ne güzel tam da kitabın ortasından konuşuyor. Gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Şimdi ben bir tartışma açayım. Sabaha kadar konuşalım. Hazreti Nuh'un gemisi kaç metreydi? Ne olacak bize? Bunu bulduğumuz zaman neyi biz çözmüş olacağız? O gemi neyle çalıştı? Kömürle mi çalıştı, odunla mı çalıştı? Ya bu sorular Beni İsrail'in ocağını batıran sorulardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ne dedi? Bir ilke koydu ortaya. Ben size ne kadar verdimse onunla iktifa edin dedi ya. Ben size söylediklerim yeter size. Allah'ın kitabında söylemiş, peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinde söylemiş. Yetsin sana, girme o gereksiz detaylara, girme. Her girdiğin detay başına iş açacak. Onun için gereksiz detaylara girmekten, size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durun. Son cümle nedir biliyor musunuz? Ve aleykum bil atik. Size en son söyleyeceğim, ve aleykum bil atik, siz eskilere sarılın. Eskilerden kastı ne? Selefi salihine sarılın. Selefi salihini konuştuğumuz zaman en başa kimi yazacağız? Ashab-ı kiram efendimizi yazacağız. Onlara sarılın. Ne kadar onlara sarılırsanız o kadar sahili selamete daha erken bir vakitte yürümüş olursunuz. İnşallah bizim de arzumuz, isteğimiz, sevdamız, hülyamız, duamız bu olsun. Allah bizi ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Son nefesimize kadar onların yolundan yürütsün bizleri. Onların yolunda yürüyoruz gibi bizi farklı bir sevdaya düşürüp de nefsimizin elinde oyuncak da etmesin. Neyden razı ve memnun olacaksa onu bizim hayatımızın esası kılsın. Ve bizi en sonunda sevineceğimiz, gerçekten mutlu olacağımız, mesrur olacağımız o güzel müjdeye ki o beratı sağ elinden almaktır. O berata eriştirmiş olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.

0: رَفِيعًا فَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed, karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
2: Ne yapacağız şimdi?
3: Ne yapacağız?
2: Keşke savaşa hazırlansaydık.
3: Allah'ım, sana şükürler olsun.
4: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kâfirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
3: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
4: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
5: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer devirmeye başladı. Hübel, Mena, Lah, Uzza ve diğerleri. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı.
0: 140. Bölüm.
5: Mekke fethedilmişti. İnkarcıların bazıları harem civarına toplanmış ne olacağını gözlerken, bazıları canını kurtarma derdindeydi. Bunlardan biri de Ebu Cehil'in kardeşi Haris bin Hişam'dı. İslam ordusunun Mekke'ye geldiğini öğrendiğinde, arkadaşı Abdullah bin Ebi Rebiya ile birlikte Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evine sığındılar.
6: Kim o?
7: Ben Haris bin Hişam. Yanımdaki de Abdullah bin Ebu Rebiya.
6: Hayırdır Hişam? Ne işin var senin burada?
7: İçeride konuşabilir miyiz?
6: Tabii, buyurun.
7: Sağ ol.
6: Neler oluyor Haris?
7: Muhammed şehri istila etti. Hakkımızda ölüm emri çıkarmış. Aklıma sığınabileceğim bir tek sen geldin. Sen onun amcasının kızısın. Sen bizi himaye edersen canımıza kıymaz. Akrabalarına bu kadar iyiliği çok görmezsin herhalde.
6: Sakin ol. Muhammed size zarar vermez.
7: Ben bugüne kadar onun en amansız düşmanıydım. Abim de öyle. Şimdi bana nasıl muamele etmesini bekliyorsun?
6: O çok merhametlidir. Sizi cezalandırmayacağını düşünüyorum. Üstelik senin insani özelliklerini hep takdir etmiştir. Sen inadın dışında iyi bir adamsın. Dürüst ve cömertsin.
7: İnadın mı?
6: Evet. Muhammed'i yıllardır tanıyorsun. Onun yalancı olmadığını anlamış olman gerekir.
7: Neyse, sen bizi imayene alıyor musun? Almıyorsan başka bir çözüm bulmam gerek.
6: Alıyorum. Endişelenme. İçerideki odaya geçin ve oradan çıkmayın. Benim evimde size hiçbir şey olmaz.
7: Bu iyiliğini unutmayacağım. Kim geldi?
6: Öğreniriz şimdi. Kim o?
8: Abla, ben Ali.
7: Kesin bizi almaya geldi.
6: Bir şey olmayacak, sakin ol.
8: Abla, bunların burada ne işi var? Resulullah'ın en büyük düşmanlarının senin evinde ne işi var?
6: Ali, dur bakalım. Benim evimde adam mı öldüreceksin?
8: Ama abla...
6: Ben onları himayeme aldım.
8: Bunu nasıl yaparsın?
6: Dediğimi duydun. Onlar benim himayemde. Sok kılıcını kınına. Bu yaptığını Resulullah'a bildireceğim. Benim himayemde olan insanların üzerine yürümek neymiş onu anlatırsın.
5: Ümmü Hani dediği gibi peygamberimize kardeşi Ali'nin yaptıklarından şikayet edince, peygamberimiz bu Ali'ye yakışmamış, senin himaye ettiğini biz de himaye ederiz, senin eman verdiğine biz de eman veririz dedi. Ümmü Hani geri dönerek durumu anlatmaya başladı.
6: Resulullah size eman verdi.
7: Bana da mı?
6: İkinize de.
7: Ama Ali benim hakkımda ölüm emri çıkarıldığını söylemişti.
6: Ben de seni himaye ettiğimi söyledim. Senin himaye ettiğini biz de koruruz dedim.
7: Olanı biten aklım almıyor. Yani beni koşulsuz şartsız serbest mi bıraktı?
6: Evet.
7: Beni bağışladı mı?
6: Evet.
7: Neden böyle bir şey yapsın ki? Ben yıllardır ona ve onun arkadaşlarına kan kusturdum. Bedir'de, Uhud'da üzerlerine yürüdüm. En yakınlarını öldürdüm.
6: Peygamberimiz çok merhametlidir.
7: Bu sıradan bir insanın gösterebileceği bir merhamet değil ama. İnsan kin tutan bir varlıktır. Düşmanlarına bu kadar kolay merhamet göstermez. Nasıl oluyor da beni bağışlayabiliyor?
6: Çünkü o sıradan bir insan değil Hişam. O bir peygamber. Allah'ın seçilmiş kulu.
7: Şu hareketlerinden sonra ben de buna inanabilirim. Muhammed'e bir özür borçluyum. Sana da şükran. Teşekkür ederim Ümmü Hani. Beni ortada bırakmadın. Sen de efendinde bana merhametli davrandınız.
5: Haris bin Hişam bunun ardından Ebu Süfyan'ın yanına gitti. Kalbinde yeni kıvılcımlanan bu duyguyu konuşmak, şüphelerinden tamamen arınmak istiyordu.

0: İndi Mekke eşrafından birkaç kişiyi Ebu Süfyan'ın etrafında Hazreti Muhammed'in Kabe'ye girişini seyrederken buldu.
1: Demek Kabe'ye girdiler.
2: Evet, geldiler ve şehrimizi istila ettiler. Babam ne kadar şanslı bir adammış ki bu günleri görmedi.
1: Burası onların da yurdu. Zamanında biz onları buradan sürdük.
2: Bütün putlarımızı yıktı. Kabe'nin içindeki tüm kutsal eşyaları fırlatıp attı. Bugün matem günü. Bugün Mekke'nin en kötü günü.
1: Belki de doğru söylüyordur.
2: Vah başımıza gelenler. Harem'in dokunulmazlığı ortadan kalktı. Bütün şerefimiz çiğnendi. Kabe'nin üzerine çıkmak bu kara köleye mi kalacaktı? Bu günleri de mi görecektik?
3: O adam kim?
2: Bilal bin Rebah.
3: Ebu Bekir'in azat ettiği köle mi?
2: Ta kendisi.
1: Allah bunun olmasını istemeseydi mutlaka bu durumu değiştirirdi. Ebu Süfyan, sen ne diyorsun?
4: Hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ne söylersem şu civarın taşları, çakılları ona haber verir.
1: Onun peygamber olduğuna inanıyor musun?
4: Başka ne olabilir ki? Hangi insana Allah bu kadar yardım eder? O ancak Allah'ın desteklediği bir peygamberdir. Aklımızdan geçenleri bile biliyor.
0: Haris bin Hişam bir müddet sonra peygamberimizin yanına giderek onu selamladığında, peygamberimiz onu memnuniyetle karşıladı. Onun bu samimi yaklaşımı Haris'i daha da etkilemişti.
1: Senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum.
0: Peygamberimiz ona, seni hidayete erdiren Allah'a hamdolsun. Senin gibiler İslam'a karşı ilgisiz kalmamalı dedi.
1: Vallahi İslam gibisine ilgisiz kalındığını görmedim.
0: Peygamberimiz Kabe'den çıkınca etrafında korkuyla ne diyeceğini bekleyen insanlara hitaben şöyle dedi. Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren, kulu Muhammed'e yardım eden ve düşman topluluklarını tek başına yenilgiye uğratan Allah'tan başka ilah yoktur. Haberiniz olsun, mal veya kandan, cahiliye devrinde anılıp zikredilen tüm övünme vesilesi olan şeyler ayaklarımın altındadır. Sadece hacılara su dağıtma işi ve Kabe hizmeti bunun dışındadır. Ey Kureyş cemaati! Allah size cahiliye gururunu, babalarınız ve soylarınızla büyüklenmeyi yasaklamıştır. Bütün insanlar Adem'dendir. Onun çocuklarıdır. Adem de topraktan yaratılmıştır. Sonra şu anlamdaki ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Övünesiniz diye değil, kolaylıkla tanışasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah her halinizi bilir, o her şeyden haberdardır. Resulullah, Mescid-i Haram'ın avlusunu dolduran geniş kalabalığı manalı bir bakışla süzdükten sonra, ''Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?'' diye sordu.
3: ''Biz seni tanıyoruz. Sen akraba haklarını gözetir, mazluma yardım eder, hatalarına pişman olanları bağışlarsın. Bundan dolayı bize merhametle muamele edeceğini düşünüyor, iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın.'' diyoruz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Hepimiz de senin kardeşlerinin oğullarıyız.
0: Bunun üzerine Resulullah şu manidar sözleri söyledi. Ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Haydi gidiniz. Artık serbestsiniz.
5: Bizi affettiğini mi söyledi?
6: Evet, serbestmişiz.
5: Hepimizi kılıçtan geçirecek diye korkuyordum.
7: Hak etmedik de değil hani.
6: Biz ona inananları dinlerinden döndürmek için elimizden ne geliyorsa yaptık. Kimisi bizim yaptığımız işkencelerin altında öldü. Kimisi boykot ettiğimiz yıllarda açlık ve susuzluktan ruhunu teslim etti. Sonra evlerini barklarını bırakıp buradan gitmek zorunda kaldılar. Biz onların kalan mallarını satarak kendi mülkümüzü genişlettik. Sonra o mallarla ona karşı ordular hazırladık. Orada da bir sürü arkadaşını öldürdük.

0: Şimdi bizi affettiğini mi söylüyor? Olacak iş değil.
1: Ne kadar da alicenap bir davranış bu. Bana söyler misiniz? Hangimiz onun bu durumunda olsak karşımızdakini affederdik?
2: Ben affedemezdim. Yıllar evvel şurada namaz kılarken sırtına yeni kesilmiş bir devenin bağırsaklarını yığmıştık. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüş, türlü hakaretlerle onu taciz etmişti. Biz de olan bitene gülüyorduk. Şimdi muzaffer bir ordu komutanı var karşımızda. İstediğini yapmaya muktedirken bizi affetmeyi seçiyor. Bunu aklım almıyor. Sıradan bir insan bu kadar bağışlayıcı olamaz.
3: Senin büyüklüğünü kabul etmekten başka bir seçenek bırakmadın bize Muhammed. Önünde saygıyla eğileceğiz ve liderliğini kabul edeceğiz. Keşke namusumuzla savaşsaydık ama Mekke'nin kaderine bu yazılmış. İtiraz dahi edemeden teslim olmak.
4: Medet umduğumuz onca putu harap ettin. Dinimizi ayaklar altına aldın. Artık atalarımızın geleneklerini yaşatamayacağız. Bizi çiğneyip çiğneyip tükürdün. Kureyş'i bitirdin.
1: Artık bir karar vermek zorundasınız. Muhammed sizden bağlılık göstermenizi bekliyor. İtiraz eden varsa şimdi öne çıksın. Değilse ebediyen bu hakkını kaybetmiş olacak.
0: Haklısın. Onun merhametinin sınırlarını zorlamamak lazım. Eğer affedildiyseniz onun buradaki hakimiyetini kabullenmeniz gerekiyor.
5: Bu rahmet iklimi sayesinde Mekke halkı Peygamber Efendimiz'e Müslüman olduklarını bildirmek için akın akın gelmeye başladılar. Kur'an'ın ifadesiyle insanlar bölük bölük Allah'ın dinine giriyorlardı. Kureyş dışındaki Arap kabileleri de Mekke fethedilince İslam'a girmeye başladılar. Resulullah konuşmasından sonra Safa tepesine çıkarak Mekkelilerin kendisine bağlılık yeminlerini kabul etti. Allah'ın evini bağrında taşıyan Mekke fethedilmiş, İslam Kureyşlilerin de gönlüne girmişti.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485

0: 22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Ömer'in kabirde Allah'a ibadet eden bir gencin sözünü duyması. Hazreti Ömer zamanında Allah'a kulluk yapan bir genç vardı. Mescitten ayrılmıyordu. Hazreti Ömer ona gıpta ediyordu. Bu gencin ihtiyar bir babası vardı. Genç yatsı namazını kıldıktan sonra babasının yanına giderdi. Gencin yolu

bir kadının kapısından geçerdi. Kadın gence gönül vermişti ve gencin yoluna çıkarak kendisini arz ediyordu. Genç bir gece tekrar kadının yanından geçerken kadın onu konuşmak suretiyle elde etti. Genç kapıya geldiğinde kadın içeri girdi. Genç de içeri girdi. Allah'ı hatırladı, Allah'tan korktu ve onun diliyle bu ayet temsil olarak geldi. Kesinlikle ittika edenler, şeytandan bir şey onlara dokunduğunda Allah'ı hatırlarlar ve hemen o esnada görür hale gelirler. Bunun üzerine genç düşüp bayıldı. Kadın, komşusu olan bir kadına haber verdi. İkisi genci çıkarmak hususunda yardımlaştılar. Onu dışarı çıkarıp kapıda bıraktılar. Onu oturttular, babasının kapısını çaldılar. Babası çıktı, baktı ki çocuk kapıda baygın bir haldedir. Aile efradını çağırdı. Onu içeri aldılar. Genç, gecenin bir kısmı geçtikten sonra ayıldı ve babası ona, "Ey oğul, sana ne oldu?" dedi. O da, "Hayırlıdır, bir şey yok." dedi. Babası, "Allah için senden soruyorum. Sana ne oldu? Söyle bana." dedi. Genç de hadiseyi olduğu gibi babasına anlattı. Babası, "Ey oğul, okuduğun ayet hangi ayetti?" dedi. Genç okuduğu ayeti bir daha tekrarlayınca yine bayıldı. Onu yoklayınca ölmüş olduğunu gördüler. Onu yıkadılar ve aynı gecede defnettiler. Sabah olunca olanları Ömer'e anlattılar. Ömer gelip gencin babasına taziyede bulundu ve "Niçin bana haber vermediniz?" dedi. Gencin babası, "Ey müminlerin emiri, vakit geceydi." dedi. Hazreti Ömer, "Öyleyse beni kabrine götürün." dedi. Hazreti Ömer'le beraberindekiler kabre geldiler. Hazreti Ömer, "Ey filan, Rabbinin makamından korkan bir insan için iki cennet vardır." ayetini okudu. Genç de kabirden, "Ey Ömer, Rabbim cennette iki kez o iki cenneti bana vermiştir." dedi. Hazreti Ömer'in Baki kabristanındaki ölülerin sesini duyması. Hazreti Ömer, Baki kabristanının yanından geçti ve, "Ey kabirlerin sahipleri, size selam olsun. Eğer haber soracak olursanız, kadınlarınız evlendi, evleriniz başkalarının eline geçti ve mallarınız mirasçılar tarafından paylaşıldı." dedi. Kabirden bir ses şöyle cevap verdi. "Bizdeki haberler de şunlardır ki, biz dünyadayken azık olarak Allah'a neyi göndermişsek onu gördük. Neyi infak etmişsek ondan kâr ettik. Geride bıraktığımız mala gelince onu zarar etmişiz." Ashabın, azap görenlerin azabına şahit olmaları. Bir ara Bedir'in yanından geçiyordum. Baktım ki bir kişi bir çukurdan çıktı, boynunda bir zincir vardı. Bana, "Ey Abdullah, bana biraz su içir." dedi. Bilmiyorum, acaba beni tanıdı mı? Yoksa Arapların herkese Abdullah dedikleri gibi mi beni çağırdı? Aynı çukurdan başka bir kişi çıktı. Elinde bir kamçı vardı. Bana, "Ey Abdullah, ona su verme. Çünkü o kafirdir." dedi. Sonra kamçıyla onu vurdu. Tekrar çukuruna girdi. Süratle Resulullah'a gelerek bunu haber verdim. Bana, "Sen onu gördün mü?" dedi. "Evet, gördüm." dedim. Hazreti Peygamber, "İşte o Allah'ın düşmanı Ebu Cehil'dir. O azap da kıyamete kadar devam edecektir." buyurdu. Zeyd bin Harice'nin konuşma kıssası. Zeyd bin Harice, Medine'nin bir sokağında yürürken ansızın yere düştü. Vakit öğle ile ikindi arasıydı. Vefat etti. Cesedi aile efradına götürüldü. İki elbise bir abayla örtüldü. Akşamla yatsı arasında bazı hanımlar bir araya geldiler. Etrafında sesli ağladılar. Ansızın abanın altından iki defa, "Ey insanlar! Susunuz!" diye bir ses geldi.
Bunun üzerine ölünün yüzünden ve göğsünden perde kaldırıldı. Yüzü ve göğsü açılınca, "Muhammed Allah'ın Resulüdür, ümmi peygamberidir, peygamberlerin sonuncusudur. Kitapta böyledir. Ebu Bekir doğru söyledi. Hazreti Peygamber'in kuvvetli ve emin olan halifesidir. Her ne kadar bünyesi zayıf olsa da Allah'ın emrini yerine getirmede kuvvetlidir. İlk kitap da böyledir. Ortanca halife olan Allah'ın kulu, müminlerin emiri de doğru söyledi. Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmez ve güçlülerin zayıfları ezmesine engel olurdu. İlk kitap da böyledir. Müminlerin emiri Osman da doğru söyledi. O, müminler hakkında merhametlidir. 2 yıl geçti, 4 yıl kaldı. Halk ihtilafa düştü. Onların nizam ve intizamı kalmadı. Allah'ın haramları çiğnenir oldu. Kıyamet yaklaştı. İnsanlar birbirlerini yemeye başladı, dedi. İcret eden bir kadınla oğlunun kıssası. Enes bin Malik, bu ümmette 3 kadın gördüm. Eğer bunlar İsrailoğullarında olsaydı, onlarla başkaları yarışamazdı, dedi. Ona, ey Eba Hamza, bu 3 kadın kim, diye sorduk. O da, biz Suffe'de Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Hicret eden bir hanım, oğluyla beraber Hazreti Peygamber'e geldi. Hanımı kadınların yanına gönderdi. Oğlunu da bizim yanımıza gönderdi. Kısa bir müddet sonra Medine humması çocuğa dokundu. Birkaç gün hasta yattıktan sonra vefat etti. Hazreti Peygamber onun gözünü kapadı. Teçhizini emretti. Onu yıkamak istediğimizde Hazreti Peygamber, "Ey Enes, çocuğun annesine git, bu durumu anlat," dedi. Hanıma bu durumu anlattım. Hanım geldi, çocuğun ayakları tarafına oturdu, ayaklarına sarıldıktan sonra, "Ey Allah'ım, ben isteyerek sana iman ettim. Putlardan tamamen yüzümü çevirdim. Senin rahmetini isteyerek hicret ettim ya Rab. Putperestleri benim hakkımda sevindirme ve bu musibetten yüklenmeye takatim olmayanı bana yükletme," diye dua etti. Allah'a yemin ederim ki, kadının duası biter bitmez, çocuğun ayakları hareketlendi ve örtüyü yüzünden attı, Hazreti Peygamber ve annesi vefat edinceye dek yaşadı. Ashabın şehitlerinde hayat emarelerinin görülmesi, Uhud şehitlerinin bu husustaki kıssaları. Uhud savaşı olduğu zaman, babam geceleyin beni çağırdı ve "Ben kendimi, Peygamberin ilk şehit düşecek ashabı arasında görüyorum. Allah'a yemin ederim ki Resulullah'tan sonra benim için senden daha aziz bir kimse yoktur. Benim boynumda bir borç vardır. O borcumu eda et. Kız kardeşlerinin hakkında da hayırlı davran," dedi. Sabah oldu ve savaş başladı. Gerçekten de ilk şehit düşen babam oldu. Onu başkasıyla aynı yere gömdüm. Sonra tek başına gömmediğime pişman oldum. Başka bir yere nakletmek için 6 ay sonra kabrini açtığımda, kabre koyduğum ilk gün nasılsa aynen öyleydi. Sadece kulak memesinden az bir şey çürümüştü. Muaviye devrinde Medine'ye su getirildiğinde, Uhud'daki şehitlerin sahiplerine haber verildi. Aradan 40 sene geçmişti. Onların cenazelerini çıkardık. Cesetleri hala yumuşaktı. Azaları sağa sola bükülebilirdi. Babam, Ensar'ın ihtiyarlarından bana naklederek, Muaviye, Uhud şehitlerinin mezarları arasından çeşme suyu geçirdiğinde şehitlerin mezarlarına su aktı. Bunun üzerine babam Abdullah'la birlikte gömülen Amr bin Cemuh'u mezarlarından çıkardık. Abaları hala üzerlerindeydi. Yüzlerinde nur vardı. Ayaklarının üzerinde de biraz ot vardı. Sanki daha dün defnedilmiş gibi taze ve azaları her tarafa eğilebiliyordu, dedi. Sa'd bin Muaz'ın kabrinden misk kokusu gelmesi. Bir adam Sa'd bin Muaz'ın kabrinden bir avuç toprak aldı. Avucunu açtığında
topraktan mis kokusu fışkırdı.

çıkardığını gördü. Hazreti Peygamber de buna şahit oldu ve hayret ederek "Subhanallah, Subhanallah" dedi. Amir bin Füheyre'nin göğe kaldırılması. Maune kuyusunda şehit edilen sahabiler arasında bulunan Amr bin Ümeyye ed-Damri esir alındı. Amir bin Tufeyl ölenlerden birisini işaret ederek "Bu kimdir?" diye sordu. Amr, "Bu Amir bin Füheyre'dir." dedi. Amir bin Tufeyl, "Onun öldürüldükten sonra göklere kaldırıldığını gördüm. Hatta gökle yer arasında ona bakıyordum. Sonra cesedi yere bırakıldı," dedi. Hazreti Peygamber'e bunların haberleri geldi. Peygamber, onların şehit edildiğini sahabilere söyledi ve "Sizin arkadaşlarınız şehit oldu. Onlar Rablerinden, ey Rabbimiz, bizim haberimizi arkadaşlarımıza ilet. Senden razı olduğumuzu, senin de bizden razı olduğunu onlara haber ver" diye dilekte bulundular, dedi. Urve bin Esma bin Salt da o gün şehit edilenler arasındaydı. Urve bin Zübeyre onun adı verildi. Münzir bin Amr da o gün şehit olanlar arasındaydı. Onun adını da Münzir bin Zübeyre verdiler. Hubeyb bin Adi'nin cesedinin korunması. Allah'ın Resulü Miktat'la Zübeyr'i Hubeyb'i ağaçtan indirmek üzere gönderdi. Onlar Ten'im'e vardılar, baktılar ki cesedin etrafında 40 tane sarhoş içiyor. Cesedi indirdiler, Zübeyr cesedi atının üzerine aldı. Ceset hala tazeydi. Hiçbir şeyi bozulmamıştı. Müşrikler nöbetçileri uyandırdılar. Nöbetçiler onlara yetişince Zübeyr Hubeyb'in cesedini yere bıraktı. Yer cesedi yuttu. Bundan dolayı da Hubeyb'e Beli'ul Arz, yerin yuttuğu denildi. Asım bin Sabit bin Ebi Aklah'ın cesedinin korunması. Hazreti Peygamber bir birlik gönderdi. Başlarına da Asım bin Sabit bin Ebi Aklah'ı kumandan tayin etti diye devam eden Hubeyb bin Adi hakkında uzun bir hadis rivayet edilirken, Asım, "Ben hiçbir müşriğin zimmetine girmem," dedi. Asım daha önce Allah'a ahdetmişti ki hiçbir müşrik onun bedenine dokunmasın ve o hiçbir müşriğe dokunmasın. Böylece Kureyşliler onun cesedinden bir parça getirmek üzere adamlar gönderdiler. Çünkü o Bedir'de onların büyüklerinden birisini öldürmüştü. Allah Teala onu korumak için gölge gibi bir arı yığını gönderdi. Arılar onu korudular. Bunun için arıların koruduğu diye isim almıştır. Hazreti Peygamber'in kurtla konuşması. Resulullah Medine'de bulunuyordu. Kurt Resulullah'a geldi, huzurunda durdu. Hazreti Peygamber, "Bu kurt yırtıcı hayvanların size gönderilmiş elçisidir. Eğer isterseniz onlara bir pay tayin ediniz ki onlar artık ondan başkasına karışmazlar. İsterseniz de terk ediniz, ondan korununuz. Sizden neyi alırsa o onun rızkıdır," buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, bizim nefsimiz ona bir şey vermeye razı değildir," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber üç parmağıyla kurda işaret ederek, "Sen de kapabildiğin kadar kap," dedi. Kurt uluyarak gitti. Arslan'ın Hazreti Peygamber'in azatlısı Sefine'ye boyun eğmesi. Resulullah'ın azatlısı Rum memleketindeyken orduyu kaybetti, esir düştü. Sonra esirler kampından kaçtı. Orduya yetişmek istiyordu. Baktı ki önünde bir arslan durmaktadır. "Ey Ebel Haris, ben Resulullah'ın azatlısıyım. Başımdan şöyle şöyle bir durum geçti," diyerek olanları anlattı. Bunun üzerine arslan onun yanına gelerek kuyruğunu salladı, yanında durdu. Herhangi bir ses işittiğinde derhal
o sesin geldiği

0: tarafa hücum ediyordu. Sonra sefinenin yanında İslam ordusuna yetişinceye kadar yürüdü, sonra geri döndü. Arslan'ın Abdullah bin Ömer'e boyun eğmesi. İbni Ömer bir yolculuk sırasında yolcuların bir yerde durakladıklarını görerek sebebini sordu. "Yolun üzerinde bir arslan var, ondan korkuyorlar," dediler. Bunun üzerine İbni Ömer atından inerek arslanın yanına gitti. Onu kulağından tutarak yoldan uzaklaştırdı. Sonra, "Hazreti Peygamber sana iftira etmemiştir. Resulullah'tan, insan neden korkarsa o musallat kılınır. Eğer insan Allah'tan başka bir şeyden korkmasaydı, Allah'tan başkası ona musallat olmazdı. İnsan sadece umduğu kimseye bırakılmıştır. Eğer insan Allah'tan başkasından bir şey ummasaydı, Allah onu başkasına havale etmezdi," dediğini duydum, dedi. Avf bin Mali'nin Arslan'la konuşması. "Ben Eriha Kilisesi'nde kaylule uykusuna dalmıştım. O sırada o kilise mescide çevrilmişti. Halk orada namaz kılıyordu. Uyandığımda bir arslanın bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Korkudan ayağa fırladım ve hemen silahıma sarıldım. Arslan bana, ben sana bir haberi tebliğ etmek için geldim," dedi. "Seni kim gönderdi?" diye sordum. Arslan, "Muaviye'nin cennetlik olduğunu tebliğ etmek için beni Allah gönderdi," dedi. "Muaviye kimdir?" dedim. Arslan, "Ebu Süfyan'ın oğludur," dedi. Kurdun bir çobanla konuşması ve Hazreti Peygamber'in peygamberliğini haber vermesi. Kurt bir koyunu kaptı. Çoban kurdu kovalayarak koyunu geri aldı. Kurt kuyruğu üzerinde oturarak, "Ey çoban, Allah'tan korkmaz mısın? Benim rızkımı, Allah'ın bana gönderdiği rızkı benden aldın," dedi. Çoban, "Hayret, bir kurt benimle insanların konuştuğu gibi konuşuyor," dedi. Kurtsa, "Bundan daha hayret verici olanı sana söyleyeyim mi? Muhammed adında birisi Yesrib'de halka geçmişten haber veriyor," dedi. Bunun üzerine çoban Medine'ye varıncaya kadar koyunlarını sürdü. Koyunları Medine'nin bir zaviyesinde bıraktı. Sonra Resulullah'a gelerek durumu haber verdi. Hazreti Peygamber insanların toplanmasını emrettikten sonra çobana, "Bu insanlara olayı anlat," dedi. O da başından geçenleri söyledi. Hazreti Peygamber, "Çoban doğru söylüyor. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiyle bastonunun başındaki püskül kişiyle konuşmadıkça, ayakkabısının bağları onunla konuşmadıkça, aile efradı kendisi yokken ne yapmışsa onu uyluğundan dilemedikçe kıyamet kopmaz," buyurdu. Ebu Süfyan'la Saffan bir kurt gördüler. Kurt bir geyik yakalamıştı. Geyik haremin hudutlarına girdiğinde kurt geyiği bıraktı. Ebu Süfyan'la Saffan bu duruma hayret ettiler. Bunun üzerine kurt onlara, "Bundan daha hayret vericisi Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. O Medine'de sizi cennete davet ediyor, siz de onu ateşe davet ediyorsunuz," dedi. Ebu Süfyan, "Lat ve Uzza'yla yemin ederim ki sen bunu Mekke'de söylersen bütün Mekkeliler Mekke'yi bırakıp hicret edeceklerdir," dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur?

0: markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Zorunlu yayın.
3: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
2: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
0: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, bu dersimizde inşallah Müzzemmil suresini anlamaya çalışacağız. Müzzemmil suresi çoğunluğun görüşüne göre Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Tamamı Mekke'de nazil oldu diyenler çoğunlukta. Fakat bazı alimlere göre Müzzemmil suresinin baş tarafı Mekke-i Mükerreme'de, son ayeti ise uzun ayet İnna Rabbeke Ya'lemu diye başlayan ayet-i kerime Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. Sureye genel anlamda baktığımız zaman bize şunu söylüyor: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazına, gece ibadetine dikkat çekerek İçinizdeki cihadı yapmadan dışarıdaki cihatta muvaffak olamazsınız. Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret var, İslam'a saldırı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o saldırının içinde İslam'a davet ediyor, mücadelesi, mücahedesi var. Peki Allah Teala ona, peygamberine, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ordu hazırlamasını, onlarla meydan yerinde savaşmasını emretmiyor. Önce namaz diyor. Namazla başlayacaksın. Bu ümmetin dirilişi namazla başlayacak. İçindeki bu cihadı kazanmadan dışarıdaki cihatta muvaffak olamazsın. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Bu surenin tefsirinde de söylemiştik. İbn Abbas'tan gelen rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma diyordu ki önce Alak suresi nazil oldu. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah azze ve celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emretmişti. Peki Efendimiz aleyhisselam okumayı bilmiyordu. Neyi okuyacaktı? Yani diğer peygamberlere baktığımız zaman Musa aleyhisselama Allah Teala Hazreti Musa'ya dinle diyor. Ve en ahtartuke fessemi' lima yuha. Önce dinleyecek, vahyi alacak, sonra konuşacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelen ilk ayete baktığımızda Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ikra diye emrediyor. Oku. Peki Allah Resulü okuma yazma bilmez. Önünde bir metin de yok. Gerçi Vakidi'den öyle bir rivayet de var. Fakat asıl olan nedir? Allah Resulü aleyhisselama yazılı bir metin gelmiyor. Hazreti Cibril ayetleri okuyor. Efendimiz aleyhisselama ondan önce oku diyor. Peki Allah Resulü okuma yazma bilmiyor. Neyi okuyacak? Ma ene bi kari'in diyor. Ben okur yazar değilim ki. Burada o zaman Hazreti Cibril'in Efendimiz aleyhisselatu vesselama olan oku emrinden önce dinle sonra oku. Allah Resulü aleyhisselam dinleyecek sonra okuyacak. Yani okumayı zikrediyor, onun sebebini kastediyor. Mecazi mursel var. Hazreti Musa'ya gelen ilk vahye baktığımız zaman da Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelen ilk ayet arasında bu cihette bir münasebet görüyoruz. Okuyacak. İlk vahiy okumayla başlıyor. Ve'budullâhe diye gelmiyor. Allah

Teala'ya ibadet edin. Yalnız ona ibadet edin diye bir ayet ilk olarak nazil olmuyor. Neden ikra diyor? Ne zaman bu ümmetin bayrağı, sancağı düşerse onu alimler kaldıracak. Eğer alimler bedel ödemeyi göze alıp bu milletin önüne geçerler, Kur'an-ı Kerim'in yolunu açmak için onlar terlerler, zalimlerin önünde diz çökmezler, hep ayakta kalırlarsa o zaman Allah Teala bu ümmeti muvaffak edecektir kardeşim. İşte ilk gelen ayetin oku diye başlaması bu ümmete onu işaret ediyor. İkinci sure İbn Abbas radıyallahu anhuma Nun vel kalemi ve ma yasturun. Allah Teala bu ümmete kalemi öğretiyor. Kaleme yemin ediyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yeminle başlıyor. Yani okuyacaksınız. Kalemle siz kurucu metinleri yazacaksınız. Kalemle en büyük cihatları kazanacaksınız. Kılıçla kazandığınız bir savaş var, bir muharebe var. Başkasının kılıcı sizin kılıcınızdan daha güçlü olur. Yenerler sizi, çizerler, atarlar kenara. Eğer siz o muharebeleri İmam Gazali çapında büyük adamlarla kazanırsanız bir daha bundan sonra kimseler önünüzde duramaz. Peki üçüncü sure diyor ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila. Yani bu sure nazil oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama önce namaz diyor. Ayağa kalk diyor. Ayakta duracaksın diyor. Bu sure nazil olduktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam 20 yıl ayakta durdular. 20 yıl kendi şahsına, evine, ailesine, hanına, hanumana yapılan hakaretleri hiç aldırmadan yürüdüler. Sana da diyor ki şöyle bir ortam özleme. Bir evim olsun, medresem olsun, orada okutayım. İnsanlar beni takdir etsinler. Ne güzel bir ameliyesi var desinler. Böyle bir hayatı özleme. Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayet nazil olduktan sonra, bu sure geldikten sonra oturmadılar. Sürekli savaş, onun şekilleri vardı. Bir savaş bitti, başka bir savaş başladı. Yani Mekke'de Ebu Cehil, Ebu Leheb, onların Efendimiz aleyhissalatü vesselama karşı bir saldırısı vardı. O saldırıya karşı İslam'ı, imanı muhafaza ediyordu. Peki sonra Medine'ye geldi. Medine'de münafıkların bir savaşı vardı. Sonra Mekkeliler orduları hazırladılar, o orduyla geldiler. Sonra Allah Resulü ahirete gitti. Ömer'i şehit ettiler. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ali radıyallahu anhum onları şehit ettiler. Yahudi bizzat İslam'ın içine girdi. Kur'an-ı Kerim'i tahrif edemeyeceğini anlayınca, bozamayacağını anlayınca, İslam'ın içinden Müslüman gözükerek neyi koparabilirim? Bunun derdine düştü. Hazreti Ali vasıta kılınarak onun üzerinden ilk o büyük bütünden bir parçayı kopardılar. Ali Efendimiz radıyallahu anh, onun yanında olanlar Hazreti Ali'yi severlerdi ama Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu anhum sövmezlerdi. Fakat sonra İbn-i Sebe ile başlayan o damar, onlar bir parçayı ayırdılar, böldüler. Hazreti Ali üzerinden sahabeye sövdüler, Ayşe radıyallahu anha annemize sövdüler. O halde bütün bu olaylar bize şunu gösteriyor. Yatarak bu davayı temsil edemezsin. Yatarak olmaz, uyuyarak olmaz, yorgana bürünerek olmaz. Peki ne kadar senin yorganla bir alakan olacak kardeşim? O bedeni ayakta tuttuğun kadar olacak. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani rahlesinin başında uyuyan bir adamla bu iş olmaz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evindeler. Evindeler, bu surenin iniş sebebiyle alakalı farklı rivayetler var. Bir tanesi Taberani rivayet etti, Avsat'ın da rivayet ettiği. Darun Nedve'de toplanmışlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki bu peygambere bir isim verelim. Ne olsun bu, kim olsun, insanlara nasıl anlatalım? Dışarıdan geliyorlar, merak ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına gidince bakıyorlar. Diyorlar ki ma huve biveci kezzabin. Bu yüz yalancının yüzü olamaz. Olmaz diyorlar, iman ediyorlar. O halde algılarını değiştirelim bu insanların. Onun yanına gitmesine engel olalım.

Yani hadiseyi başında engellemiş olalım. Kahindir diyelim diyorlar. Hepimiz bu adam kahindir. Diyorlar ki leyse bir kahinin. Öteki grup itiraz ediyor. Kahinleri biliyoruz. Bunlar insanlara develerini, koyunlarını, evlerini sattırırlar. Onların paralarını alırlar. Zevk-i sefa içinde yaşarlar. Milleti sömürürler. Onların yanına giderler. Gidenleri istismar ederler. Fakat bu kimseden para istemiyor. Diyor ki وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Benim karşılığımı, ücretimi Allah Azze ve Celle verecek. Bütün peygamberlerin söylediğini o da söylüyor. Kimseden para istemiyor. Makam diyoruz, mevki diyoruz, rütbe diyoruz. Ne teklif ediyorsak, ne veriyorsak onu da reddediyor. Almıyor. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz yine bu yürüyüşten, bu yoldan dönmem, ödün vermem diyor. O halde biz buna kahin dersek, insanlar kahinlerin hayatına bakacaklar. Bir de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına bakacaklar. Olmaz diyecekler. Leyse bir kahinin, bu kahin olamaz. O zaman deli diyelim, hayatını biliyoruz. Biz buna Muhammedül Emin demiştik. Kalu leyse bi mecnunin. Mecnun da olmaz. Olamaz. İnandıramayız. İnandıracak başka bir şey bulalım. Sihirbaz diyorlar, sahir diyorlar. Başka bir grup ona itiraz ediyor. Sihirbazları insanlar tanıyor. Öyle bir isim verelim ki inandıralım. Muhataplar bunu kabul etsinler. Sonrasında onun yanına gitmesinler. Leyse bi sahirin. Sahir değil diyorlar. İnandıramayız, kabul edemeyiz. Bu konuşmalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Allah Resulü sıkıntıdan, meşakkaten örtüsüne bürünüyor, yatağına çekiliyor. Öyle bir zamanda Hazreti Cebrail geliyor. Ya eyyuhel muzzemmil, mutezemmil, örtüsüne bürünen peygamber. Orada ezilen kadınlar var, çocuklar var, hakkı gasp edilenler var, sömürülenler var. Yatağa çekilemezsin. Böyle bir zamanda evine çekilemezsin. Örtüne bürünemezsin. Yapamazsın. İnsanlığı derdiyle, sıkıntısıyla, meşakkatiyle baş başa bırakamazsın. Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila. Peki yalnız başına peygamber ne yapacak? Önce içindeki benle savaşacaksın. Beninle savaşacaksın. Allah Teala'nın huzurunda uzun kıyamların olacak, secdelerin olacak. Gece karanlığında, karanlık bir yorgan gibi Mekke'yi örttüğü zaman ayağa kalkacaksın. İnsanlar yataklarına çekilecek, sen ayaktasın. Peki kim ayakta? Peygamber aleyhissalatü vesselam sabahtan akşama kadar Mekke sokaklarında insanlara İslam'ı anlatıyor. Allah'ın yoluna davet ediyor. Hakaret ediyorlar. Sihirbaz diyorlar, kahin diyorlar, mecnun diyorlar. Bütün bu manevi hakaretlerin yanında bir de maddi anlamda o sıcakta beden yoruluyor. Evine geldiler, yatağına çekilecekler. Artık mecali yok. Gözlerinin kapaklarını tutamıyorlar. Örtüyü üzerine aldılar ki Hazreti Cebrail şimdi ayağa kalkacaksın. Şimdi ayakta duracaksın. Yatma zamanı değil. Yani Allah Teala madem ki bize Peygamber aleyhissalatü vesselam buradan anlatıyor, daveti buradan anlatıyor. Bir davetçi Allah ve Resulünün yoluna davet edecekler, çağıracaklar. İşte Peygamber aleyhisselamın hayatı. Madem siz onu üsve-i hasene olarak kabul ettiniz, işte üsve-i hasene. Yatanlar, uyuyanlar, aynanın karşısında dışarıya çıkarken 10 dakika kıyafetine bakanlar, çekilin kenara. Siz o bayrağı taşıyamazsınız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın muazzez yolunun davetçileri sen o halinle olamazsın. Kenara çekileceksin. Evvela benini aşanlar, beninden geçenler, insanlık orada yanarken, ateşin içindeyken kendini aşıp da onları kurtarmak için meydan yerine atılabilenler kimler varsa onlar gelsinler. Neden Peygamber aleyhissalatü vesselama olan bu hitapları Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de muhafaza ediyor?
Efendimiz'e iki türlü

vahiy var. Bir vahiy metlu var, bir de vahiy gayrimetlu var. Yani ona doğrudan gelen vahiyler var. Sünneti, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti de vahiy biliyorsunuz. Peki neden o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a aitse bu ayet-i kerimeler hususi dünyada onları Allah Teala muhafaza etmedi onun dünyasında, bize neden onlar hitap etsin? Neden Kur'an-ı Kerim içine aldı bunları? Yani bunu söylerken vahiy gayrimetlu olursa o bizi bağlamaz diye haşa böyle bir ifade söylemiyorum. Ama bunun içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme özel emirler vardı ki onları ashab-ı kiramı açmadılar. Onlar kendinde kaldı, o halde sır olarak onlarla Rabbine gitti. Yoksa vahiy gayrimetlu de vahiydir bizim için, bağlayıcıdır. Ondan da hükümler çıkarılır. Neden böyle? Bu ümmetin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan izinle gitme mecburiyeti var. Peki Allah Resulü Aleyhisselam yaşamış olduğu dönemde sürekli şekil ve sureti değişen savaşlara maruz kaldıysa, onun yolundan gidenler de aynı şekil ve surette savaşlara, muharebelere maruz kalacaklar. Mekke dönemi olacak, Medine'si olacak, Bedir olacak, Uhud, Hendek olacak, münafıklar olacak. Sizi savaş meydanlarında durduramayacaklarını anlayınca Efendimiz Aleyhisselam'a yaptıkları gibi evine girecekler. Eşine, Ayşe'ye, en iffetli kadına, en iffetsiz isnatta bulundular, iftirada bulundular. O halde şöyle bir hayat bekleme. Okuyayım, maaşım olsun, evim olsun, kenara köşeye çekileyim, evde çocuk büyüteyim, ev alayım, araba alayım. Yani hakikati söyleyip de başıma sıkıntı almayayım diyeceksen kenara çekil diyor Allah Teala. Ölene kadar mücadele edeceksin. Önce ama nefsinle mücadele edeceksin. Nefsinle olan o mücadeleyi kazandığın zaman Allah Teala seni cihat meydanlarında da muvaffak edecektir. Çünkü insanlar sendeki o hasbiliği, sendeki samimiyeti görecekler. Karıncayı bile incitmeyen halini görecekler. İşte bu diyecekler. Özlediklerimiz, beklediklerimiz bunlar diyecekler. O zaman sizi on binler, yüz binler istikbal edecek. Surenin birinci iniş sebebi bu olabilir. Buna dair rivayetler var. Ya da şu olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İkra bismi rabbikellezî halak. Bu ayet-i kerimeleri Hazreti Cibril'den Aleyhisselam'dan alıyorlar, dinliyorlar. O halde eve geliyorlar. Ayşe annemize zemmiluni, zemmiluni diyorlar. Dessiruni, dessiruni, örtün beni diyorlar. Yani farklı bir dünya tabii. Farklı bir dünyaya girdiler. O dünyaya önce hazırlandılar. 3 yıllık bir hazırlık süreci vardı. Hira'ya giderlerdi. Orada beklerler, alemi düşünürler, gece orada kalırlardı, Ramazan ayında orada kalırlardı. Gece bir sessizlik var, öyle bir anda tefekkür, tezekkür, taakkul melekeleri daha aktif hale geliyor. Orada 3 yıl kaldılar. Yani vahiy ile olan buluşmaya bedenini hazırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Sema ile iletişime geçiyor, Hazreti Cebrail gelecek, bir alem başka bir alemle buluşacak. Yani insanın 6-5 tane hassesi var. İşte koklama, duyma, dokunma, görme, işitme hasseleri var. Fakat bunun dışında başka bir hasse devreye girecek. Kalbiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vahye muhatap olacaklar. O uzletin sonunda ilk ayetler geliyor. Peki biz de aynı uzlete çekilme durumunda mıyız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sünneti bize de bağlar mı? Risaletten önceki bu hali bize de amir midir? Biz de çekilelim. Erbainler olsun, çileler olsun, orada kalsın. Yani ruh bir kemal hali bulsun. Mana cihetiyle olgunlaşsın. Bu olsun mu? Şah-ı Nakşibet Hazretleri diyorlar ki evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bidayette böyle yaptılar. Kenara, köşeye çekildiler. Ta ki Hira Dağı Nur Dağı olsun. Nura istihale eylesin. Dönüşsün, ilk ayet alana kadar Allah Resulü Aleyhisselam uzleti var. Sonra Mekke dönemi Medine. Ve terekûke kâime.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

Cuma'da ayakta bıraktılar. Minberde bıraktılar veya mihrapta bıraktılar. 12 sahabi Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında kaldı. Ötekiler işte o kervanda buğday, arpa neler varsa onları almaya gittiler. Peki ayetler nazil oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları şehrin içinde kemale erdirdi. Onlar uzletlerini, onlar erbaini, onlar çileyi şehrin içinde yaptılar. Kenara köşeye çekilmediler. رِجَالُ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْهُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلَاةِ وَاِتَاءِ الزَّكَاةِ Yani öyle adamlar oldular ki, sizin önünüzde öyle adamlar var ki, Efendimiz Aleyhisselam onları yetiştirdiler. Onlara şehrin içinde erbain verdiler. Çileyi orada aldılar. رِجَالٌ Öyle adamlar oldular, kahramanlar oldular ki, لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْهُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Yani onları ne ticaret, ne alışveriş, asla Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz, alıkoyamaz. O halde dağlara çekilmeyin. Şehrin içinde kalın, erbaini orada yapın. Onu telkin etti Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bundan sonraki hayatta, elbette bazı sufi mezhepler, tekkelerimiz, onlar erbainleri var, çileleri var, çekilirler. Orada uzlet hayatları var. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerini böyle okuyor. Buradan bakıyor. Bu şekilde mutala ettiğiniz zaman şehrin içinde kemal merdivenlerinden yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Ateştesiniz ama yanmamayı öğreniyorsunuz. Yanmayacaksınız. Şehrin içinde mücadele edeceksiniz. Neden? Çünkü 4. sure İbn Abbas'ın rivayetinde bir sonraki hemen bundan sonra gelecek yarın inşallah tefsir edeceğimiz Muddessir suresi. Orada da Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Kalk ve inzar et. Namaz kıldın, ruhunda bir kemal hali var. İş dünyada bu cihadı kazandın. Şimdi dışarıda mücadeleye devam edeceksin. İnzar edeceksin, uyaracaksın. O halde önce okuyacak, sonra kalemle yazacak, yaşayacak ve yaşadıklarını insanlara anlatacak. Bir davetçi, davetçinin hayatındaki merhaleler bu şekilde olacak. Fakat önünde sürekli her zamanda, her asırda farklı içerikte, muhtevada engeller olacak. Onlara teslim olmayacak. Efendimiz Aleyhisselam'a onun hayatına bakarak bunları aşmaya çalışacak. İşte Efendimiz Aleyhisselam dönüyorlar. İkinci rivayet bu sureyle alakalı, inişiyle alakalı. Beni örtün diyorlar, örtüyorlar. Şimdi Suriye'de çocuklar var. Onlar da diyorlar ki, Zemmiluni. 5 tane kışı geride bıraktık. Evlerini yıktılar, babalarını öldürdüler. Onlar da aleme dessiruni, örtün bizi. Şu kış gecelerinde, zemheri gecelerinde örter misiniz biz dediler. Kışın soğuğundan bizi kurtarır mısınız? Bu ümmetin erkekleri, adamları Hatice kadar davaya radıyallahu anha. Onu haşa küçük görme babında söylemiyorum. Ama bir kadın yalnız başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durabildi. Yalnız başına bu hak, hakikat diyebildi. Yalnız başına Mekke ile Mekke kafirleriyle hesaplaşacak bir cesareti vardı. Örttü Allah Resulü Aleyhisselam'ı. Ama ümmetin çocukları örter misiniz ey Müslümanlar bizi diye çağrıda bulunurken Hazreti Hatice kadar bu ümmetin başkanları, valileri, mütefekkirleri vesairesi cesaret gösterip de yetimleri örtemediler. Sahip çıkamadık yani. Yapamadık bunu. Hepimizin hatası var. Tabii örtenler var, sahip çıkanlar var, muhacirleri alanlar, 3 milyon muhacire ev sahibi olanlar var. Tabii herkes yaptığını, yaptığı kadar ecrini, mükafatını mutlaka ahirette alacaktır. Ama yapması gerekirken yapmadıklarının, terk ettiklerinin de hesabını Allah Teala'nın mahkemesinde mutlaka verecektir. Sırat köprüsünde o çocuklar gelecek, önümüzde, yolumuzda duracaklar.

Zamanla bize zemmiluni, dessiruni diyecekler. Onu hatırlatacaklar. Sure bize bu hakikati, bu esası anlatıyor. Yani önce diyor ki kemal, önce içindeki muharebeyi, içindeki cihadı kazan. O cihadı da namazla kazanacaksın. Birinci bölümde bize bunu anlatıyor. İkinci bölüm inna rabbeke ya'lemu enneke tekumu diye başlıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzun namazları emrediyor. Gecenin yarısında, yarısından azında, fazlasında namazlar var. O emirler var. Sahabe-i kiram radıyallahu anh namaz kılarken ayakları şişiyor. Kanrevan içinde kalıyorlar ama yine ayaktalar. Efendimiz aleyhissalatu vesselamla birlikte beraber ümmete yatmamayı öğretiyorlar. Yatmayacaksınız. Karşıda kafirler var. Allah diyemezsiniz diyenler var. Sokakta gündüz taşlanıyorlar. Gece de ayakta durmaktan ayakları çatlıyor. Kan revan içindeler ama bahane yok diyor. Mazeret yok. Madem kuluz, onun emri var, talimatı var. O zaman bize bu yolda kalmak, ayakta durmak, namaz kılmak, secde secde ona yaklaşmak. O düşerse ya lebbeyk deriz. Teslim oluruz, mevzimizde, menzilimizde bekleriz. Peki sonrasında 8 ay sonra, 12 ay sonra veya 10 yıl sonra nazil olduğuna dair rivayetler var. İlk ayetler 19 ayet kelime Mekke'de nazil oluyor. 20. ayet kelime Medine'de nazil oluyor. 10 yıllık bir zaman da alabiliriz. Eğer surenin başı Mekke-i Mükerreme'nin ilk yıllarında nazil olduysa, yani ilk yılları derken 3. yıldan sonra nazil oldu. İşte işkence, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hakaretin başladığı zamanlar. Yani Mekke'yi 4 döneme ayırırsak, ilk 3 yıllık dönem, ikinci dönem 3 yılın sonunda başlar, 5. yıla kadar devam eder. 3. dönem 5. yılda başlar, 10. yıla kadar devam eder. 4. dönem ise Miraç'la başlar, 10. yılda başlar, hicrete kadar devam eder. 4 dönem işkence daha çok 5 ila 10. yıllar arasında, yani 3. dönemde ashab-ı kirama yapılmıştır. Burada da Efendimiz aleyhissalatü vesselama sabrı telkin ediyor, sabır tavsiyesi var. Yani o zaman 3. dönemde olabilir, 2. dönemde olabilir, tam şu zaman diye böyle bir tayinde bulunamıyoruz Mekki surelerle alakalı. Eğer 3. dönem alırsak, surenin geri kalanında Medine-i Münevvere'de nazil oldu, 10 yıllık bir zaman olabilir. Peki ne diyor sonrasında? Teheccüd namazı Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kirama farzdı. Gece bu namazı kılarlardı, kılıyorlardı. Sonrasında bu nafileye dönüyor. Neden nafileye dönüyor? Bir kuşak var, sahabe, muhacir. İlk kuşak var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Bunlar hasbi olacaklar, en zorlara talip olacaklar. Sonra gelenler, Medine'de gelenler, ümmette bir rahatlama var. İslam devleti kuruldu. Mekke fethinden sonra gelenler ise daha çok rahata geliyorlar. Yani onların geldiği zaman da ümmet daha da rahatlamış oluyor. Onun için Allah Teala la yestevi minkum men enfaka min kabli'l fethi ve katel. Fetihten önce Müslüman olanlarla fetihten sonra Müslüman olanlar birbirine denk olamaz. Mekke'de Müslüman olanlarla Medine'de Müslüman olanlar arasında da fark var. Çünkü Mekke'de Müslüman olanlar yarına dair maddi anlamda baktıklarında bir umut yok. Yollar kapalı. Habeşistan'a gidiyorlar. İşte Mekke'de sıkıntılar var, işkence var ama ona rağmen ayakta duruyorlar. Bahanelerle, mazeretlerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiyorlar. O halde bunlar ümmetin önünde duracaklar. O iradesi güçlü olanlar, irade ahlakına sahip olanlar, herkesten daha fazla irade ahlakına sahip olanlar ümmetin önünde üsve-i hasene olacaklar. İslami hareketin çatısını belirlerken onlara bakacaksınız. Yani Hümeyni gibi sahabeye söven, Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e sövenlere bakmayacaksınız.
Peki kime bakacaksınız? Hazreti Ömer'e bakacaksınız. Ebu Bekir'e bakacaksınız. Onun için Mekke'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la sabahtan akşama kadar o zor şartlarda davet ediyorlar. Akşam da geceler boyu namaz kılıyorlar. Tespit edemiyorlar. Acaba yarısı oldu mu diye, belki olmamıştır. Fecre kadar kılıyorlar. Sabaha kadar kılıyorlar. Ayaklar, bedenler dayanmıyor. Ama olmuyor ya Resulallah, yine de demiyorlar. O halde böyle zor şartlarda yıkılmayacak, teslim olmayacak, sokakta İslam'ı, evde İslam'ı, okulda İslam'ı anlatacak, her yerde her zaman İslam diyecek. Derdi İslam, davası İslam olacaklar. Onları nereden çıkarın? Sahabeye bakın. O ilk kuşağa bakın. Onları örnek alın. Onların örnekliğinde davetçileri yetiştirin. Peki onun için sonra gelen ayet-i kerime gece namazını tahfif ediyor. Yani farziyetten nafileye düşürüyor. Efendim Allah Teala bu sureyi Müzzemmil suresini doğru anlayıp ashab-ı kiram gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi evvela ruhumuzu terbiye etmeyi, İslam'ı ruh ve mana boyutuyla idrak etmeyi, sonrasında yaşadığımız İslam'a insanları davet etmeyi, o hakikate yükselmeyi Allah Teala bizlere ihsan buyursun. Peki efendim, şimdi sureyi tefsir etmeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muzemmil. Efendimiz aleyhissalatu vesselama hitap ediyor. Allah Resulü aleyhisselamın şahsında bütün ümmete, bütün Müslümanlara, derdi olan herkese, derdi olan evladını kaybeden, en yakınını ani bir ölümle kaybeden kişi, yatağa girdiği zaman gözüne uyku girer mi? Girmez. Peki insanlık kayboluyor. En yanımızda, en yakınımızda olanları kaybediyoruz. Böyle bir zamanda eğer bunların kaybolması bizim adımıza bir dertse, üzülüyorsak, bir keder, bir sıkıntı varsa, o zaman gözüne uyku girmez. Yoruldun, maddi ve manevi cephede yorgunluğun var. Bedende yorgunluk var, hakaret ettiler. Nereye İslam'ı götürdüysen yolunu kapattılar, kapıları yüzüne kapattılar. Böyle bir zamanda akşam eve geldin, çocuklar var. Efendimiz Aleyhisselam'ın evini kastediyorum. Çocukları var, Hatice annemiz var. Gözleri kapanıyor, örtüyü üzerine alıyordu ki Hazreti Cebrail geliyor. Hayır, insanlık bu haldeyken yatma vakti değildir. Yatamazsın. Ya eyyuhel muzemmil. Yatmadı Allah dostları. Şimdi adamlar İslam diyorlar, ıslahat diyorlar, onlara hakaret ediyorlar. Ramazan'da durmuyorlar, bayramda durmuyorlar. Kiliseye ekselans diyorlar, kardinala ekselans diyorlar, hazret diyorlar. Ama nerede bir alim var, bir mürebbi var, bir mürşit var, ona hakaret ediyorlar. Peki bunlar kim? Evlerini, yerlerini, yurtlarını, her şeylerini İslam'a feda edenler. Giderken üzerlerine sadece bir kefen olduğu halde Allah'a gidenler. Hatta daha ötesinde İmam Rabbani Hazretleri gibi ne kadar kıyafeti varsa ahir ömründe onlar da sadaka olarak verdi. Hanımına ricada bulundu. Şu senin en helal malın olan mehrin, mehrinden bana bir çarşaf verir misin üzerime serseler, o halde ruhumu teslim etsem. Dünyalık hiçbir şey bırakmadılar. O halde hanımından, mehrinden bir çarşaf aldı. Üzerinde titreyerek iki defa sıtması var. İki sıtmadan bayılıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sıtması vardı ateşinden. O halde bayılmışlardı. Aynısı İmam Rabbani Hazretleri'nde. O da 63 yaşındaydı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, yoluna tam bir ittiba hali vardı. O halde ruhunu Allah'a teslim etti. Peki onlar yataklara bizim gibi girmediler. Halının üzerinde orada bir minder var. Ona dayandılar, yaslandılar, kaylule yaptılar. Sanki bu ayet onlara konuşuyordu. Diyordu ki ya eyyuhel muzemmil kumilleyle illa kalila.
Bu ayet-i kerime kendilerine hitap edince utandılar yatağa girmeye ve Allah

Teala öyle bir kişiyi, 10 kişiyi vesile kıldı. Ne zaman kafirler bu ümmetin yolunu kapattıysa onlar açtılar. Bizim olduğumuz yerde, durduğumuz yerde, suretimizde, kalıbımızda 10 milyon, 100 milyon adamın yapamadığını Allah Teala bir İmam Rabbani'ye nasip etti. Bir adam toparlanın dedi. Bir adam İslam tehlikede dedi. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti tehlikede, cami tehlikede, medrese tehlikede, tekke tehlikede. Ey Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dinine sahip çıkar mısınız dedi. Bir adam meydan yerine atıldı. Zindanlara koydular. Govalyar hapishanesine koydular. İnsanlar dışarıdan bakıyorlardı. Bir daha bu ümmet ayağa kalkamaz diyordu. Ama İmam Rabbani Hazretleri yolu sonuna kadar açtı. Allah Teala muvaffak kıldı. Yani sen eğer İslam adına kendin bir şeyler yapmak istiyorsan Resulullah'a bak diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama bak. Ona baktılar. Ona bakışın önüne geçebilmek için kalın duvarlar koyuyorlar. Şimdi ümmetle peygamber arasına kalın duvarlar koyuyorlar. Buhari'ye onun için hakaret ediyorlar. Sünnet-i Seniye'ye onun için hakaret ediyorlar. Eğer hesaplaşmazsan Allah Resulü Aleyhisselam'ın önünde başını kaldıramazsın kardeşim. Eğer yatarsan, uyursan, yani bunlar şurada burada başkaları, bunlarla alakadar olsun. Ben oraya geleyim, buraya geleyim, akademik kariyer. Ne bunlar? Hikaye. Ne işe yarar? Ne işe yarar kardeşim? Eğer şu beden Hz. Muhammed Aleyhisselam müdafaa etmeyecekse, sahip olduklarımızla biz İslam müdafaa etmeyeceksek ne işe yarar? Sadece yük olacak. Çürüyecek. Mezara koyduğu zaman çürüyecek kardeşim, çürüyecek. Yani gözün çürümeyecek mi? Acıyoruz şimdi, değil mi? Acıyoruz bu gözü. Biraz dinlensin diyoruz. E çürüyecek o göz ya. Çürüyecek kardeşim. Ama bunun üzerine döküldüyse, onun gözyaşları bu kitabın, Kelamullah'ın üzerine döküldüyse, bu kitapların üzerine döküldüyse Allah o gözü koruyacak. O göz Allah katında bir kıymete, bir kamete sahip olacak. Ya eyyuhel muzemmil. Tek bir ayeti bile İslam'ın, tek Kur'an'ın tek bir ayeti Müslüman'ı oldurmaya, erdirmeye, deli divane yapmaya kafidir Allah'ın inayetiyle. Ya eyyuhel muzemmil. Fakat İmam Rabbani gibi derde sahip olmadan önce. Yani tohum var ama tarla lazım. İşte tohum. O tohuma tarla olacak yüreklerimiz var mı? Eğer tarla olacak yüreklerimiz varsa, o zaman ya eyyuhel muzemmil yüreğine düştüğü zaman İmam Rabbani Hazretleri gibi sana bakacaklar. Öyle bir hale geleceksin ki İnsanlar deli diyecekler, divane diyecekler. Allah Teala onların yolunda bizleri deliler, divaneler yapsın inşallah. Ya eyyuhel muzzemmil, örtüsüne bürünen adam, ümmet yanarken, Arakan'da ümmetin kızlarına zalimler tecavüz ederken, örtüsüne bürünen adam, ya eyyuhel muzzemmil, kumilleyle illa kalila. Gece kalk. Ama bu kalkışın bedenin susadı diye o bedene suyu vermek için olmasın. Kumilleyle illa kalila. Azın müstesna. Allah Teala'nın huzurunda o büyük ödeve, büyük vazifeye talip olabilmek için kalk. Kumilleyle illa kalila. Nısfahu. O leylden bedel alırsak, sahabe-i kiram radıyallahu anhum, öyle bir aşk var, öyle bir dert var ki sabaha kadar ayakta duranlar var. Acaba biz bu emri, Allah Teala'nın talimatını, gece boyu namaz kılmayı tam olarak yerine getiremeyiz diye sabaha kadar, fecre kadar ayakta duranlar var. Peki azı müstesna namaz kıl, ayakta dur. O geceden bedel nisfahu, yarısında dur. Evin kus minhu kalila, ya da yarısından biraz eksil. Evzid aleyhi, ya da yarısını biraz artır. Üçte birinden aşağı, üçte bire yaklaşsın veya üçte ikiye yaklaşsın. Evzid aleyhi, o yarıyı biraz artır, daha fazla, yarıdan daha fazla ayakta dur veya yarısından
daha azında dur. Burada bir muhayyerlik var. Yarısında da durabilir, yarısından azı da olabilir, fazlası da olabilir. Verattilil Kur'ane tertila. Kur'an-ı Kerim'i de tertil üzere oku. Kelimelerin, harflerin anlamını, manasını, hakkını vererek oku. Kelimenin hakkını, harfin anlamını vererek oku. Yani her harfinden bir ecir, bir sevap alacak Müslümanlar. Fakat burada daha çok manaya işaret var. Verattilil Kur'ane tertila. Yani bu tertil kelimesi, verattilil Kur'ane tertila, tertil aslında bu dişlerin arasının ayrı olması, yani dişlerin arasında boşluk olması, o da yine bu fiilin kökünden geliyor. Yani dura dura oku. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatini ashab-ı kiram bize anlatırken, naklederken, rivayet ederken diyorlar ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Dura dura okurlardı. Her ayetten sonra bir fasla olurdu, o halde giderdi. Anlamı düşünmek, anlama muhatap olabilmek. Fakat Kur'an-ı Kerim'in anlamına meal üzerinden değil de tefsir üzerinden muhatap olmak. Meal bir cinayet. Buradan izleyen kardeşlerimiz için de söyleyelim. Tekrar etmiş olalım. İlk meali Suriyeli Zeki Megamiz adında bir Hristiyan yapmıştı. Osmanlı uleması meal yazmadılar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i tefsir ettiler. Çünkü meal peygambersiz bir İslam'ın projesidir. Yani meal varsa o Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasının içinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yok. Efendimiz yoksa o zaman siz ya eyyuhel muzzemmil nasıl anlayacaksınız? Bu ayet-i kerime hangi durumda, hangi şartta Allah Resulüne geldi? Peki biz bu ayeti kendi dünyamıza, hayatımıza nasıl taşıyacağız? Peygamber yoksa nasıl anlayabiliriz? لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. İnsanları ideolojiler, ideolojilerin karanlıklarından kim çıkaracak? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu talimat kime? Muhammed aleyhissalatü vesselama. Sen çıkaracaksın diyor. O halde Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefsir ederse, o zaman bu ümmet 150 yıldır ne olmalıyız, nasıl olmalıyız, niçin olmalıyız, nasıl kurtulmalıyız diye sürekli kendine soru soran ama her soruya bulmuş olduğu cevapta karanlıkta, çukurda biraz daha derinleşen bu ümmet nasıl kurtulacak? Stratejiyi neye göre belirleyecek? Allah Resulüne dönecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda insanlığı içine düşmüş olduğu en derin krizden kurtarmadı mı? Ömer'i, Ebu Bekir'i, Osman'ı o krizde yetiştirmedi mi Allah Resulü? İşte Kur'an-ı Kerim bize لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Yani لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Yine sen çıkaracaksın. Bu kriz masasının başında sen oturacaksın. Kimler, nerede, nasıl, ekonomide, siyasette, İçtimaiyatta nasıl bir kriz yönetim siyaseti izleyecekler? Sana soracaklar ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Buhari'ye gidecekler, Müslim'e, Tirmizi'ye gidecekler. İşte şeytanlar var aslımızda. Onlar içeride duruyorlar. Bizim adımızla bu ümmeti cehenneme çağırıyorlar. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ümmet gidince kurtulacak biliyorlar. Dışarıdakileri de biliyor. Onlar ödev verdiler. İçeride şimdi İslam diyorlar, Kur'an Müslümanlığı diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama giden yolu kapatıyorlar. Ama perişan olacaklar. Yenilecekler Allah'ın izniyle. O noktada hiç şüphemiz yok. Şimdi bazen diyorlar ki falan şuraya geldi, filan burada. Bunu söylerken adamın yüzünde bir korku var. Eyvah diyor. Müslüman korkar mı kardeşim? İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Biz şuna iman ettik. Allah Teala bu dini koruyacak. Bu şeriatı, bu kitabı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini koruyacak. Yani sahih olanını muhafaza edecek. Neden? Çünkü kıyamete kadar İslam var olacak. İslam Kur'an-ı Kerim'le, sünnetle var olacak. Eğer buradakiler sahip çıkmazsa başka yerde sahip çıkanlar olacak.

Önemli olan biz vazifemizi yapıyor muyuz? Eğer vazifemizi yaparsak, yani içimizdeki o iç mücahedeyi yapar, muvaffak olursak, Allah Resulü muvaffak oldular. Mekke'nin fethine kadar, fethi Mekke'ye kadar hazırladı. Sahabeyi hazırladılar. 10 bin kişi. Onlar namazla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle iç mücahedeyi yaptılar. Mekke'ye yürüdüler, kaplar açıldı. Bize diyor ki, eğer sahabe gibi olursanız, iç o beninizle, nefsinizle olan cihadı yaparsanız, Allah Teala sizi cihat meydanlarında mutlak ve muhakkak olarak, hüda ve nigar gibi olursanız, devleti aliyenin ilk 10 hükümdarına baktığınızda, Tekke'deki şeyhler gibiler, meşayih gibiler. Sonra bozulma var. Bozulma başlayınca, yedullahi fevka eydihim, artık onların cihat meydanlarında, onların üzerinde Allah Teala'nın kudreti, azameti, onun ara ara perdelendiğini görüyorsun. Neden? Çünkü onların iç cihadında, mücahedelerinde, nefisle olan mücadelelerinde problem var. Problem olunca, Allah'la irtibatı koparınca melekler gelmiyor kardeşim. Bedir'de Peygamber aleyhissalatu vesselam elini kaldırıp Allahümme in tuhlik hadihil isabe felen tu'bede fil ardı ebeda. O irtibatı kurdular. İrtibatı kurunca, yani şu bir avuç Müslüman burada helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak ya Rabbi dedi. Kendi adımıza burada değiliz. Bunlar adına da burada değiliz. Senin dinin adına buradayız deyince, samimiyet, ihlas olunca seman kapları açıldı. Melaike-i kiram Bedir alanına indiler. Eğer biz öyle olursak, Allah Teala kuvvet ve kudretin sahibi bu ümmete yeniden imdad edecek, dualarına icabet edecektir kardeşim. Peki varattilil Kur'an'e tertila, Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere dura dura anlamını, manasını tefekkür, tezekkür ederek okuyacaklar. Ama meal bir operasyon. Meal sünnetsiz İslam'ın yolunu açabilir mi? Onun için yazdılar, çizdiler. Peki nasıl anlayacağız? Tefsirle. Yani dinleyen kardeşlerim ne okusun? Kurtubi'yi okusun. Elmalılı Hamdi Yazır, onu okusun. Veya Seyyid Kutub'u alsın, onu okusun. Yani Seyyid Kutub derken her defasında bu parantezi açmak zorunda kalıyoruz. Fıkıhla alakalı meselelerde Seyyid Kutub'un ifadelerini değil de Elmalılı'yı alsın. Alusi'nin eğer tercümesi varsa ona baksınlar, onu alsınlar. Veya Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri'nin sade, herkesin anlayabileceği bir tefsiri var. Ona baksınlar, ondaki meseleleri, fıkıhla alakalı hükümleri esas alsınlar. Fakat ruh boyutu, mana, cihad, mücahede boyutuyla alakalı Şehidül İslam Seyyid Kutup'tan mutlaka istifade edeceklerdir, ederler. Seyyid Kutup mezhepsiz değildir. Seyyid Kutup ehli sünnet düşmanı değildir. Sahabe ile alakalı Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizle alakalı hatası olmuştur. Daha sonra kendisini ulema ikaz edince o hatadan dönmüştür. Ama maalesef Seyyid Kutup'u bizde daha çok mezheplere karşı olanlar, sünnet-i seniye karşı olanlar okuduğundan dolayı, insanlar da bunlar üzerinden Seyyid Kutup'u tanıdıklarından dolayı onlara baktılar, okuyanlara baktılar. Seyyid Kutup'u da ehl-i sünnet düşmanı zannettiler. Hakikat öyle değildir kardeşlerim. Bir mücahiddir, bir mütefekkirdir ama alim değildir, fakih değildir. Onun için fıkıhla alakalı meseleleri tabii ki Fizilal'den değil de Elmalı'dan ya da Ömer Nasuhi Bilmen'den alabilir kardeşlerimiz. Peki varattilil Kur'an'e tertila, manaya dikkat edeceğiz. Manasını anlamadan bir kardeşim okuyorsa Kur'an-ı Kerim'i, okusun mu manasını anlamadan? Elbette okusun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Tirmizi rivayet ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Her harfe 10 hasene var. Devam ediyor, buyuruyorlar ki, La ekulu lekum elif lam mim harfun. Size şunu söylemiyorum. Elif lam mim bir harftir. La ekulu lekum elif lam mim harfun vahidun. Elif lam mim

0: tek bir harfi demiyorum. Lakin akulu elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir. Peki bununla Efendimiz aleyhissalatü vesselam aynı zamanda neye işaret ediyorlar? Elif, lam, mim gibi olan ayetler, hurufu mukatta, yani onların anlamını bilmiyoruz. Fakat buna rağmen Efendimiz aleyhissalatü vesselam anlamını bilmediğimiz bir harfi okuduğumuzda bile 10 hasene var buyuruyor. Elif harfun, lam harfun ve mim harfun buyuruyor. Peki bu kitabı kim öğretecek bize kardeşim? Kim açıklayacak? Kim izah edecek? Yani manasını bilmeden okuyanlara ecir sevap yok diyen adamlara söylüyorum. Kimsin sen ya? Kim bunlar? Sen peygamberi tanıyor musun kardeşim? Tanıyorlar mı? Allah Resulü aleyhisselam bilir mi bunlar? Bilmez. Bütün sermayeleri izhar derecesinde bir Arapça, ki hepinizin Arapçası onlardan üstündür kardeşim. Bu sınıf en aşağısı 3. sınıf değil mi burası? Hepinizin seviyesi onların daha üstüdür. Ne belagat okumuşlardır, ne Kur'an-ı Kerim'in ruhuna vakıf olacak bir Arapçaya birilerinden almışlardır, varis olmuşlardır. Bütün sermayeleri oryantalistlerin yazdıklarından, çizdiklerinden araklamak, satı üstü kopyacılık. Bir akaid kitabını, kelam kitabını baştan sona okumamışlardır. Yani okumadıkların defaatle itiraf etmişlerdir bu kardeşinizin yanında. Bununla alakalı elhamdülillah içinizden, hocalarınızdan şahitlerimiz de var. E kardeşim, sen bu halinle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuşuyorsa nasıl konuşuyorsun ya? Kullu ahadin yu'khadu kavluhu ve yutrak illa sahibi hadal kabr. İnsanların sözü alınır ya da reddedilir. Ama bu kabrin sahibi diyor İmam Malik rahmetullahi aleyh. Eğer bu kabrin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorsa, o zaman o sözü alıp almada muhayyer olamazsın. Bu kabrin sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyorsa almak zorundasın, teslim olmak zorundasın. O kabrin sahibi diyor ki elif lam mim, elif harfun ve lam harfun ve mim harfun. Anlamını bilmiyorsunuz ama ona rağmen 10 hasene 10 sevap var. Yani kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i evvela öğrenecekler, okuyacaklar, Allah Teala'nın kelamı diye okuyacaklar, gündüz okuyacaklar, gece okuyacaklar, vakit, imkan, zaman buldukları müddetçe okuyacaklar. Ama tefsir okumuş olsalar, okudukları ayet-i kerimede Allah Teala neyi emrediyor, o zaman daha doğru yapmış olacaklar, daha fazla ecir alacaklar. Fakat onu okumuyorlar, sadece Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorlarsa onlar da her harfe en azından 10 sevap alacaklar. Kim söylüyor kardeşim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o söylüyorlar. İfade ona ait. Yani bunu nereden çıkarıyorduk? Huruf-u mukatta'nın anlamını bilmiyoruz. Ama ona rağmen ecir alıyorsa anlamını bilmeden okuyanlar da mutlak ve muhakkak olarak kıraatten dolayı ecir sevap kazanacaklardır. Peki efendim, şimdi burada bir 5 dakika ara vermiş olalım ki bu program bir saatten fazla yayın yapmadığından dolayı ikinci saatte, yani 5 dakika sonra başladığımızda inşallah bu Müzzemmil suresini bitirmiş olalım. Estağfurullah ve etubiley ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Her hafta salı günü saat 18.10 olduğunda huzurlarınıza geliyoruz. Önemli konuklarımızla özel ve güzel konuları sizlerin istifadesine sunuyoruz. Bugün de yine önemli bir konuğumuz, özel bir konuyla huzurlarınızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizlerinden Abdullah Okuroğlu hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: İyisiniz inşallah hocam.
1: Allah razı olsun, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz.
0: Hamdolsun bizler de iyiyiz.
1: Allah hamdınızı artırsın.
0: Inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün sözlerimiz her zamankinden daha güzel olacak. Evet, iddialı konuşuyorum çünkü sözü peygamberimizle değerlendireceğiz. Yani sözü konuşurken Allah kelamı, peygamber kelamı ve peygamberimizden bahsettiğimiz zaman her zamankinden daha kıymetli oluyor. Evet, sizler de bizim muhabbetimize ortak olmak isterseniz mesajlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. Hedef Radyo'nun WhatsApp numarasını sizlere aktarıyorum. Gerçi dinleyenlerimiz ezberlediler artık. 0531 843 56 33 0531 843 56 33'ten bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. Evet kıymetli hocam, ben başlangıçta sözlerimizin Peygamber Efendimizle güzel olacağını söyledim. İsterseniz öncelikle sizleri yakından bir tanıyalım, sonra da inşallah programımızda sorularımızla muhabbetimize başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum Ömer Faruk hocam. 1968 yılında Yozgat'ın Çeker ilçesine bağlı Karakaya köyünde doğdum. İlkokulu köyümde tamamladım. Çekerek İmam Hatip Lisesi'nde ortaokul ve liseyi tamamladım. 1987 yılında üniversite sınavını kazanarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. 1992 yılında İlahiyat Fakültesinden mezun oldum. Fakülte 3 ve 4. sınıfta öğrenciyken Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Ankara'da göreve başladım. O günden bugüne de çeşitli kademelerde Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapıyorum. Şu anda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başkanlık vaizi olarak devam ediyorum.
0: Hem öğrenciyken hem de vazife aldınız, öyle mi hocam?
1: Evet.
0: Elhamdülillah. O zaman 30 yılı geçti mi?
1: Geçti.
0: Maşallah. Rabbim nice 30 yıl nasip eylesin diyelim. İnşallah hizmetlerinizin de makbul olmasını Rabbimizden niyaz edelim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Hocam, öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşacağız ama gerçekten muhteşem bir hayat. Hayatı en çok okunan, ismi en çok zikredilen, en çok sevilen, adına en çok eser yazılan, şiir, kaside yazılan alemlere rahmet Peygamberimizden bahsediyoruz. Elbette onu bir programa sığdırmak mümkün değil. Peygamber Efendimiz deyince hayatından kısaca nelerden bahsetmek istersiniz?
1: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi değerli hocam, Hedef Radyomuzun çok sevgili değerli dinleyicileri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kısaca bahsederken aslında biz alemlere rahmet olarak gönderilen bir elçiden, bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla tarihi bir şahsiyetten, sadece herhangi bir kişiden değil, alemlere rahmet olarak gönderilmiş, gerçekten mükemmel örnek ve model bir şahsiyetten bahsediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 571 yılında Mekke'de dünyaya geliyor. Henüz dünyaya gelmezden 2 ay önce babasını kaybediyor. Yani böylece babadan bir yetim. 6 yaşında annesini kaybediyor. Bundan sonra dedesi ona sahip çıkıyor, Abdülmuttalip. 8 yaşında dedesini de kaybedince anne babadan yetim ve öksüz olan, o alemlere rahmet öksüz, amcası Ebu Talib'in himayesinde hayatına devam ediyor. 40 yaşlarına gelince, 40 yaşında bir Ramazan gecesinde, Ramazan'ın da Kadir gecesine tekabül eden günde Hira Dağı'nda, Hira Nur Dağı'nda ilk vahiyle peygamberlik görevi, risalet vazifesi kendisine verilmiş oluyor.
0: Evet. Özellikle ahir zaman nebisi diye ifade kullanıyoruz ya hocam.
1: Evet.
0: Son nebi risalet göreviyle 610 yılı Ramazan ayında Kadir gecesinde görevlendiriliyor ve o günden bugüne kadar da belki de benzeri görülmemiş bir muhabbetle seviliyor. Hatta kendisine düşman olanlar dahi onun tebliğinden sonra aşire-i mübeşşere, yani cennette müjdelenenler dahi oluyor. Böyle mükemmel bir hayat. Biz bugün özellikle Peygamberimizin hayatından gençlerle olan ilişkisini, iletişiminde konuşacağız. Sizin Risalete kadar getirdiğiniz hayatıyla ilgili söyleyecekleriniz varsa Efendimizle ilgili onları alalım. Değilse hocam ben iletişimle ilgili başlayayım isterseniz.
1: Ya şüphesiz Peygamberimizi konuşurken öyle bir programın sınırlarına sığdırabilecek ya da birkaç programla bitecek bir hayattan bahsetmiyoruz. Bütün bir insanlığın, kainatın, varlık aleminin yaratılış gayesini bize öğreten, hayatıyla en mükemmel örnekliği sunan bir peygamberden bahsediyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Estağfirullah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için mükemmel örnek vardır. Dolayısıyla her meslek grubu için, her yaş grubu için, her sosyal statüdeki bulunan insan için, müminler için Peygamberimiz örnek ve model. Dolayısıyla onun hangi yönünü alırsak alalım, hangi açıdan bakarsak bakalım, bize ışık tutan, bize hayatın anlamını öğreten, dünya ve ahiret mutluluğunda bize en seçkin örnekleri sunan bir peygamberden bahsetmiş oluyoruz. Bunun için onun hayatını tanımak, tanıdıkça sevmek, sevdikçe örnek ve model almak her birimizin, yani kadın, erkek, genç, yaşlı her birimizin en önemli sorumluluğu ve görevidir diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz.

0: Evet hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla ve gençlerle nasıl bir iletişim kuruyordu, nasıl bir ilişkisi vardı? Önce böyle bir giriş yapalım, daha sonrasında tek tek sorulara devam edeceğim inşallah hocam.
1: Hazreti Peygamber'in çocuklarla olan iletişimi ve ilişkisi sevgi, şefkat, iltifat üzerine kurulmuş ve geleceğin yetişkinine duyulan saygıyı da beraberinde yansıtıyordu. Sevgi her insanın, özellikle çocukların önemli psikolojik ihtiyaçlarından birisidir. Çocuğun maddi varlığı için gıda ne ise ruhu için sevgi odur. Bunun için Peygamberimiz çocukları çok seviyor. Çocuklar tarafından da Peygamberimiz çok seviliyordu. Hazreti Peygamber bu sevgisini hissettirmek, çocuklara göstermek için çocukları öpüyor, okşuyor, kokluyor, onlarla şakalaşıyor. Hasta olduklarında onları ziyaret etmiş, onlara dua etmiş, sırtına almış, bineğine bindirmiş, gezdirmiş, onlarla oynamış, onlara selam vermiş ve onları razı edecek, sevindirecek bütün davranışları Peygamberimiz uygulamıştır, hayatında göstermiştir.
0: Eyvallah hocam. Hocam, radyoda zaman zaman ara zamanı olur. Sözünüzü böldüm ama hakkınızı helal ediniz.
1: Estağfurullah.
0: İnşallah kısa bir aradan sonra bu güzel, keyifli, hem muhabbetli hem de bilgi verici sohbeti devam ettireceğiz. Evet kıymetli dostlar, aradan sonra birlikteyiz.

0: Enderuni muhabbetler kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Evet kıymetli dostlar, kısa bir aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün Enderuni Muhabbetler programımızda Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Sayın Abdullah Okuroğlu hocamızla birlikteyiz. Peygamber Efendimizin çocuklarla ve gençlerle olan ilişki ve iletişimini konuşuyorduk. Hocam, sözünüzü yarıda kesmiştim. Tekrar özür diliyorum ve kaldığınız yerden buyurun hocam.
1: Estağfurullah. Teşekkür ediyorum Ömer Faruk hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara kızmaz, azarlamaz, yaramazlıklarını görmezden gelir. Onlara müsamahkar davranır, hoşgörüyle yaklaşırdı. Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet eden, bu nedenle onun davranışlarını en iyi bilen genç sahabilerden Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içerisinde ahlakı en güzel olan idi. Bir gün beni bir iş için gönderdi. Ben bu iş için yola koyuldum. Sokakta oynayan çocuklarla karşılaştım. Onlarla birlikte oyuna dalıverdim. Hazreti Peygamber'in gönderdiği, yapmamı istediği o işi unutuverdim. Bir de baktım ki Allah Resulü arkamdan başımı tutmuş, gülümseyerek duruyor. Bana ey Enescik, sana emrettiğim yere git, hadi dedi. Ben de peki ya Resulallah, hemen gidiyorum dedim. Enes bin Malik devamla şöyle söylüyor. Allah'a yemin olsun ki ben kendisine 10 yıl hizmet ettim. Yaptığım bir işten dolayı niye böyle yaptın? Yapmadığım bir işten dolayı da niçin böyle yapmadın dediğini, yani azarladığını hatırlamıyorum. Şimdi Ömer Faruk hocam, bu rivayeti çok iyi analiz etmek üzerinde durmak gerekiyor. Bu da şu: Hazreti Peygamber'in eğitimde her şeyi oluruna bırakan, müdahalesiz bir anlayış sergilediği düşünülmemelidir. Hazreti Peygamber'in müsamahası, hoşgörüsü var ama dikkat edilirse Hazreti Peygamber Enes'e bir görev, bir sorumluluk veriyor. Sonra verdiği sorumluluğun yerine getirilip getirmediğini takip ediyor. Yani öylesine kendi haline, akışa bırakmıyor. Bir eksiklik, bir aksama olduğunu görünce de şefkatle ve nezaketle uyarıyor. Bunun için muhatabın bir çocuk olduğu unutulmamalı. Yani Müslümanlar olarak, biz insanlar olarak Hazreti Peygamber'in bu hoşgörüsünü, müsamahakar davranmasını konuşurken Hazreti Peygamber'in peygamberlik misyonuna uymayan, hiçbir şeye müdahale etmemiş, hiçbir şeye itiraz etmemiş, her şeyi kendi haline bırakmış gibi bir sorumsuzluk haşa anlayışını çağrıştıran bir yaklaşım hiçbir zaman hoş değil. Onun için Hazreti Peygamber buradaki muhatabın bir çocuk olduğunu çok iyi biliyor. Çocuğu rencide edecek sözlü ya da fiili müdahalede bulunmamış ama yanlış.

0: yanlışın üzerine giderek onu pekiştirecek yaklaşımlardan da bulunmuyor. Yol gösterici, rehberlik edici, hoşgörülü bir tutum sergilemiş. Nedir o? Hazreti Peygamber ibadetleri öğretirken de bakın namaz kılarken sağıma soluma baktığım olurdu diyor çocukken. Yeni alışıyor ibadete. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yavrucuğum namazda yüzünü sağa veya sola çevirip bakma diyerek tatlı bir üsluple uyardı. Demek ki sevgi ve şefkat kalplerde gizlenerek verilecek bir şey değildir. Gözlenebilir, görünebilir bir davranıştır. Gösterilirse ancak bu bir işe yarar. O da sevginin gerekleri, yansımaları var ki ilgi var bunun içerisinde, sorumluluk var, saygı var, tanıma vardır. Sevgi sevdiğine değer vermeyi, ona karşı sorumluluk almayı, saygılı olmayı, onun duygu ve düşüncelerini, beklenti ve ihtiyaçlarını önemsemeyi, ona karşı yumuşak, şefkatle, merhametle davranmayı, onun seviyesine uygun bir hareketi gerektirir. Onun için Hazreti Peygamber çocuklarla oyun oynamış, güreş yapmış, yüzme, binicilik, koşu, yürüyüş gibi sporlara teşvik edilmesini de bizlerden istemiştir. Hatta Hazreti Enes diyor ki, Hazreti Peygamber ile bir akşam namazından sonra ok atışı yaptık birlikte diyor.
1: Evet, önemli. Hocam aslında benim soracağım birkaç sorunun da çok güzel bir şekilde ipucunu verdiniz. Bana çok güzel paslar attınız. Şöyle ki çocuklarla problem yaşayanlar bu problemleri nasıl çözmeli onu cevapladınız. Artı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklardan beklediği ya da istenmeyen olaylar karşısında nasıl tavırlar takındığında bizzat satır aralarında ben okudum. Eklemek istedikleriniz var mı bu hususta? Özellikle çocukları şimdi biz modern psikolojide nasıl yetiştiriyoruz? Özellikle kimsenin içerisinde azarlama, çocuğun özgürlük alanını kısıtlama, özgüvenine zarar verme. Hocam bu özgüvenine zarar verme diye çocukları başımıza çıkarttık. Yani elbette başımız üzerinde yerleri var ama siz çok güzel bir şey söylediniz. Peygamberimiz müdahale de ediyor, uyarıyor da ama hiçbir azarlama fırça yok.
0: Elbette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten iyi bir eğitimci, mükemmel bir öğretmen. Çocuklar bir şeyi yapmamak için kendilerini frenleyecek güçte değildir. Frenleyemeyebilirler. Onların olayları iradeleriyle kontrol etmeleri bazen zor olabiliyor. Hazreti Peygamber bunu çok iyi bildiği için onların yaptığı ufak tefek hatalar, küçük yanlışlara karşı yapma, günah, haram, bunu nasıl yaparsın gibi talimat vermek yerine öyle değil şöyle yap. Alternatifler sunulmuştur. Peygamberimiz hep bunu yapmış. Dolayısıyla bugün çocuklarımızı saksıda yetiştirir gibi prens ya da prenses yetiştirmek yerine sorumluluklarını hatırlatarak, model olarak, yol göstererek, yani Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarından birkaç tanesini zikretmek istiyorum vaktimiz ölçüsünde.
1: Buyurun.
0: Küçük bir çocukken Ensardan birinin hurma ağaçlarını taşıyan Rafi bin Amr var. Hurma sahibi Rafi'yi hemen yakalıyor, adeta deyim yerindeyse suç üstünde yakalıyor bugünkü anlamda. Hurmasını taşlıyor, Peygamberimize getiriyor. Şimdi o mahcubiyeti, o haleti ruhiyeyi dinleyicilerimiz lütfen düşünsünler, empati kursunlar. Ve sahabi, hurmanın sahibi, hurmalığın sahibi diyor ki ya Resulallah bu çocuğun cezasını ver. Bak bunu hurmaları taşlarken yakaladım. Yani suçüstü yakaladım diyor. Peki Allah Resulü nasıl davranıyor dersiniz? Burası çok önemli. Allah Resulü onu yanına oturtuyor, başını okşuyor. Önce sevgi, şefkat ve güven veriyor. Sonra diyor ki niçin hurmaları taşladın? Ağaçların için taşladın. Soru bu. Rafi bin Amr diyor ki ya Resulallah aç idim, karnımı doyurmak için taşladım deyince Allah Resulü diyor ki yavrum bir daha ağaçları taşlama. Altına düşenleri al ve ye. Allah seni doyurur dedi. Sonra da Allah'ım bu yavrunun karnını doyur diye dua etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada şikayet edenin

0: şikayeti karşısında ne sözlü ne de beden diliyle hiçbir şekilde tepki göstermeden çocuğa yaptığı davranışın nedenini soruyor önce. Niçin böyle yaptın? Çocuğun yaptığı açıklamayı da yeterli buluyor ve kabul edilebilir sayıyor. Sonra yargılayıcı bir tutuma girmiyor. Çünkü bu yaklaşımlar yargılayıcı tutum, iletişim değil, tek taraflı iletimdir. Rehberlik edici bir yanı yoktur. Hazreti Peygamber burada Rafi'nin çocuk olduğunu, aynı durumla karşılaşma ihtimalini göz önüne alarak yerine getirilmeyecek öğütler vermek yerine alternatif sunuyor. Yasakları sıralamıyor. Sadece aynı durumda nasıl davranması gerektiğini söylüyor. Diyor ki ağaçları taşlama, dibine düşüp olgunlaşmış olanları al ye diye ve ona da dua yapıyor. Şimdi burada Ömer Faruk Hocam izninizle sabrınızı taşırmak istemiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Dün karnı aç olanlara yol ve yordam gösteren Allah Resulü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün gönlü, zihni, aklı, vicdanı, idrakı aç olanlara yol göstermez mi? Aç bırakılmış, zihni aç bırakılmış, gönlü aç bırakılmış, yüreği aç bırakılmış. Çünkü sözlerimizin başında dedik ki, sevgi ne kadar gıdaya, ekmeğe ihtiyacı varsa insanın ve özellikle çocukların sevgiye o kadar ihtiyacı var. Peki korunaklı kaleler içerisinde çocukları yetiştirir mi? Biraz sonra belki vaktimiz ölçüsünde gençlere de geleceğiz. Bütün olumsuzlukların, o cahiliyenin en ağır, en kesif, en yoğun yaşandığı bir ortamda bile pırıl pırıl tertemiz bir hayat nasıl yaşanır? Hazreti Peygamber onun örneğini göstermiştir. Onun için kendi himayesinde yetişen bir başka örnek Ömer bin Ebu Seleme yemekte elini tabağın her tarafına dolaştırıyor. Allah Resulü ona öylesine sade, öylesine samimi cümle kuruyor ki evladım, yavrucuğum, sevgi ve şefkat dolu bir ses tonu. Yavrucuğum besmele çek, sağ elinle ye ve önünden ye. Bu kadar. Sade, anlaşılır, hiç zorlamadan, yargılamadan bir rehberlik etme, alternatif gösterme var.
1: Evet. Hocam şimdi verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Çok çok teşekkür ediyoruz. Peygamberimizin hayatında belki de sayısal değer olarak en çok iletişime geçtiği yaş grubuna geçiyoruz. Gençler. İslam'a ilk girenleri sanki çok büyük yaşta zannediyoruz biz. Halbuki Hazreti Ebubekir Efendimiz dahi 38 yaşında. Şöyle baktığımız zaman Hazreti Hatice annemiz hariç o yaş olarak büyük ama onun zaten kıymeti çok çok büyük. Onun ruhu da hepimizden daha genç olduğunu düşünüyorum ben. İslam'a en büyük hizmet edenlerden bir tanesi. Allah annemizden razı olsun. Bizleri de annemizi görenlerden eylesin inşallah. Hocam, gençler peygamberimizin hayatında en çok yer tutanlar. Onlarla iletişimi nasıldı?
0: Şüphesiz gençlerle ilişkisinde ve iletişiminde Allah Resulü'nün onları onurlandırıcı, güven verici, cesaretlendirici, akılcı ve ılımlı bir yol benimsemişti peygamberimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela Zeyd bin Harise'yi, yani bu azatlı kölesi evlatlığı, Mute Savaşı'na komutan tayin ediyor. Mute Savaşı Hicret'in 8. yılı, yani miladi 629 yılında İslam ordusunun baş kumandanı yapıyor Zeyd bin Harise'yi. Şimdi yanında birçok sahabi, tecrübeli sahabiler var. Ona itiraz ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem onun çok kendisi tarafından sevildiğini, hem onun cesur olduğunu, bu işe layık olduğunu, liyakatli olduğunu, tereddüte mahal olmadığını, hem o itiraz edenleri ikna ediyor, hem de genç Zeyd'i cesaretlendirmiş, ona güven vermiş oluyor. Onun için Zeyd bin Harise'ye Hubbi Resulillah, Resulullah'ın sevgilisi diyorlardı. Hubbi Resulillah, Rabbim bütün gençlerimiz, evlatlarımızı da Resulullah'ın manen sevgisi olmak için çaba sarf eden gençlerden eylesin hepimiz inşallah.
1: Evet, hocam aslında geniş geniş belki konuşmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafı gençlerle doluydu. Ve aslında İslam Adem aleyhisselamdan peygamberimize kadar gelen dinin adı. Bazen kafaları karıştıran cevaplar veriliyor. Sanki farklı bir dinmiş gibi. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen o nübüvvet zincirinin son halkası peygamberimiz, son nebi. Ama inanılmaz öğretilerle 1400 yıldır en çok okunan, en çok tesiri bulunan kişi de peygamberimiz. Gençler üzerinde de inanılmaz bir tesiri var. Ben özellikle bir ismi soracağım ki o isimden belki diğer isimlere de geçiş yapabilirsiniz. Musab bin Umeyr. Öyle bir sahabe ki aslında tabiri caizse teşbihatı olmasın bir eli yağda ötekisi balda olan, bir giydiğini bir daha giymeyecek kadar zengin olan birisi İslam'a girdikten sonra tabiri caizse mahrumiyet yaşamaya başlıyor. Peygamberimizle ilişkisi nasıldı? Peygamberimiz Musab bin Umeyr'e hangi vazifeleri nasıl verdi hocam?
0: Bu soru için ayrıca teşekkür ediyorum Ömer Faruk hocam. Musab bin Umeyr radıyallahu anh tarihteki kaynaklarımızın zikrettiğine göre 18-19 yaşlarında İslam'ı seçtiğinde. Ama asıl başlangıcı bugünkü anlamda Mekke kodamanlarının, Mekke sosyetesinin, bugünün diliyle söylüyorum, en güçlü zengin ailesinin çocuğu. Çok yakışıklı, fiziği düzgün. Her gün belki birkaç takım, bugünkü dille söylüyorum, elbise giyen, her elbisesine ayrı güzel, kaliteli kokular süren, işte bugün dünyanın en zengin ailelerin çocukları hangi eğlence merkezine gitti, nerede vakit geçirdi, hangi alışveriş merkezine uğradı, hangi takımı tutuyor, hangi kıyafetleri aldı. Böyle takip edilen bir şey. Bugünkü gençlerin anlaması için söylüyorum. Musab bin Umeyr böyle birisi. Hatta sokakta genç Mekkeli genç kızlar kendisine sataşıyor, laf atıyor. Beraber halleşelim, beraber olalım, birlikte gezelim, tozalım, birlikte olalım diye. Ama o imanın tadını aldığı için Allah Resulü'nün o rahleyi tedrisinden, onun dizinin dibindeki imanı, ahlakı, güzel edebi Allah Resulü'nden bizzat öğrendiği için bütün bu imkanları elinin tersiyle itiyor. Hatta annesi rivayete göre, ki bizim kaynaklarımızda onlar da zikrediliyor, boykota gidiyor. Oğlum diyor, hiçbir şey yiyip içmeyeceğim. Böylece kıyamete kadar sen annesinin katili, annesinin ölümüne sebep olan genç olarak anılacaksın. Kendini açlık grevine veriyor Musab bin Umeyr'in annesi. Bir gün, iki gün, işte birkaç gün geçince Musab bin Umeyr diyor ki anne, değil bir tane canın, bin tane canın olsa her birini açlık greviyle feda etsen vallahi ben Resulullah'ın yolundan vazgeçmem, İslam'dan vazgeçmem. İmanın tadını almak, o bütün imkanları, bütün servetleri, bütün lükslü, şatafatlı, bir eli el yağda, bir eli balda, yediği önünde, yemediği arkasında tabir edebileceğimiz o lüks hayatı elinin tersiyle itiyor. Sade, samimi, imanın ve ahlakın erdemiyle, içiyle dışıyla boyanıp Allah Resulü'nün en sevdiği sahabilerden oluyor. Yetmedi, o genç yaşında Medine'ye öğretmen olarak gönderiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O mütevazi, güzel ahlak, duruşu, oturup kalkması, insanlarla ilişkisi, iletişimi sayesinde neredeyse Medine'de İslam'la tanışmamış, ev kalmamış. Böylece hicrete peygamberimizi, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelişini ve daha ileriki safhada İslam tarihinde İslam devletinin kuruluşunun zeminini adeta hazırlamış Musab bin Umeyr. Ama kaderin cilvesine bir bakar mısınız? Uhud'da şehit olduğu zaman Uhud'un etrafında, Uhud dağında çokça yetişen ızhır denilen otlarla üzerinde bir parça elbisesi kalmış. Onunla üst tarafını kapatınca alt tarafı, alt tarafını kapatınca üst tarafı açık kalıyor. Allah Resulüne durumu soruyorlar, ne yapalım? Allah Resulü diyor ki üzerini elbiseyle, alt tarafına da o ızhır denilen otları kapatarak defnedin ve Hazreti Peygamber'in şehit olmasına, vefatına gözyaşı döktüğü bir sahabiden bahsediyoruz tabii.
1: Eyvallah. Gerçekten çok kıymetli bilgiler. Hocam gelen mesajlar var. Mesajlardan da sorular sorabilir miyim müsaadenizle?
0: Elbette, estağfurullah.
1: Şimdi Ayşe Hanım verdiğiniz faydalı bilgiler için çok çok teşekkür ediyor. Sizlere selamlarını iletiyor.
0: Aleykümselam.
1: Öğrencilerimizden Ahmet Selim, genç bir kardeşimiz. Hocamız genç sahabelerle peygamberimizin iletişiminden bahsediyor diyor. gençlere özellikle verdiği vazifelerden de bizlere bahseder.

0: mi diyor, hangi sahabeye hangi tür vazifeler vermiş diyor. Örnek olarak Abdullah İbni Mesud'u da bize anlatabilir mi diyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Peygamberimiz gençlere o cesaretlendirici, yüreklendirici, onları onurlandırıcı ve akıl ve idrakını da doğru kullanmayı sağlayıcı yönlendirmeler yapmış. Kadılık bugünkü anlamda hakimlik, kaymakamlık, valilik, efendim öğretmenlik, istihbaratçılık, mali işler, o kadar çok hayatın her alanında gençlerin o enerjisinden faydalanmış. Gençler Peygamberimizi hiç mahcup etmemişler. Peygamberimiz onlara güvenmiş, onlara önemli vazifeler vermiş. Gençler de Allah Resulü'nün o güvenini hiç boşa çıkarmamışlar gerçekten. O Abdullah İbni Mesud Müslüman olduğu zaman bedeni vücudu zayıf, cılız bir yapı, fiziksel olarak zayıf. Ama imanı ve ahlaki o kadar güçlü ki imanından aldığı cesaretle ilk defa aleni olarak Mescid-i Haram, yani Kabe'nin etrafında, avlusunda, Kabe'nin yanında bir sürü İslam düşmanı azılı müşrikler var. Mekke'nin ileri gelenleri İslam ve peygamberin düşmanları var. Onların huzurunda açıkça Kur'an okuyacak kadar medeni cesarete sahip ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu hep teselli etmiştir. O cılız bünyesine rağmen bayılana kadar dövülmüş, işkence edilmiş ama o imanından, ahlakından ve İslam'ı yaşama noktasında hiç taviz vermemiş bir sahabi.
0: Yani kalıbı zayıf olsa da Peygamberimiz kalbini güçlü yetiştirmiş, öyle mi hocam?
1: Şüphesiz.
0: Benim de aklıma Habbab bin Eret geldi hocam. Yani Mekke'de o zor, tahammülü zor işkencelere dayanıp, yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde sahabe efendilerimiz geçmişi anlatırken İslam uğruna çekilen sıkıntıları, Hazreti Habbab ağlamaya başlıyor. Sebebini sorduklarında diyor ki, o kadar işkence çektim ki diyor, sırt üstü yatamaz hale geldim. Vücudumun her tarafında demir izleri vardı. Çünkü kendisi demirci olduğu için ona eziyet edenler de o sıcak demiri sırtına dokunduruyorlarmış ve eziyet ediyorlarmış. Allah hepsini inşallah ahirette görmeyi nasip eylesin. Onlarla muhabbet etmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Genç sahabeler deyince hocam, yani bir de Medinelilere geçelim mi?
1: Olur.
0: Çünkü Mekkelilerden bahsettik. Mekkeliler başka, elbette çok güzellikler var ama Medine'de de öyle güzel gençler var ki. Mesela Abdullah İbni Abbas. Benim ilk aklıma gelen, siz Medine'de hangi gençlerden bahsetmek istersiniz hocam?
1: Şimdi Medine'de birçok genç, az önce Habbab bin Eret'ten bahsettiniz. Ümmü Anmar adında bir müşrike, İslam'a girmemiş, Allah'a ortak koşan, puta tapan yani bir kadının kölesi bu. Habbab bin Eret.
0: Evet.
1: Kendisi demirci. Hani siz dediniz ya demir çubuklarla işte vücuduna dokunmuşlar. Çok nazik bir ifade. Kızgın demirlerle vücudunu
0: Dağlamışlar.
1: dağlamışlar.
0: Evet, ben biraz
1: Akkor halindeki demirle
0: evet.
1: Habbab bin Eret'in, Habbab'ın efendim vücudunu dağlamışlar. İşte o yaralar, izler kaldığı için ağlıyor. Hatta ona diyorlar ki bu dinden vazgeç, özgürlüğüne de kavuşursun. Aslında insanlar bilmiyordu. Asıl özgürlük kalpte, imanda, idrakta, düşüncede başlar. Kalıbımızı özgürleştiren şey imandır, güzel ahlaktır, İslam'dır aslında. Yoksa her istediğimize ulaşmak, heva ve hevesimizin esiri olmak bizi özgürleştirmez. Eşyanın, metanın kulu, kölesi yapabilir Allah korusun. Onun için Medine'de de gençler, mesela öyle gençler var ki babası müşriklerin safında, Hazreti Peygamber'in tebligatını, tebliğinin önüne geçmek istiyor. Sürekli fitne çıkarmak istiyor. Müslümanlar arasında ikilik oluşturmak istiyor. Abdullah bin Ubey bin Selül, münafıkların reisi, ama oğlu Abdullah İslam'ın safında Peygamberimizin rahleyi tedrisinden geçmiş. O kadar ki babasının İslam'a ve Müslümanlara yaptığı düşmanlıktan dolayı babasını öldürmek için Peygamberimizden izin istiyor. Yani Medine'de de Allah Resulü'nün o metodu, o merhamet, sevgi, şefkat, güven, akıl ve idraka dönük davranışı her yerde kendini gösteriyor.

0: İnsanlarla ilişkisi ve iletişiminde o mütevaziliği, sadeliği, temiz olması, disiplinde olması, tertipli olması, insanlara tepeden bakmaması bütün haleti ruhiyeyle Medine'yi açık bir üniversiteye çeviriyor. Onun için mescidin hemen yanı başında bir çardak oluşturuyor. Orası aslında bugünkü anlamda yaygın eğitim ama o gün bir üniversite. Bütün İslam'ı oradan yayıyor. Orada yetişenleri elçi gönderiyor. Efendim vali oradan tayin ediyor. Zekat memurunu, bugünkü mali işleri, yönetecek işleri, işlemleri de oradan yapıyor. Dolayısıyla Medine İslam tarihinde unutulmaması gereken bir model. Mescid-i Nebevi ve Peygamberimizin uygulamaları. Onun için birçok ismi sayabiliriz ama aklıma gelen benim hemen işte mesela Hanzala radıyallahu anh var. Hanzala radıyallahu anh o kadar ki tarihte bu kaynaklarımızda var. Bu anekdotu zikretmek istiyorum. Uhud'da şehit olduğu zaman Hazreti Hamza şehit olmuş. Şehitlerin şahı, Seyyid-i Şüheda dediğimiz şehitlerin efendisi, Peygamberimizin amcası, ciğerparesi, onu koruyup kollayan Hazreti Hamza şehit edilmiş, Musab bin Umeyr şehit edilmiş. Böyle acı ızdırap var. 70'e yakın şehit vermiş Müslümanlar Uhud'da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Hanzala hakkında bilgi veren olur mu diye soruyor. Sahabiler şaşırıyor. Allah Resulü'nün yanağı yarılmış, dişi kırılmış. Öldü diye Medine'ye kadar şayiler ulaştırılmış. Hazreti Hamza şehit edilmiş. Niçin bu kadar acı ızdırap, bu kadar şehit vermişken Hanzala sorulur diye merak ediyor sahabiler tabii. Yani niçin Hanzala? Hanzala'nın bazı rivayetlerde annesi, bazı rivayetlerde eşi diyor ki ya Resulallah biz dün gece evlenmiştik. Sabah sizin cihat çağrınızı duyunca henüz fırsat bulamadan orduya katıldı. Siz de gördüğünüz, bildiğiniz gibi Allah yolunda şehit oldu deyince işte ben de bunun için sormuştum. وَهُوَ شَهِيدٌ غَاسِلُ الْمَلَائِكَةِ diyor Allah Resulü. O meleklerin yıkadığı şehittir. Meleklerin yıkadığı şehittir. Şimdi Hanzala radıyallahu anh düşünün herkes için eşi, çocukları, evi, barkı, geleceği, kariyer planlamaları çok önemli. Onları gözlerini kırpmadan, arkaya bakmadan, hiç tereddüt etmeden din-i mübin İslam'a hizmet ettiren, ulvi dava yani ilahi kelimetullah için koşturan o motivasyon, o yüreklendirici, cesaretlendirici şey hiç şüphesiz Peygamberimizin eğitim metodu, onlarla olan ilişkisi ve iletişimiydi. Bu en güzel örnek ve modeldi Allah Resulü hepimiz için çünkü.
1: Evet. Kıymetli hocam, programımızın bu bölümünde de Saadet Asrı'nda olduğu gibi Peygamberimizi çok seven gençlerden, bugünün gençlerinden bahsedelim istiyorum. Öyle gençlerimiz var ki Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ali gibi, Musab bin Umeyr gibi, Hazreti Hanzala gibi, Hazreti Cafer gibi görmeden çok seviyorlar. Çünkü Peygamberimiz de bu ümmetin gençlerini beni görmeden seven kardeşlerimi özledim buyurarak bir geçmişten geleceğe mesaj gönderiyor. Hem de öyle mesaj ki hocam, iletişim problemi çekmeden bize kadar geliyor. Ve biz de bu selamla inanılmaz bir şekilde motive oluyoruz. Bugünün gençlerine Peygamberimizle ilgili hangi mesajları verelim ve gençlerimizin Peygamberimizi okumada, anlamada nelere dikkat etmesi gerekir?
0: Bugünkü gençlerimizi aslında dün aç kaldığı için ya da bir hata işlediği için onları sevgiyle, şefkatle, merhametle, adalete, tevhide, iyiliğe, kardeşliğe, disipline, çalışkan olmaya, dürüstlüğe yönlendiren Peygamberimiz aynı mesajı, o metin, ilahi metin bir defa indi ama anlamı sonsuza dek ve her gönüle, her yüreğe yeniden taptaze inecek. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugünün gençlerine elbette söyleyeceği çok şey var. Bugünün gençlerinin de Peygamberimizin hayatından alacakları çok şey var. Ömer Faruk hocam, bir defa Peygamberimizi iyi tanısınlar. Sahife güvenilir kaynakları okusunlar. Asla bir önce tanımak, sonra sevmek, sevdikçe güvenmek.

0: Ben güvendikçe ve sevdikçe de örnek ve model alma. Onun için Yüce Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar için Allah'ın Resulü'nde sizin için, sizin dediği her birimiz için aslında. Sosyal statümüz, eğitim seviyemiz, kariyerimiz, coğrafyamız, rengimiz, ırkımız, lisanımız ne olursa olsun her birimizde mükemmel örnek oluşturacak bir modelden bahsediyoruz. Allah Resulü bizim için de, gençlerimiz için de en güzel örnek. Peki gençlerimize belki de bugün şunları söylemekte fayda var değerli hocam. 1. Hedefe giderken beyinlerinizde, efendim kalbinizde çeldiriciler, baştan çıkarıcılar, zevk tuzaklarına düşmemek için beyinde hedefe götürecek dosya hep açık olmalı gençlerimizin. Hedefi belirledikten sonra hayat yolunda yol haritaları olmalı. Yol haritasını yaparken ayrıntı tuzaklarına düşmemek gerek. Çünkü başarı da ayrıntıda, şeytanın tuzağı da ayrıntıda. Bu ayrıntıya çok amacına hizmet eden ayrıntıda hata yapmayı bizi engeller. Amacımıza hizmet eden ayrıntıların peşinden gidersek hata yapmamızın önüne geçeriz. Doğru karar vermemizi sağlarız. Yol haritasını çizerken, geleceği ve kariyeri planlarken rol modellerimiz şüphesiz Hazreti Peygamber ve onun güzide ashabı, sahabi efendilerimiz olmalı. Peki hayat ödülünü bir defa mükafatını zorluklara göğüs gerenlere veriyor. Başı dik dolaşmak, onurlu yaşamak istiyorsak dürüst ve güvenilir ve çok çalışkan olmalıyız. Onun için Mevlana diyor ki elinde olsun ama gönlünde olmasın diyor. Çok şeye sahip ol ama onlar sana sahip olmasın. Paranın, makamın amaç değil araç olduğunu unutmazsak gençlerimizde, biz insanlarımızda, zenginlikleri gönlümüzde baş köşeye oturtmazsak biz ona hükmederiz. Ama baş köşeye oturtursak onlar bize hükmeder ve bizi yönetmeye çalışır. Bunun için çoğa sahip olan değil, sahip olduklarının kıymetini bilen zengindir. Gerçek zenginlik kalıcı olana sahip olmaktır. Unutmamak gerekir ki yaratılış amaçlarımızın en başında Allah'a kul olmak, dünyayı imar etmek, dünyayı barış ve selam yurdu kılmaktır. Kimliğimizi ve kişiliğimizi koruyarak gelişmeliyiz diye düşünüyorum değerli kardeşlerim için de.
1: Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Programımız özellikle gençler için çok verimli olduğu kanaatindeyim. Tabii ki sadece gençler değil, radyomuzu dinleyen herkes için Peygamberimizin çocuklarla ve gençlerle ilişkisi, iletişimi nasıldı sorusuna cevap arayan herkes için faydalı olduğu kanaatindeyim. Sizin program içerisinde söylemek istediğiniz ama fırsat oluşmayan cümleleriniz varsa son 3 dakikamızda ona da zaman ayırabiliriz hocam. Çünkü radyoda zaman çok hızlı geçiyor. Bazen bizim planladığımız sözlere fırsat kalmayabiliyor. Hı hı. Buyurun hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum Ömer Faruk hocam. Bir defa bütün insanlık için bu peygamberimizi model ve örnek almak, idol alacaksak ilk ve tek ama mükemmel ve kusursuz örnek Hazreti Peygamber. Onun dışında kusursuz hiçbir insan yoktur. Bunu bileceğiz. İkincisi, bütün insanımıza, bütün kadın, erkek, genç, yaş, herkes için ama gençlerimize de samimi, içten, açık ve doğal olmalarını öneriyorum. İnsanlara değer versinler. İnsanları seviniz. Dürüst ve çalışkan olunuz. Temiz ve sözünüzün eri olunuz. Çünkü gençlerimiz erdem ve fazilet abideleridir. Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmayınız. Kötülüklerden uzak durunuz. İyileri ve iyilikleri seviniz. Yolunu şaşıranlara dua ediniz. Sizler, evet sevgili gençler, sizler sadece kendi hayatınızın, sadece kendi ailenizin değil, aynı zamanda ümmetin, bütün bir Müslüman toplumun tomurcuk açmış umutlarısınız. Baharda açan çiçeklerin meyve vermesi için nasıl şiddetli soğuktan, zararlı haşerelerden korunması gerekiyorsa, sizler de zevk tuzaklarından, nefislerinizin arzularından, hırslarınızın ve hevamınızın esiri ve tutsağı olmak

0: olmaktan kendinizi koruyunuz. Geçici ve değersiz şeylerle hayatınızı harcamayınız. En önemli zaferiniz, heves, tutkularınızın sizi esir almasına izin vermeyiniz. Baştan çıkarıcılara da fırsat vermeyiniz. Cesaret tehlikeye atılmak değil, tehlike karşısında akıl ve zekayı doğru kullanmaktır. Rüzgar ne kadar şiddetli eserse essin, ağaçlar o kadar güçlü olur. Çünkü engeller insanı durdurmak için değil, güçlendirmek içindir. En büyük sermaye, en büyük zenginlik, en büyük miras doğruluktur. Çünkü doğru insan her şartta, efendim, her iklimde ve her mevsimde meyve veren ağaç gibidir. Bunun için doğru sözlü olmak, dürüst olmak, çalışkan ve disiplin olmak, geleceği de en iyi şekilde kurgulayacak, Allah'ın rızasına, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak diye düşünüyorum. Bu nedenle genç kardeşlerimizin, bütün gençlerimizin bu konuda çalışkan, özverili, dürüst ve güvenilir olmalarını tavsiye ediyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli dostlar, Enderuni Muhabbetler programımızda bugün Abdullah hocamızı konuk ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkanlık Vaizi. Radyomuzda birbirinden kıymetli programlar ve programcılar var hocam. Gerçekten özel ve güzel programlar dinleyicilerimizle buluşuyor. Bizden hemen sonra Turkuaz programı var. Böyle edebiyat ve şiire tutkun olanlar bu programı takip ediyorlar. Evet Tuğba kardeşim stüdyomuza geldi zaten. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Hedef Radyo'ya bütün izleyicilere selam, hürmet ve dualarımı, muhabbetlerimi iletiyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Yönetmenimiz Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Ve teşekkürün büyüğü bizleri dinleyen siz, sevgili dinleyenlerimize. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20

0: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
3: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
4: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jammone.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jammone.
4: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef. Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba gönlü güzel insanlar, merhaba uzakları yakın edenler, merhaba bu frekansta kalbine bir yol arayanlar, merhaba bir şairin mısrasında kendini bulanlara, bir kitabın arasında yıllarını saklayanlara, kelimelerin yalnızca söylenmediğini, bazen insanın kaderine dönüştüğünü bilenlere merhaba. Hoş geldiniz. Sözün gönülle buluştuğu bu güzel vakte sevgili Radyo Hedef dostları. Evet dostlarım, umarım hepiniz sağlıklı ve sıhhatlisinizdir. Bugün 13.10.2026 saatlerimiz 19.11'i gösteriyor ve Radyo Hedef'te gönlünüzün frekansında Turkuaz başlıyor. Evet, şayet bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633 0531-843-5633 bizleri www.hedefradyo.com'dan da dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, yine bu hafta önemli bir şairimizden bahsedeceğiz. Hilmi Yavuz'un hayatından ve şiirlerinden bahsedeceğiz dostlarım. Şair ve yazar 14 Nisan 1936 tarihinde İstanbul'da doğdu. Termel Okulu, Siirt Ortaokulu ve Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak İngiltere'ye gitti. BBC Türkçe Yayınlar bölümünde çalıştı. 1969'da Londra Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdi. Gazeteci olarak çeşitli gazetelerde yazılar yazdı. Ayrıca Osman Şirvan, Yavuz Ömercanoğlu, İrfan Külyutmaz takma adlarını da kullandı. Öğretim üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe, Mimar Sinan Üniversitesi'nde uygarlık tarihi dersleri verdi. 1989-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı yaptı. TRT İstanbul Radyosu'nda Gecenin İçinden, TRT 2 Televizyonu'nda Ondan Sonra, Şiir Her Zaman CNN Türk Televizyonu'nda Gök Kubbemiz adıyla programlar hazırlayıp sundu. Bir süre Can Yayınları'nın şiir dizisini yönetti. Bilkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk şiiri Sabahların Türküsü, Kabataş Erkek Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan şair Behçet Necatigil'in yönetiminde yayınlanan Dönüm dergisinde yayınlanmıştı. Sonraki yıllarda şiirleri arkadaşlarıyla birlikte önce el yazısıyla hazırladıkları Sesimiz dergisinde yayımlandı. Bu dönemde daha çok ikinci yeni akımının etkisinde imgeyi önceleyen şiirler yazdı. İmgeci şiir anlayışını sonraki yıllarda da sürdüren Yavuz, ancak ikinci yeni anlayışından farklı, zaman zaman toplumcu, zaman zaman mitolojik, zaman zaman mistik öğeler içeren ve divan şiiri geleneğinden etkilenen kendine özgü bir şiiri geliştirdi. Gelenekle çağdaş bir bakış kaynaştıran, biçimle özün dengelendiği bir düzey sergiledi ve tasavvuf felsefesinden yararlanarak kendine özgü bir sözcük ekonomisi oluşturdu. İkinci şiir kitabı olan Bedrettin Üzerine Şiirler'den başlayarak daha sonraki kitaplarının tümünde bir izlek, konu etrafında yazdığı şiirleri topladı. Daha doğrusu her kitap için bir konu belirleyerek şiirlerini o izlekte oluşturdu. Hilmi Yavuz Hukuk Fakültesi öğrencisiyken Erdal Öz, Onat Kutlar, Adnan Özyalçıner, Kemal Özer gibi şair ve yazar arkadaşlarıyla birlikte A dergisini çıkardı. Cemal Süreya'nın Folklor Şiirine Düşman başlıklı ünlü yazısı da ilk kez bu dergide yayımlanmıştı. Çalıştığı gazetelerde eleştiri, deneme ve inceleme yazıları yayımlayan Yavuz'un şiir ve edebi denemeleri ayrıca Yeditepe, Yeni Ağ, Varlık,
Hürriyet Gösteri, Yeni Ufuklar, Küçük Dergi, Şiir Sanatı, Papirus, Milliyet Sanat gibi dergilerde yer aldı. Şair olarak kendisini kabul ettirdiği kitaplarından biri olan Doğu Şiirleri kitabıyla 1978 Yeditepe Şiir Ödülünü, Zaman Şiirleriyle de 1987 Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü, Modernleşme Oryantalizm İslam adlı eseriyle de 1999 yılı Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü aldı. ...1970'li yıllardan itibaren kendisiyle yapılan söyleşileri Şiir Henüz ve Şiirim Gibi Yaşadım adlı iki kitapta derledi. Şair ve yazar Talat Sait Alman tarafından Hilmi Yavuz'a Çağdaş Şair-i Azam sıfatı verilmiştir. Mustafa Şerif Onaran ve Talat Sait Alman'la birlikte TRT 2 televizyonunda Önce Şiir Vardı ve Şiir Her Zaman adlı yıllarca süren haftalık iki program yaptılar. Başka televizyon kanallarında özellikle Beşir Ayvazoğlu'yla programlar yaptı. Evet, Hilmi Yavuz için ne dediler? Füsun Akatlı, Hilmi Yavuz dili, sözü, sözcüğü arıtır, yeniden kurar ve Türkçeyi tarihi coğrafyasıyla kuşatır ama şiiri orada bırakmaz. Hüzünle beslenen ve insani olan hiçbir şeyi dışta bırakmayan bir duyarlılık birikimiyle dokur şiirini. Her şeye rağmen Hilmi Yavuz şiiri Türk şiirinin önemli halkalarından birisini oluşturuyor. Zira şiirin kaderini bütünüyle şiirsel söylemler çizmiyor. Söylemine rağmen şiir veya şair kendi yolunda gidebiliyor. Belki de ne entelektüel ne de şair Hilmi Yavuz'un ne dediğine bakmadan şiirine bakmak en doğrusu. Hem şiiri şairini dinlemiyorsa biz ne yapabiliriz? Evet sevgili dostlarım, kısaca Hilmi Yavuz'un hayatından bahsettik. Şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz. Akabinde Hilmi Yavuz'un

0: Herkes öteki gibi duruyor. Akşam da durduğu yerde durmuyor artık. Yolcu yolu kuşatıyor durmadan. Kapanıyor zaman denen karanlık. Hiçbir şey de yok gibi ve her şey de var. Sıkışmış birileri ara yerde. Kalbim durma yetiş eski yazlara. Nedense bir durgunluk var saatlerde. Her şey nasıl da bütündü bir zaman. Şimdi bahçe eksik, güllerse yarım. Kar yağar, hüzün bile yok. Ve neredesiniz? Ah evet, neredesiniz yok saydıklarım.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Ay doğar, bir ay doğar umarsız gözlerinden. Bir ay batar Bedir Allah. Karanlıklar bir silah kahre gibi oturur yüreğime. İflah olmaz bir silah. Ya kara bir kırbaç gibi vur beni küheylanlara, ya beni öldür Allah. Dünyada nerede olursa olsun, dünyada senin umarsız gözlerin, kanlı bir avuç zehir. Bir de

yangınlı yaz akşamlarıyla bir gelir ya da senin umarsız gözlerin mahzun eşkıya ateşleridir, tutuşur rüzgarlı bayırlarda.

Bir gülün açılması devrimdir. Bildiğin, anladığın bir devrim. Kim bilir nereye varmışlığımız, bir av sonu ağırlayan gözlerim. Seni anmak öyle kolay değildir. Denizler biraz çocuk kalmışlığımız. Bir gülün açılması devrimdir. Bildiğin, anladığın bir devrim. Gecede bir bozkır kalmışlığımız. Bakışları ağırlayan seslerim. Sana bakmamak öyle kolay değildir. Simgeler en çocuk yanlışlığımız.

0: Turkuaz kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Ankara için yatsı ezanı.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Turkuaz devam ediyor.

Bebeleri taş bebek değildir, sanki onlara cefa. İnce yaralı bir gömlek ve ninniler en çok akşamları zor. Sanki onlar ağlarken lor, sanki gülerken çökelek. Doğunun bebeleri taş bebek değildir. Yaşmaklı sirti, kınalı vanı, sılayla gerdeğe girercesine geçip gurbetin çobanı, ölüm güz üşüşür yüzlerine, ay gecenin şark çıbanı. Doğunun bebeleri taş bebek değildir, acıyı trahom, gündüzü emek, gülü ise bir gelecek için kullanır. Sanki anaları ova, babaları dağ ve emzikleri tüfek.

Biz batan güne sahip çıktığımızda ay Bitlis'te sarı tütün ya da bir akarsu imgesi gibi yiğit ve bütün bir ağıttı kadınlarımızda. Onlar hüznü bir çeyiz, çileyi ince bir nergis ve gülerken bir dağ silsilesi taşırlar. Ve birer acıdan ibarettirler kayıtlarımızda. Kadınlar ki

alınlarımızda doğuyu mavi bir nokta ve yazgıları çok uzakta bir nehir yoluna karışırlar. Ölümleri duvaktan beyaz ve ahlat, erciz, adil cevaz üzerinde geçen bir kederle yarışırlar. Ve birer yazmadan ibarettirler sevdalarımızda. Biz bir yazın ayağında en küçük bir gurbeti bile içi titreyerek okuyan ve bir gülü tersinden dokuyan umutlarımızda başlığı kınadan turaç, bebesi doğuçtan kıraç ve bir ninni ile darılıp bir türküyle barışırlar ve birer hasretten ibarettirler mektuplarımızda.

Yalnızlık bir tarihtir. İkimiz dururuz odalarda bir giysi gibi. En kalın soluklarla çekiyor ipi. Kim bilir kimlere kalmışlığımız. Yalnızlık bir tarihtir. Sen misin bir geçmişi sürüp giden ak turna? Ya benden önceydi ya da çok sonra. Bir halk türküsüne gül olan sesin,

Yalnızlık bir tarihtir onlarla. Gök dediğin iki kuşun arası. Ey ilk yazlı gülüşlerin sonrası. Ansızın donuyor gül bakışlarda. Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün kimden bahsettik? Şair ve yazar Hilmi Yavuz'dan bahsettik dostlarım. Evet, Ayşe Hanım'ın bir mesajı var. Bizden de size merhaba. Programınızı zevkle dinliyorum. Her şey için teşekkür ederiz Tuğba Hanımefendi demiş. Ayşe Hanım'a ben de buradan selamlarımı, sevgilerimi ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Dostlarım, Rabbim izin verirse haftaya aynı saatte Radyo Hedef'te buluşmak duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun. Şiirle kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insan.

0: Hacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hepimizin bildiği bir tarihi gerçek var. İslam garip başladı. Maddi ve sosyal sıkıntılarla boğuşan ilk neslin bereketli dindarlığı üzerine İslam kuruldu. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere ilk Müslüman nesil ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, dünya olarak bir nimet göremediler. Ne bir alkış görebildiler, ne sırtlarında elbiseleri, ne de doymuş mideleri olmadı bu dünyada. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz bu manzarayı çok veciz bir cümleyle özetlemiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi İslam garip başladı buyuruyor. Gerçekten garip başladı. Özellikle de dünyalık görünüm açısından, yani maddi boyut açısından çok büyük bir gariplik dönemi yaşadı İslam. Bildiğimiz hatıraları tazelemeye gerek yok. Bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ailesi, ona iman edenlerin Şib'a'da uzun zaman açlığa mahkum edildikleri dönemde ağaç köklerini çıkarıp ağaç kökü yemek zorunda oldukları günler İslam'ın nasıl garip başladığını anlamamız için yeterliydi. Bu cümleyi şu şekilde de söyleyebiliriz. İlk Müslüman nesli Allah açlık, yalnızlık ve zorluklarla imtihan ederek kabul etti. Ne karınları doydu, ne de bir alkış yapanları oldu. Büyük zorluklar, büyük maddi sıkıntılar içerisinde ilk iman eden nesil olmanın farkını yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, hepimizin bildiği gibi daha sonraki dönemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayber'i fethetmesinden sonra Müslümanlar sıcak yemek de görmeye başladılar. Ayşe validemiz radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evine Hayber'in fethinden sonra, yani vefatından sadece 3,5 sene önce sıcak bir yemek girdiğini söylüyor. Ama üst üste de 3 gün üst üste sıcak bir çorba içmeden bu dünyadan gittiğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde, dolayısıyla ashabının evinde 3 gün üst üste yemek piştiği olmamış. O bu dünyadan gidinceye kadar. Durumun, yaşadıkları ekonomik ve sosyal pozisyonun ne boyutta olduğunu anlamamız için bir örnek sadece bu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Refik-i A'la'ya irtifaından sonra, bu dünyadan çekildikten sonra Allah ashab-ı kiramın önünü açtı. Dünyayı önlerine oyuncak gibi attı. Yalın ayak çıktıkları yollardan çuvallara doldurulmuş, çuvallar da develere yüklenmiş olarak mücevherlerle döndüler. İmparatorluk devirdiler. Şehirler fethettiler. Medine servet merkezi haline geldi. Ama Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın döneminde yaşanmış bir olayı dönüşüm noktasını göstermesi bakımından burada hatırlamamızda fayda var. İran, bildiğimiz gibi çok eski bir imparatorluk o zaman,

Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İran'ın er geç fethedileceğini ve sarayının, mücevherlerinin, hatta Şah'ın, İran Şah'ının kullandığı tacın, yani kral olarak başına koyduğu tacın Medine'ye geleceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde olarak ya da haber olarak bildirmişti. İran fethedildi ve Ömer bin Hattab Aşere-i Mübeşşere'den Abdurrahman İbni Avf'la beraber Mescid-i Nebi'de oturuyorlar. Birisi müjde diye bağırmış. Müjde, müjde. İran fethedilmiş. Yüzlerce deve saraydaki mücevherleri ganimet olarak Medine'ye taşıyor. Buğday bile dolu değildi develerin yükleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Dolu çuvallar, buğday dolu gelse Medine'de karınları doyacaktı. Develerin boş boş gezdiği günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Sonra buğday, odun taşıyacak develer mücevher taşımaya başladılar. Böyle bir büyük değişim oldu. Müjdeci gelmiş, halife Ömer bin Hattab'ı bulmuş, müjde demiş. Resulullah'ın müjdesi gerçekleşti. Pers İmparatorluğu İran fethedildi. Sa'd bin Ebi Vakkas oranın fethini gerçekleştirdi ve İslam artık zengin dedi, gitti müjdeci. Ömer bin Hattab şükür secdesine kapanmış, gözleri yaşarmış, ağlıyor. Abdurrahman'la kucaklaşmışlar. İşte ikisi de zor günleri, o karınlarının bile doymadığı günleri, ağaç köklerini çıkarıp yemek zorunda oldukları günleri, ikisi de çok iyi bildikleri için gözleri yaşarmış ikisinin de. Bir iki gün sonra Abdurrahman İbni Avf bakmış ki Ömer hala morali kırık, Ömer ağlıyor. Çekmiş, Ömer demiş, bir yanlışlık yok değil mi sende demiş, ne oldu demiş. Sen bu İran fetih haberi geldiğinden beri neşen kaçtı senin demiş. Resulullah'ın iki büyük müjdesi vardı bize aleyhissalatü vesselam. Bir, İran fethedilecek, bu ümmetin toprağı olacak. İki, Konstantiniye fethedilecek, o da ümmetin toprağı olacak. Biri gerçekleşti, bu senin elinle gerçekleşti. Seviniyor olman lazım değil mi senin? Abdurrahman böyle değil demiş. Biz Ebu Cehillerle açlıkla imtihan olduk da kazandık. Şimdi Medine'ye para yağıyor, bu imtihanı zor kazanırız demiş. Allah imtihanı değiştirdi, görmüyor musun demiş. Kardeşler, tabii herkes Ömer olmuyor. Ömer mülhem adam. Allah ondan razı olsun. Farklı adam. Allah'ın mümin kullarını imtihan stratejisini değiştirdiğini görmüş. Ömer'e göre de Ebu Cehil'in kırbaçlarıyla ve açlıkla imtihan olmak, cebi dolu bir Müslüman olarak imtihan olmaktan daha kolaymış demek ki. Nitekim ümmeti Muhammed, İran'ın o fethedilip Medine'ye doldurulan mücevherleriyle beraber imtihan stratejisi değişince bir daha huzurlu bir ümmet olmadı. Başta o Ömer radıyallahu anh olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzide sahabileri hep o mal etrafındaki, o mücevherler etrafındaki debdebe uğruna şehit edildiler, sağa sola işkenceye mağdur edildiler. Ümmeti Muhammed garip başladı. Garipliğinden 30 sene sonra servete gömüldü. Zengin oldu değil, servete gömüldü. Çünkü Osman İbni Affan radıyallahu anh halife olduğunda, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 15 sene sonra Hazar Denizi Müslümanlara aitti. Osman İbni Affan radıyallahu anh İspanya dediğimiz Endelüs'ü fethedip Endelüs'ten İspanya'dan girecek, Paris üzerinden gelip Konstantiniyye'yi sıkıştırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi olan İstanbul'u fethetme planları yapmaya başlamış. Hesap etmiş ki buradan gidersek, biz Anadolu üzerinden gidersek Avrupa'dan yardım gelir bu adamlara. Nitekim öyle oldu hep. İstanbul'a Anadolu üzerinden gelince Avrupalılar Konstantiniyye'yi kurtardılar. Bu kadar büyük planlar yapılmış. Dünyanın bütünü üzerinde
haritada hesap yapan ümmet haline gelmiş. 20 sene önce karnı doymayan ümmet. Ama bu bir stratejiydi. Allah bu tarzda imtihana başlamıştı. Zühd üzerine, açlık üzerine, ikisi aynı şey değil şüphesiz. Olsa da mala tenezzül etmeyen bir ümmet olması istenen ümmet, açlıkla terbiye edilerek yola çıkılmıştı. Açlık ve sosyal baskıyla yola çıkmış bir nesil, daha sonra malı istediğinden fazlasıyla bulacak nesil haline gelmiş. Önceki tehdit Ebu Cehil tehdidiydi. Ebu Cehiller piyasadan çekilip bütün güçleri kaybolunca Ebu Cehil'in yerini altın ve gümüş aldı. Ashab'tan sonraki nesil bu imtihanı bir tür fark edemediler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh gibi bir adamın karşısına çıkıp kılıç kullananlar Ali bin Ebi Talib gibi birisini Allah rızası için öldürdüğünü zannedenler hep bu mal ve o malı yöneten koltuk için bunu yaptılar. Allah rızası için Allah'ın arslanı öldürülür mü? Öldürdüler. Mal gözleri bürüdü. O mala yön veren koltuklar insanların kalplerine oturdu. Onlar o koltuğa oturamadılar ama koltuklar insanların kalplerine oturdu. Bu imtihan, yani açlıkla yola çıkmış ümmetin dünyanın bütününü sol ayağıyla tepecek kadar dünyaya tenezzülsüz ümmet büyük bir servetin içinde buldu kendini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece 2 asır sonra Abbasi medeniyeti bütün dünyanın haracını toplayan bir medeniyet haline geldi. Abbasi halifesi Harun Reşit bir gün sarayının balkonundan gökyüzündeki bulutları seyrediyor. Bulutlar çekmiş gitmiş, Bağdat yağmursuz kalmış. Yanındaki yardakçısı, yağdanlığı da efendim gene yağmursuz kaldı Bağdat diye, işte yani yağmur yağmadı, mahsul olmayacak, kıtlık olur diye bir endişesini beyan etmiş. Dönmüş Harun Reşit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 150 sene sonra, çok uzun bir zaman sonra değil, dönmüş demiş ki nereye giderse gitsin bulutlar, vergisi bana gelecek nasıl olsa demiş. Dünyanın en mümbit arazileri, yaşanır arazileri, Mısır'da Nil Vadisi, Hazar Denizi ve ötesi adama vergiyle bağlı. Ümmeti Muhammed bu hale geldi. Şüphesiz yeryüzünün nimetleri, zinetleri Müslümana haram değil. Kul men harrama zinetallahi lleti ahraca li'ibadi ve't-tayyibati minel rizk. Değil karın doyurucu buğday, arpa, sebzeler, yeryüzündeki zinetler, süsler bile Allah'ın mümin kullarındır. Kim haram edebilir bunu? Ama Allah verdiği her şeyi, nimet olarak verdiği her şeyi aynı zamanda bir imtihan ögesi olarak kullanıyor. Allah bir erkeğe bir kadını eş olarak, nimet olarak veriyor. Size nimettir bu diyor. En büyük imtihanlardan biri olarak da onu karşısına dikiyor. Aynı şekilde bir kadına bir delikanlıyı, gönlünün hoşuna gittiği bir delikanlıyı helalliyor, bu senin olsun diyor. En büyük imtihanı olarak karşısına dikiyor. Bir Müslümanı evlat vermiyor, çocuksuz bırakıyor, onu öyle imtihan ediyor. Sonra onun yıllar sonra çocuğu oluyor, adam yere basamıyor, uçacak gibi oluyor, çocuğuyla imtihan ediyor. Allah imtihan etmeyeceği bir şeyi kullarına vermiyor. Ashab-ı kiramı, ilk nesli, garip nesli ama müjdeler almış o garip nesli, Allah açlıkla, zorluklarla, sıkıntılarla imtihan etti. Sırtlarına bir gömlek bulamadılar, ayaklarına bir terlik bulamadılar, Allah buldular. Her kaybettikleri şeyin karşılığında Allah'ı kazandılar. Hiç unutamayacağımız muhteşem bir örnek olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kefen bile bulunamayacak şekilde mezara konmuş Musab bin Ümeyr'in başındaki sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Geldi, baktı ki ayaklarını örtüyorlar, göğsü açılıyor elbisesiyle. Kefen yok zaten. Kafasını örtüyorlar, bacak

Yanakları açılıyor. Mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Dedi ki Musab, ben senin ipekten başka elbise giymediğin günlerini de bilirim. Allah'ım şahidim ki bu senin için bu hale geldi. Dedi Musab bin Ümeyr'in mezarının başında. Elbisesi bile olamadan, bacaklarını örtecek kadar bir atlet bulamadan bu dünyadan giden nesilden sonra ipek beğenmeyen, cariyeleri pazarlarda dolaştıran bir nesil çıktı ortaya. Onlar da Müslüman. Onlar da namaz kılıyorlar. Onlar da zekatlarını veriyorlar. Müslüman ama boğuluyor. Malda boğuluyor. Böyle bir nesil çıktı. Bu nesil İslam'ın orijinal nesli değil ama. Çünkü Allah okyanus kadar bollukta bir su da verse israf etmeyen mümin istiyor. Allah dağları altın olarak bir kuluna verse de namaz vakti sol ayağıyla o dağı tepecek mümin istiyor. Ebu Bekir gibi, Abdurrahman gibi, Avf gibi olsun istiyorlar. Allah istiyor ki ben vereyim, kulum tenezzül etmesin. Zühd bunun adı. Buna zühd deniyor. Zühürtlük başka şey, zühd başka şey. Zühürtlük çaresiz olmak, cepler boş, boş, aç, açık, sefil. Buna zühürtlük denebilir. Zühdü eli dolu olduğu halde onu kalbine koymayan Müslüman demektir. Müslüman zahittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zühd sahibiydi. Neden? Çünkü Cebrail şu dağlar altın olarak önünde erisin mi ey Muhammed dediği gün oldu. Eşime bir bilezik olsun yeter bile demedi. Ben Allah'ı tercih ettim dedi. Sağ eliyle bile değil, sol eliyle dağların altın halini tepti. Ashab da öyle yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Allah önlerine dünyayı çuvallarla mücevher halinde getirdi. Sol elleriyle teptiler. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh diyor ki, ey dünya, seni 3 talakla boşadım, benden uzaktır diyor. Ashab mantığı. Allah onlardan razı olsun. 3 talakla boşadım seni diyor. Yani bir daha geri dönüşü mümkün değil. Başkasının olacak da nikahla, o da boşayacak da sana gelecek. Nitekim Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bu boşadığı dünyadan hiçbir mücevher, hiçbir çekirdek bile almadan Rabbine kavuştu. Bir nesil geldi kardeşler. Bu nesil dünya nimetleriyle çok büyük bir imtihana tutuldular. Eski medeniyetler, Mısır medeniyeti, İran medeniyeti, Doğu kültürü ayaklarına kapandı. Bilhassa tabi'in nesliyle beraber, yani ashab-ı kiramdan sonraki nesil, bu imtihanda ciddi bir şekilde taviz vermeye başladılar. Yani dünyayı avucunda tutup Allah için kullanmak üzere seçilmiş nesil, dünyayı avuçladı, yavaş yavaş Allah'ın hakkı olan zekatı bile kırpmaya başladı. Bu beraberinde akşama kadar cariyelerle, kadınlarla oturup keyif sürmeyi getirdi. Resulullah'ın adı kullanılarak fethedilen topraklarda çalgı, türkü, şarkı hikayeleri oluşmaya başladı. Bağdat'ta gizli açık meyhaneler kurulmaya başlandı. İnsanlara mal uğruna işkenceler yapılmaya başlandı. Saltanat, debdebe ortaya çıktı. Çünkü saltanat senin olmazsa, bir yolla halifenin sarayında kapıcı, düğmeci bir şey olmadığın sürece istediğin kadar malın olmuyor. Maaşa ve tarlaya mahkum oluyorsun. Büyük bir taviz furyası başladı. Bu dönemde İslam'ın aslı zühd üzerine kurulu olduğu halde insanların dünyevileşmeye doğru kaydıkları dönemde Allah her zaman yaptığı gibi bazı kullarını bu bataklığa karşı ikaz edici kullar olarak çıkardı. Bir kere peygamber geldi, bir daha peygamber gelmeyecekti ama peygamber aleyhisselamın misyonunu, zühd anlayışını, dünyaya tenezzülsüzlüğünü, önünde altın ve gümüş olarak eriyecek dağlara tenezzül edip bu dağ mı diye bile bakmayacak olan peygamber aleyhisselamın o zühdünü ihya etmek isteyen Allah'ın dostları ortaya çıktı. Hasan Basri mesela
bunlardan bir tanesi.

zengin debdebe içinde, insanların saraylara gömülmeye başladığı dönemde işin aslını öğretmek için uğraştı Hasan Basri. Fudeyl bin İyadlar, Abdullah İbni Mübarek gibi isimler, bunların 5 tane 10 tane değil, pek çoğu bildiğimiz isimler zaten, çok ciddi gayretler gösterdiler. Dediler ki ey insanlar, Allah'tan korkun, biz bunun için gelmedik bu dünyaya. Siz ne yaptınız, nasıl yuvarlandınız bu bataklıklara? Evet, camiler gene dolu ha, sabah namazında da camiler dolu, ama gecenin nasıl geçtiği belli değil. Sabah namazından çıkınca ne gittiği belli değil insanların. Çok korkunç bir münafıkça görüntü ortaya çıkmış. Din peygamberin dini. İnsanlar peygamber aleyhisselama iman etmişler ama Karun gibi yaşıyorlar. Dünya nimetleri alıp götürmeye başlamış insanları. Hasan Basri bu işin başı olan tiplerden bir tanesi olarak, Allah ondan razı olsun, çok büyük bir hamle, gayret göstermiş. O kadar ki daha sonraki tarihçiler Hasan Basri'nin hayatını anlatırken diyorlar ki, sanki gitti 50 sene cehennemde yandı geldi, öyle ahireti anlatıyordu diyorlar. Bu derece kendilerini Allah'a vermiş. Hasan Basri'nin bir sözü kardeşler, o dönemdeki kaymayı, erozyonu anlatması bakımından hepimiz için çok önemli bir ders. Bir gün Hasan Basri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir tanesinin sütünü de emmiş. Yani Efendimiz aleyhisselamın üvey süt çocuğu gibi bir konumu da var. Tabiinden Ömer bin Hattab'ın halifeliği döneminde 5 yaşındaymış. Demek ki ashab-ı kiramdan Ömer bin Hattab'ı görmüş. Ömer öpmüş, okşamış onu. Böyle değerli bir insan. Bir gün demişler ki, Hasan bize ashab-ı kiramı tarif etsene, nasıl kimselerdi bunlar? Meşhur tarifini bilirsiniz. Bu konumuzu anlatması bakımından önemli bir söz. Diyor ki, siz ashab-ı kiramı görseniz deli zannederdiniz. Böyle ibadet olur mu ya? Deli zannederdiniz. Onlar da sizi görse gavur zannederlerdi diyor. Hasan radıyallahu anh bu sözü söylediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrılışının 100. senesi dolmamıştı henüz. Demek ki bir asırda Hasan Basri gibi bir zatın gözünde iki nesil arasındaki uçurum bir neslin öbürünü gavur zannedeceği kadar büyümüş. Burada biz Hasan Basri gibi zirve bir şahsiyetin bir miktar olaya uçuk baktığını, mübalağayla baktığını varsayalım. %50'sinin kabarık olduğunu düşünelim. Ama her halükarda ashab-ı kiramın çıktığı yolda ashab-ı kirama benzemeyen bir neslin ortaya çıktığını gözlerimize görebiliyoruz. Belki bu üçüncü nesilde, mesela Hasan Basri ikinci nesil, üçüncü nesilde belki böyle bir sıkıntı çıktı. Her halükarda bir grup hoca, şimdiki ifadeleri bir grup hoca, bakmışlar ki bu ümmet tenezzülsüz olması gereken dünyaya kaydı. Dünyevileşme, ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, şimdiki isimleriyle o zaman da vardı. O zaman da vardı ama o zamanki alışveriş merkezlerinde cariyeler satılıyordu. Mücevherler satılıyordu. Tezgah altından alkol tükettiriliyordu. Bağdat'ta vardı bu tip işler. Bu afete karşı biz ümmetimizi ikaz edelim, böyle olmaz diyelim diye çok büyük bir hamle içine girdiler. Çok büyük ama. Nasıl? Fudayl bin İyad'ı mesela insanlar örnek gördüler. Kendisi zamanında değirmen hırsızıymış. Sonra Allah bir yolla onu ikaz ediyor, tövbe istiğfar ediyor. Ömrünün sonuna kadar Kabe'nin eteğinde gözyaşları akıtmış. Yani insanlar görmüşler. Kimine nasihat ediyor, kiminin kapısına gidiyor. Etmeyin, bu ümmeti bu hale getirmeyin diye yalvarıp yakarıyorlar. Bu nesil, yani şu hoca kadrosu. Hoca dolu her yer gerçi. Binlerce hoca var. Bağdat alim kaynıyor ama bir grubu bakmışlar ki bu hocaların, bizim vazifemiz sadece insanlara namaz kıldırmak değil, gelen çocukları hafız yapmak değil, bu ümmet nereye gidiyor ya, bu böyle başlamamıştı. Biz 3 sene Şiba Vadisi'nde ağaç kökü yiyen Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden gidiyoruz, ne oldu bize diyen, içi kaynayan Fudayl bin İyadlar, Hasan Basri'ler, Abdullah İbni Mübarekler,
Allah dostları dinini dert edinmiş kendine. Uykuyu kendisine haram etmiş bir nesil ortaya çıktı. Gerçekten bugün bile, bugün bunların üzerinden 1300 seneden fazla zaman geçti. Bugün bile Hasan Basri'nin bir sözünü duyan kendisini cehenneme girmiş gibi veyahut da cennette hurilerle dolaşır gibi hissedeceği kadar muhteşem, muazzam eserler bıraktılar. Fiiliyatlarıyla yalnız, kuru bir vaaz yaparak, kitaplar yazarak filan değil, hayatlarında gösterdiler. İyi mümin nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek nedir? Bilal Habeşi'nin eteği bile olmayacak şekilde Kabe'ye çıkıp ezan okumasının ne manaya geldiğini şimdi anladılar. Ashab-ı kiram çok önemli bir hatıra olarak kardeşler, diyor ki Taif Müslüman olmak istemiş. Peygamber aleyhisselam efendimize gelmişler ki efendimizin vefatından 1,5 sene kadar önce, çok kısa bir zaman önce, yani zenginlik yıllarında, ha, Müslümanların zengin olduğu, karınlarını doyurduğu zamanlarda gelmişler. Efendimiz aleyhisselam da, siz burada bir hafta kalın, sizi burada namazı, dini öğretelim, döndüğünüzde siz de oradaki insanlara öğretirsiniz diye bir hafta onları misafir etmiş. Bir hafta sonra da gelin bir imtihan edeyim bakayım demiş. En güzel Kur'an'ı kim öğrendi? 10 yaşlarında bir çocuk en güzel Kur'an okuyan çocuk olarak önlerine çıkıp bu imamınızdır demiş. Devlet imamı olarak onu Taif'e tayin etmiş. Diyor ki sahabi, beni imam tayin ettiler, gittim namaz kıldırmaya başladım. Arkada ağalar var, Taif'in patronları arkada. Kadınlardan biri demiş ki, yahu Müslümanlar demiş, bugünlerdir bu çocuk namaz kıldırıyor, namaza secdeye gittiğinde kıçı görünüyor arkadan, bir etek alın şuna da namaz kıldırsın demiş. Toplanmış bütün Taifliler de peygamberin namaz kıldırma imam olarak tayin ettiği imama bir etek almışlar da kadınlar arkada namaz kılarken rahatsız olmasınlar diye. O günlerinden ümmeti Muhammed ipekten, atlaslardan cübbeler giyen hale gelmiş. Ama Ömer sadece ashab-ı kiramın içinde bile Ömer ne olduğunu anlamaya başlamış. Bu imtihanın değiştiğini, mal fitnesinin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce hadis-i şeriflerinde haber verdiği mal fitnesinin ortaya çıktığını Ömer anlamış. Herkes çözemedi bu sırrı. Bu Hasan Basri'ler, Fudayl bin Eyyad'lar ciddi bir şekilde bu işi yapınca ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam kayış sürecinde, erozyon sürecinde dur diyen isimler olarak ümmetin tarihine geçtiler. Daha sonra bu hocaların, Fudayl bin Eyyad hocaların, hoca değil hiçbir aslında, hocalar gene Bağdat'ta maaşları var, ha, onlar gene çocuk okutuyorlar. Fudayl bin Eyyad da hoca değil ama sabaha kadar gözyaşı silmiyor, ağlıyor, ümmetin halinden yıpranıyor. Kabe'ye yapışmış, bu ümmeti kurtar Rabbim diye ağlıyor. Onu gören hacca gelen hacı efendiler de bu adama ne oldu diye merak ediyorlar. Hacıların keyfi yerinde tabii. Arkasında kölesi eşyalarını taşıyor. Hacı efendi hacı olup gidiyor. Fudayl bin Eyyad'ın derdi ümmet ama. Hasan Basri'nin derdi başka. Bu din, bu Kur'an, Tevrat gibi acaba bozulacak mı? Bunu da mı insanlar, bu Kur'an'ı da mı Tevrat'la oynadıkları gibi oynayacaklar diye endişe ediyor. Birinin yüreği yanıyor, biri de çocuk okutuyor. Ama Allah bu Hasan Basri'lerle yeniden ümmete bir kıpırdanış, orijinal günlere dönüş. Ağaç kabuğu, ağaç kökü yemeye razı olup Allah'ın dininden taviz vermemek, mümin olarak ölmek, ipek elbiselerden soyulup kefen bile bulamayacak şekilde zavallı bir musab olarak Allah'a giden insanlar olma sürecini Hasan Basri'ler tekrar başlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir asır sonra. Buraya kadar olan bölümü toparlayacak olursak kardeşler, demek ki bir garip dönem başladı. Bu gariplikten sonra servetin zirveye çıktığı bir dönem oldu. Bu sefer servet, mal, İnsanları şımarttırdı. Şımarık Müslüman, harama meyledebilecek Müslüman, gözü güvensiz Müslüman, eli güvensiz Müslüman ortaya çıktı. Ama herkes Müslüman, ha, dinden taviz yok. Herkesin babası hacı çünkü. Hacı, hacı efendi çocuğu, Müslüman çocuğu, ama gözü bir cariye görmeye görsün, ona dayanamıyor. Çok bir kusuru yok. Bir mal
dayanamıyor, bir zinaya dayanamıyor.

alkole dayanamıyor. Yoksa çok iyi. Herkes çok iyi. Bir alkol, bir zina, bir de haram. Başka bir şey yok. Bir tehlike yok. Böyle bir anlayış peyda oldu. Bunun karşısında Allah her zaman yaptığı gibi bazı kullarını da çıkın ümmeti kurtarın diye müceddit mantığıyla ortaya çıkardı. Bu isimleri tek tek saymaya gerek yok. Bu kadro daha sonra bir ekol oluşturmuş oldular. Doğal bir ekol ama. Suni değil. Yani bir grup kurup, platform oluşturup, orijinal İslam'ı yaşama platformu diye bir çalışma yapmadılar. Onlar böyle bir dertleri olmadı. Bunları düşünmeye vakitleri bile olmadı zaten. Onlar Allah dedirtmek için insanları meydanlara döküldüler. Daha sonra 2. 3. 4. asırlarda bu zenginlik artarak devam etti tabi. Her ay bir şehir fethediliyor. Her sene yeni bir servet ortaya çıkıyor. Bu servetin içerisinde hem

kadro Hasan Basri'lerin başlattığı harekette çoğalarak devam etti. Ama on binler olmadı tabi. Mesela bir Cüneydi Bağdadi çıktı. Bir Abdülkadir Ceylani çıktı. Bu Allah dostları insanlar Hasan Basri'lerin başlattığı dünyevileşmeye karşı ahireti unutturmama gayretini ciddi bir şekilde sürdürdüler. Bu hareketin Hasan Basri ile başlayan, daha sonra Cüneydi Bağdadilerle devam eden, Abdülkadirlerle devam eden hareketin özü, İslam'ın içindeki dünyevileşme hastalığına karşı ahireti, sıratı, mahşeri, mizanı hep göz önünde tutma hareketidir. Allah'ın unutulmaması için, hep Allah'ın zikrediliyor olması için. Ama bu zikir, tesbih zikrinden çok ticarette hatırlanan Allah, cihat için hatırlanan Allah, yani zikrin Kur'an'daki manası, Allah'ın fezkuruni ezkurkum, beni zikredin ben de sizi zikredeyim ayetindeki sırrı ihya etmeye çalıştılar. Burada kırmızı puntolarla tekrar vurguluyorum, zikrin orijinal halini, Uhud'daki zikri, Hayber'deki zikri, Hudeybiye'deki zikri, Resulullah deyince, Resulullah çağırdı deyince, hanımıyla oturur pozisyondan, gusletmeye bile vakit ayırmadan, Resulullah'ı ve Allah'ı hatırlayan, Hanzele'nin zikri olan zikri. Oturup tesbih çekip, dünyanın sürüklenmesine, nesillerin helak olmasına karşı bir tesbih ile oyalanma zikri değil. Çünkü zikir o değil. Bunun için İmam Gazali daha sonra bu kadrodan biridir İmam Gazali. Şu çekirdek hoca kadrosundan biridir. Diyor ki Allah'ı zikrin en büyük çeşidi şehitliktir diyor. Çünkü zikir Allah'ı hatırlamaktır. Canını verecek kadar Allah'ı hatırlayandan büyük zikreden olur mu diyor. Tesbih de 100 versiyonundan bir tanesi bu zikrin. Çünkü Allah beni zikredin ben de sizi zikredeyim diyor. Siz Subhanallah deyin demekse bu. Allah ne diyor bize karşı? O mana bu değil demek ki. Siz beni hatırlayın ticarette, aile ilişkilerinde, Allah anılması gereken yerde, şeriat olması gereken yerde beni hatırlayın. Ben de size cenneti söz verdiğimi hatırlayayım diyor. Ayet budur. Her halükarda büyük bir kadro, büyük bir özveriyle bu hareketi başlattılar. Nedir bu hareket? Yeniden dünyaya tenezzülsüzlük hareketi. Dünya bizim olsun ama kalplerimize girmesin. Kalbimizde sadece Allah kalsın. Allah'ın şeriatı kalsın, cennet umudumuz kalsın. Dünya kapıcımız olsun. Tenezzül etmeyelim. Fethedelim toprakları, insanlar da cennete girecek kıvama gelsinler gibi bir emel, bir arzu, bu ilk neslin arzusu olarak devam etti. Sonra toplumlar içindeki bütün gelişmeler gibi bu gelişmeye de tasavvuf diye bir isim verildi.

Tasavvuf. Tasavvuf ne manada? İslam'ı kılı kırk yararak, eskilerin dediği gibi ince ölçüleriyle yaşayan anlayış demek. Bu devlete dilekçe verip bundan sonra tasavvuf diye bir parti kurduk şeklinde olmadı. Bir asır, iki asır bu hoca kadrosu ümmeti dert edinmiş. Çocuk okutup maaş alan değil, ümmeti Muhammed'in derdini dert edinmiş. Bu dünyevileşmenin Kabe'nin duvarlarına kadar sokulmasına karşı uykusuz kalan neslin bu hareketine daha sonra tasavvuf dendi. Tasavvuf bu ekolün adı. Neyin adı? Allah'ı unutmaya karşı hatırlatan, sürekli ikaz eden. Ölüm var, ahiret var, sırat var, Allah'ın huzuruna çıkmak var, cemalullah var, ne yapıyorsun? Cennette huriler var, aldanma bu carilere diyen anlayış. Bu tasavvufun içinde de filancanın kurduğu medreseye devam edenler, filanca Hasan Basri'ye takılanlar, şuna takılanlar diye modern ifadeyle söyleyeceğimiz anlamda tarikatlar olmuş. Tarikat bu demek İslam'da. Tarikat bu demek. Ne? Hasan Basri'nin yaptığı gibi dünyevileşmeye karşı kendisini feda eden ruhun hali. Müslümanları Avrupa'da bile eşi bulunmaz bilmem kaç yıldızlı otellerde yaşamaya teşvik eden iki yüzlü ilim anlayışı değil. Sıratı hatırlatıp sabaha kadar uykusuz bırakan, Müslümanları bölmek değil, Müslümanların Allah'ın huzurunda tek vücut olduklarını hatırlatan anlayışın adı. Fakirliği teşvik eden, töküntü Müslüman değil, dünya senin olsun, al İran sarayındaki mücevherleri Medine'de secdeye kapan diyen anlayış, bu anlayış tarikatlar olarak ortaya çıktı. Büyük bir hakikat olduğu için bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Kardeşler, maalesef nasıl hac İslam'ın 5 temelinden birisi olduğu halde haccı da sulandırdıysa insanlar, yani haçta bile gidiyor burada yapmadığını yapıyor. Mesela gecelik gibi bir kıyafetle Kabe'de tavaf ediyor hacı kadın. Ne yapıyorsun abla dediğinde burada kardeşiz hep diyor. İstanbul'da düşman mıyız, orada pardüsü giyiyordun, çarşaf giyiyordun. Burada nasıl yani hacca gelince şeytan yok tabii, Mekke mübarek şeytansız bir diyar. Öbür gün de şeytanı taşlamaya gidiyor. Gecelik gibi bir kıyafetle, pijamayla hacı efendi burada ayağını Kabe'ye uzatmaz, orada hava sıcak diye pijamasıyla çıkmış tavafa gelmiş. Bu bir sulanma çeşidi işte. Yani görüntü haç görüntüsü tabi. Resmen haç pasaportuyla gelmiş o. Ama uygulamada haç ciddiyeti yok. Arafat'ı turistik bekleme merkezi gibi düşünmüş. Aynı şekilde bu Hasan Basri'nin o zamanki arkadaşlarının deyimiyle sanki cehennemde 50 sene yanmış da gelmiş gibi, cehennemi gören bir adam gibi Allah'a davet eden, zikrullahı hatırlatan o haleti ruhiyesinde sulanma olmuş. Yani birileri, biz Cüneyd-i Bağdadi'nin peşindeyiz. Nereden gidiyorsun? Cüneyd-i Bağdadi ne anlayışla yaşadı? Zühd anlayışıyla. Halifeler ayağına getirdikleri hediyeleri bile kabul etmedi. Sen halifenin eteğinden geri gitmiyorsun. Bir sulanma oldu. Yani orijinal bir tasavvuf, tarikat hareketi başladı. Bu orijinalliği çıktığı günden beri Hasan Basri'yi aratmayacak mantıkla devam etti. Ama büyük bir bulut tabakası da tarikat dünyasını sektör haline de getirdi. Bu sektörel sıkıntısı tarikatların, bir grup Müslümanın ne lan İslam'da tarikat mı var, çek görmeyeyim sizi, siz şirksiniz desiniz, kaybolun gidin, İslam'a bir şey soktunuz diye çıkışına neden oldu. Bu nedenle Müslümanlar asırlardan beri olan tarikat var mı yok mu diye tartışmak zorunda kaldılar. Bazıları yok, ashab-ı kiramda tarikat yok, bu yeniden çıktı, bidattır diyorlar. Doğru, yok. Ashab-ı kiram Kur'an kursu kelimesini de duymadılar. Niye Kur'an kursunda hafızlık yaptırıyorsun çocuğunu? Ashab-ı kiram Kur'an kursuna gittiler mi? İmam Hatip Lisesi'ne giden oldu mu ashab-ı kiramdan? Demek ki zamanın şartlarına göre belli değişiklikler normal olup Müslümanların hayatına giriyor. Ana ölçüler, standartlar bozulmadığı sürece de bu Müslümanlara aittir. Ashab-ı Bilal Habeşi minareye hiç

çıkmadı. Kabe'nin sırtına iple çıktı. Kabe'den okudu ezanı. Füze gibi minareleri niye diktin İslam toprağına? Niye minareler İslam şiarı oldu? Demek ki belli şeyler kabul edilebilir oluyor. Tarikatlara kökten itiraz eden olmaz. Böyle şey yok. Şirk bunlar, bunlar kökten, bunlar gavur, Hindu ismi bilmem Yunan'dan alınma sözleri doğru değil. Bu İslam'ın özünde olan Hasan Basri'yi hareketlendiren ruhun adıdır. Kıyamete kadar da var olmalıdır. Çünkü ümmeti Muhammed zenginleşiyor. Bu zenginleşme bu ümmetin imtihanıdır. Çünkü bu ümmetin imtihanı malla olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Malla bağlantılı ne varsa bu ümmetin başının belasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdesidir, haberidir, bilgisidir. Binaenaleyh Müslümanlar sürekli bu mal fitnesine karşı, bu yaygınlaşan şehvetlere karşı bir ikaz edici bulmalıdırlar. Keşke bu namaz kıldıran imamların becerdiği bir iş olsaydı da biz Arapça okumamış bir hoca efendiden zikir dersi almaya muhtaç olmasaydık. İslam'da tarikat yoktur, şu yoktur diyecek yerde, tasavvuf yoktur diyecek yerde sabahlara kadar sen de uykusuz kal. Sen de teheccüdü teşvik et. Ama sen namaz kıldırdın mı El Fatiha demeden sarığı bırakıp kaçıyorsun camiden bir Müslüman bir soru sorar diye. Öbürü de imam olmadığı halde, hoca olmadığı halde Allah'tan kork kardeşim gel bu akşam bir zikir yapalım diyor. Yok diyecek yerde doğrusudur, böyledir. Bu böyle olmalıdır demek gerekiyor. Fakat kardeşler ortada bir hakikat var. Yani her şeyde olduğu gibi bir sulanma, laçkalanma, orijinali taklit edip sahte iş yapma tarikatlarda da var. Var. Limuzinle Hatma Ağacı'ya giderse bir şeyh efendi ben de böyle derim. Ben limuzin, kralların binmediği bir araba, sen limuzine korumalarla binmişsin, Hatma Ağacı'ya gidiyorsun, zikir meclisine gidiyorsun. Bu tarikatta neyin esası? Karunlaşmaya karşı Muhammedleşme süreci bu tarikat. Asıl orijinale, Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya tenezzülsüzlüğüne teşvik hareketi limuzinle gidiyor. Korumalarla gidiyor şeyh efendi. Helikopterle müritlerini ziyarete gidiyor. E böyle olursa öbürlerine de sen lanet olsun böyle tarikat yok İslam'da, Ebu Bekir'in ne iş var bu tarikatla dedirtmiş oluyorsun. Yani sen akşam zikir meclisine çağırıyorsun Müslümanı, sabahleyin de faizli bir işlemi senin elinde görüyor insanlar. Allah'ı zikir bankada, bankada, asıl bankada la ilahe illallah de göreyim seni. Ha? Nasıl faiz ayetleri bankaya gelince zikir gündemi dışına mı düştü? Tarikat sadece meslek olarak seçilip o meslekten insanların bir kısmının maişetini temin etmesi değildir ebediyen. Böyle bir tarikat olur mu? Tarikat banyoda, yatak odasında, oturma odasında, iş yerinde, camide, uzayda, yerin dibinde, yerin üstünde Allah'la beraber olmanın adıdır. Hasan Basri buydu. Böyleydi Hasan Basri. Evet, İslam'da sistem olarak yoktur. Kesinlikle yoktur. Ama Kur'an kursu da yok İslam'da. Kur'an'ı öğrenecek başka yerimiz olmadığı için Kur'an kurslarına gönderiyor çocukları. Niye? E bu çağda böyle gidiyor bu iş. Yani Ashab-ı Suffa diye şimdi caminin arkasında hurma ağaçlarından bir gölgelik mi yapacağız her yerde? Ashab-ı Suffa orada okudu. Hurma ağacı altı dışında başka, mesela kavak ağacının altında Kur'an okunmaz mı şimdi diyeceğiz. Elbette böyle demeyeceğiz. Ama buna karşılık tasavvufun inceliklerini, insanlara cehennem korkusunu, insanlara işte cennetteki filancayı, cemalullah vesaireyi anlatıp keyif süren saltanat da bu ümmetin derdidir. Bu maalesef gerçekleşmiştir. Maalesef gerçekleşmiştir. Anadolu'nun bir tarafını Fransızlar işgal etmiş. Biz burada zikirle sizi kurtaracağız diye oturursan, ondan sonra bir grup nesli de sen ne yapıyorsun burada lan? Bu vatan gidiyor, hilafet diyarı gidiyor. Bizim bir Subhanallah deyişimiz sizde bir top güllesiymiş. Yok böyle bir şey. Ashab-ı kiram becerip Subhanallah diyemiyorlar mıydı? Ebu Bekir'in bir Subhanallah'a yürekler yakıyordu. Niye kılıca sarıldı? Niye kılıca sarıldı? Bunlar suistimal. Bunlar çok büyük mukaddes bir davayı beşeri zevkler için kullanma hastalığıdır. Bir neslin durup dururken büyük bir düşmanlık ihdas etmesine sebep olmuştur. Bir defa tarikat erbabı, tasavvuf erbabı birisinin yüreği en az 7 milyar koltuklu olacak. 7 milyar insanı yüreğine sığdıracaksın ki seni Allah'a koşan bir

ehlullah olarak, zikrullah olarak göreyim. Sen bir defa senin tarikatının B ekolünü benimsemiyorsun. Onların zikri çok değerli değil diyorsun. Niye değerli değil onların zikri? Silsileleri zayıf. Yani zincirleri zayıf. Seninki mübarek, büyük altın zincir sanki. Kim kime garanti etmiş? Ebu Bekir bu dünyadan giderken Allah ondan razı olsun. Baş başa razıyım, baş başa. Sevap filan istemem. Günahım olmasın yeter dedi. Sen insanlara cennet vaat ediyorsun. Gel eteğini kaldır. Sen şuraya gir, sen şuraya gir. Bunlar batıl şeyler. Şeyh efendiymiş, tarikatın büyüğüymüş, kıyamet günü kimseyi yalnız bırakmayacakmış. Beni kurtaracak mısın ya Resulallah diyen Aişesine ne dedi? Ne dedi büyük şeyh, asas şeyh, şeyhlerin şeyhi, sultanların sultanı, rahmetellil alemin. Aişe, herkes başının derdine bakacak. Bana güvenmeyin, Allah'a secde edin dedi. He? Kim kimi kurtarıyormuş? Bu suistimaldir. Bu suistimaldir. Dini kullanmaktır. En hassas şeyleri, Sırat Köprüsü'nü, hurileri, Cemalullah'ı kullanmaktır. Bu sahteliğin de ötesindedir. Eğer sen gerçekten ehlullah olsaydın, beni kurtar diyen birinin karşısında kalp krizi geçirmeliydin. Ben kurtuldum mu seni nasıl kurtarayım kardeşim demeliydin. Silsilesi güçlüymüş. Böyle güç kim kime teminat vermiş? Banka teminatı mı alıyorsun? Kardeşler, İslam'da tarikat yoktur sözü yoktur. Öyle şey olmaz. Hasan Basri varken tarikat var. Fudayl bin İyad'ı nereye attın ya? Ama Abdullah İbni Mübarek, o da mübarek bir adam olduğu halde niye tarikatlarda ismi geçmiyor? Var halbuki, o da var. Çünkü Abdullah İbni Mübarek Antakya'nın fethinde şehit oldu. Öyle kılıç kullanmak kolay değil. Tesbihi ve kılıcı olan tarikat İslam'da vardır. Yok diyenin kendisi yoktur. Tarikatın en büyük düşmanı, iftirasına uğramış olan İbni Teymiye'nin varisi olan ve bütün kitaplarını bize ulaştıran İbni Kayyım tarikat erbabıdır. İbni Teymiye tarikatçı kendisi. Ama tarikatlar birbirleriyle savaşmaktan vakit bulup ne hakikattir ne değildir diye uğraşamazlarsa, onu Allah düşmanı, bunu peygamber düşmanı, bunu zikrullah düşmanı, beyefendi de Allah Teala'nın bu tip işleri tanzim eden görevli meleği. Kimin cennete, kimin nereye gireceğini tayin. Bir defa Allah'ın cenneti hakkında, cehennemi hakkında kafadan atmak kadar bir edepsizlik var mı ya? Aişe gibi bir kadın, beni kurtaracak mısın ya Resulallah diye sorduğunda, radıyallahu anha, tabii karıcığım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Dedi mi? Herkes başının çaresine baksın orada dedi. Orada başının çaresine bak Aişe. İşler zor orada, zor, zor, zor demiş. Sevgili kızına bile dönüp de kızım sen hariç dememiş. Ama kızını nasıl sevindirmiş? Benden sonra çok beklemeyeceksin, bana geleceksin, merak etme kızım demiş. Ama cennete değil ha. Toprağın altına hep beraber gidilecek. Kardeşler, tarikat var. Ama hangi tarikat var? Bir. Kur'an, Resulullah'ın sünneti asla iki numara olmayacak. Allah dedi, bitti. Resulullah dedi, bitti. وَمَا سِوَا زَاكَ وَسْوَاسُ الشَّيَاطِينَ İmam Şafii'nin sözü, bundan sonrası şeytan felsefesi diyor. Bundan sonra şeytan. Allah böyle buyuruyor. Bizim Efendi Hazretleri'nin efendisi demişti ki, kime karşı kim ne diyor? Allah diyor, senin efendi babanın babası da diyor. Bu tercihi kime yaptırıyorsun sen? Ne yapıyoruz ya? Hasan Basri ile nasıl karşılaşacaksın kıyamet günü sen? Niye İslam'ın en ince ölçülerini kullanıyorsun? Allah der, kul susar. Bitti. Bir. İki. Resulullah der, ona ümmet olan susar. Ama dedin mi, işte sana çıkar biri bu tarikat şirktir der, bir şey diyemezsin o zaman. Resulullah'tan büyük şeyh ne zaman icat oldu? Üç. Fıkıhlı olacaksın. İmam Şafii diyor ki, tasavvuf erbabı fıkıh bilmedi mi fasık olur. Başka bir şey yaramaz. Cahil çünkü ne edecek? Fıkıh bileceksin, abdest bileceksin, taharet bileceksin. Kuru kuru cennet, cehennem, zikrullah, ya Allah, la ilahe illallah, abdest yok. Taharet almayı, olur mu? Zarurat-ı diniyeyi bileceksin. Gusül bileceksin. Yani böyledir diye demiyorum, standartları söylüyorum. Ve en büyük konu, günah işlemez, hata yapmaz. Her sözü doğru şeyhin olmayacak. İnsan

0: Kur'an'dan şeyh edineceksin. Meleklerden olmayacak. Ömer'den büyük şeyh tanımam ben. Ömer bin Hattab'tan büyük şeyhin olursa ben seni yok sayarım. Ömer mülhem adamdı. Dedi ki Resulullah ona aleyhissalatü vesselam, Ömer sen bir vadiye girsen şeytan o vadiye uğramıyor daha dedi. Ömer'in diliyle iniyor bu Kur'an dedi Resulullah. Buna rağmen kadın kalktı, Ömer anlamadığın işlere ne karışıyorsun dedi. Ne yaptım dedi Ömer. Kadın. Başörtülü bir kadın. Ömer cuma hutbesi okuyor. İşte mehir konusunda etmeyin abartıyorsunuz filan. Ömer Allah'ın serbest bıraktığına ne karışıyorsun sen dedi. Döndü Ömer dedi ki Ömer hatalı, kadın doğru söylüyor dedi. Ömer'den büyük şeyhin olmayacak. Ara sıra yanılsın bırak ya. Allah Allah. Ara sıra yok, ebedi doğduğundan beri hata eder. Teri mübarek, sümüğü mübarek olmaz. Olmaz. Masum olmayacak. O da Allah'ın bir kulu olacak. O da cehennem korkusuyla yürekleri yansın. O da herkeste zikir yaptıktan sonra baş başa kalıp Rabbi ile ağlayan biri olsun. Cennet garantili yok. 11 kişi yok bu dünyada cennet garantili. Resulullah'ı çıkar aleyhissalatü vesselam 10 kişidir. 11.'yi getirmeyeceksin karşıma. O da benim gibi mümin olsun. Ama dili hep Allah dediği için bal aksın dili. Ayrı bir konu. Masum olmasın. Ve ben dinimi Allah'a göre yaşarım. Müzikli din yaşamam. Ut eşliğinde tesbih çekmem. Buna şirk bile demem ben. Şeytanlık derim. Peygamber aleyhisselam efendimiz diyecek ki bir insanın ağzından müzik çıkacak yerde kan irin dolsun ağzı daha iyidir diyecek. Sen de ya Allah demek için saz bu kadrosu kuracaksın. Salavat getirmek için bando getireceksin. Neymiş efendim? Nefisler okşanıyormuş. Nefis başka şeyden de okşanıyor. İşte Abbasilerin cariyeleri de iyi nefis okşuyorlardı. O zaman bol bol daha iyi Müslüman olmak için 70 cariye. Daha takva olmak için 150 cariye alalım. Müzikli olmayacak tarikatın senin. Efendim Osmanlı müziğiymiş. Osmanlı o utların eşliğinde battı gitti zaten. Kaval, ut, saz derken gitti işte. O gidiş. Osmanlı'yı ne tak? Resulullah'ın bandosuna katılsana. Aleyhissalatü vesselam. Medine'de var mıydı? O zaman müzik aleti yoktu demiyorlar mı, insan deliriyor. Nasıl yoktu ya? Darun Nedve'de müşrikler müzik eşliğinde dansöz oynatmıyorlar mıydı? Kim dedi müzik yoktu o zaman? Müzik şeytanın yeryüzüne ayak bastığı günden beri var. Ve ondan zikir olmaz. İki, bütün dünyanın düşmanlık ettiği sigarayı ibadet çeşidi olarak karşıma çıkarmayacaksın. Deliririm ben o zaman. Ayet, hadis okunuyor, tefsiri bitiyor. Getir bir dumanlayalım daha Allah rızası. Ne yapıyorsun sen? Kim kimle oynuyor? Ağzı leş kokan, sarhoş bir Hristiyan doktor bile bu insanlığın düşmanıdır diyor. Sen Allah'a yaklaşmak için onu kullanıyorsun. Böyle tarikat çıkarırsan ortaya, cahilce öyle İslam'da tarikat yok der. Al Müslümanların başına belasını sok. O onun arkasında namaz kılmaz, tarikat düşmanı. Bu bunun arkasında. Tabi böyle olur sonunda. Niye? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, Hasan Basri'den, Ömer bin Abdülaziz'den daha iyi bir örnek mi olur? Ben örneksiz bir işi kabul etmeyebilirim. Bana muhalata da yapmayacaksın. Yani tasavvuf Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bedevilere anlattığı din kadar sade olsun. Bir bedevi A bilmez B bilmez Peygamber aleyhisselamın önünde oturup 3 günde alim oluyordu. Şimdi tasavvufu ilahiyat fakültelerinde okutuyorsun, sözlüklerle bile anlaşılmıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bir tasavvuf istilalarından imtihana girsin, vallahi kazanamaz. Hayatta duymadığı şeylerdir. Ebu Bekir kul huvallahu ahad duydu, onunla iman etti. Ahdaniyeti ilahiye ne demek? Ahdaniyeti ilahiye. Ebu Bekir bunu bildi yok. Ne Arapça biliyor? Bana niye muhalata getiriyorsun? Ebu Bekir'in anlamadığı bir şeyde değer yoktur. Neden? Çünkü sen insanlara kapalı kutu gibi göstermek istiyorsun tasavvufu gibi. Herkes anlarsa, Efendi Hazretleri bunu nasıl yapacağım demez sana adam, o da anlar. Belli anlamadığı şeyler olsa, hani ustalar çıraklarına güreşin her yolunu öğretmezlermiş ya, sonunda bir güreşiriz diye. Böyle de istemiyoruz. cahil cühelanın, bedevilerin anladığı, otur, ben ne edeceğim Muhammed, niye çağırdın bizi buraya dediğinde, bir, la ilahe illallah de, la ilahe illallah, namaz, oruç, iki, üç, dört, beş, tamam, ben de iman ettim deyip gitsin. İlahiyat fakültesi okuyacağım, hala zikrin anatomisini çözemedim. Biz daha 15 sene okuyacağız da, ondan sonra zikir erbabı olacağız da cennete gireceğiz. Saf, berrak, Hasan Basri'nin tarikatına canlar kurban olsun. Fudayl bin İyad şeyhimiz olsun. Abdullah İbni Mübarek şeyhimiz. Ömer bin Abdülaziz şeyhimiz zaten. Ama ben seni anlayabilmek için 20 sene Mısır'da mı kalacağım? Sonunda ömrüm bitti zaten. Ne zaman tarikat erbabı olacağız? Mugalata da istemiyoruz. Ve örnek istiyorum. Bana Ahmet Faruk-ı Sirhendi'yi getir. İmam Rabbani de önünde diz çökelim. Bana İmam Rabbani de onun tarikatı, tarikatım olsun. Neden? Çünkü siyasetçiler önüne diz çöktükleri halde onlara yaltaklanmadı. Zindanlara girmeye razı oldu. Ben Medine şeriatını isterim dedi. Tarikat marikat istemem dedi. Tarikatın da sultanı. Ama kimse onun önünde bu sünnetmiş, biz bunu bırakalım diyemedi. Sonunda diyordu ki beni celallendirmeyin. Celallendirmeyin. Sünnetin önünde nasıl şeyhleri konuşturursunuz siz? Resulullah'tan büyük şeyh olur mu diyen İmam Rabbani'ye razıyız. Ama ağzında sigara, bilgi yok, bir şey yok. 2-3 tane şiir öğrenmişsin. O şiirlerin üzerinden insanların içindeki manevi yükleri, kabartıları büyütüyorsun ve sen Allah'a davet ediyorsun. Böyle değil. Böyle değil. Biz İmam Rabbani'nin tarikatını isteriz. Eserleri ortada. Ne diyor? Benim tarikatım Kur'an, sünnet ve şeriat tarikatıdır diyor. Şeriat. Şeriatı olmayan tarikat boştur diyor. Şimdi sen tarikat olarak diyorsun ki şeriat basit iş, basit iş. Tarikatın olsun, tarikatın olsun. İmam Rabbani de seni zındık görüyor. Sen sömürüyorsun, zikrullah ile sömürüyorsun, o da zikrullah'a daveti cihat görüyor. Ahmet Faruk-ı Sirhendi'nin tarikatı tarikattır. Hasan Basri'nin kopyası zaten. Siyasete taviz vermeyen ve limuzinle Hatmi Hacı'ya gitmeyen şeyh efendi o. Ama hem zühd üzerine kurulu bir sistemin uzantısıyım diyeceksin, hem de oturduğun koltuğa devlet adamları bile yılda bir defa oturamayacak. Ve insanları hizmetçin gibi kullanacaksın. Bu tarikattır ama Allah'a ulaşan bir tarikat değildir o. Karunlaşmaya doğru giden bir tarikattır. İslam'da tarikat yoktur demesin kimse, ama bu sömürü de yok İslam'da. Hasan Basri var, Ahmet Faruk-ı Sirhendi var. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emir Ay'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.

0: ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya muahhir ya Allah.
4: Muahhirsin sen. Muahhir, sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile Programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Akşamınız hayırlara vesile olsun inşallah. Bu hafta çok değerli hocam, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Orçan hocamla birlikteyiz. Değişen aile, değişen gençlik konu başlığını ele almaya çalışacağız inşallah. Çok fazla bekletmeden ben konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk Arslan Bey. Bütün izleyicilerim, dinleyicilerim selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

0: Hocam öncelikle programımıza iştirakinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Ben dinleyicilerimizi, bizler sizi acizane tanıyoruz. Dinleyicilerimizin de sizleri tanıması açısından Mustafa Orçan kimdir diyerek başlamak istiyorum hocam. Buyurunuz.
1: Evet. Ben şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hacettepe'de

0: mezun oldum sosyoloji bölümünden. Kırıkkale ve İstanbul'da hem yüksek lisans eğitim tamamladım hem de buralarda araştırma görevlisi olarak çalıştım. Yurt dışı deneyimiz oldu. Yani 2017'den 2022'ye kadar da yurt dışında Kırgızistan Türkiye Maras Üniversitesi'nde orada çalıştım. 5 yıl kadar falan orada çalıştım. Genel olarak çalışmalarım sosyal değişme, sosyal dönüşüm, kentleşme, kent sorunları, tüketim kültürü, evet bunları söyleyebilirim.
1: Evet, biz de tüketilen aileyi ele alıyoruz programımızda. Hocam, değişim dönüşümden dolayı biz değişen aile, değişen gençlik dedik. Aslında değişen toplum, değişen Türkiye başlığı daha uygundu ama ben çok fazla da dinleyicilerimizi bekletmek istemiyorum. Müsaadenizle sorularımıza geçmek isterim. Biraz başlığımızı açmak adına soruyorum hocam. Değişen aile ve değişen gençlik derken neyi kastediyoruz? Yani nasıl bir değişimden bahsediyoruz? Köklü bir değişim mi yoksa dijital bir dönüşüm mü? Yani bu başlığı biraz açmanızı rica edeceğim size.
0: Evet. Yani 21. yüzyıldayız. Dolayısıyla modernleşmenin etkisiyle tüm toplumlar hızlı bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün temelinde de tabii ki sanayi devrimi, teknolojik gelişmeler ve son yüzyılda da özellikle internet ve dijital anlamdaki ciddi bir dönüşüm söz konusu. Bu bakımdan öyle bir yani modernleşme çok ileri bir aşamaya geçti. Buna kimisi postmodern dönem olarak da addediyor. Küresel çağ olarak filan da addediliyor. Bu bakımdan bu değişime karşı direneni dahi sürükleyen bir değişim söz konusu. Yani direnmek oldukça zor. Çünkü modernleşme biraz pratik hayatı da kolaylaştıran bir tarafı var. Bu bakımdan yerel kültürler karşısında küresel kültür her zaman için bir ivme kazandırmış durumdadır. Biz asıl yani bu konumuz olarak bakıldığında aile dediğimizde Türk kültüründe aile nedir? İsterseniz kısaca ona bakalım.
1: Tabii ki buyurun.
0: Çünkü aile biz özellikle Türk kültüründe ocakla tarif ederiz. Yani Allah ocağını söndürmesin derken yani bir dua ediyorsunuz. Ocağını daim kılsın derken aslında ocak gerçekten tam olarak da aileyi ifade edebilir. Ocakta yemekler pişirilir. Ocakta özellikle kış günleri falan orada insanlar ısınır ve orada muhabbet edilir. Muhabbet edilir. Bu şekilde bir ocak kültürü var bizde. Aile ocakla tanımlanır. Biz tabii ki şimdi günümüz dünyasına bakıldığında acaba ocağımıza ne oldu? Yani bu ailemize ne oldu diye bakıldığında şunu söylemek gerekir ki az önceki küresel dünyada meydana gelen değişimlerin bir parçası olarak biz değişiyoruz. Bu konuda ailemize karşı yerli düşüncemize bakıldığında Avrupa ve diğer ülkelere göre biz daha fazla şu anda aile darız. Aile ekseninde daha fazla bir aileci bir milletiz, toplumuz yani onu söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Fakat bazı sinyaller var, ciddi sinyaller de var. Bunu da özellikle değerlendirmek ve konuşmak lazım.
1: Hocamıza ateş düştü kavramı genelde cenazeler için kullanılıyor ama şu anda gördüğümüz kadarıyla hocamıza ateş düşürülmeye çalışılıyor. Bu dönüşümlerde verdiğiniz sinyaller doğrultusunda sanırım anlamamız gereken buydu.
0: Tabii. Ocağa ateş düşürülmeye çalışıyor derken ocağın sönmesi bu çok önemli. Şimdi biliyorsunuz aile yapısında en önemli eksiklik şu andaki sıkıntı sinyal veren unsurlardan bir tanesi çocuk oranında doğum oranının azalması. Şu anda 1.48 civarına düştü. Bir ülkede, toplumda nüfus artışının olması için 2.10 civarında bir nüfus artışı, doğum hızının olması lazım. Yani 2 anne ve babanın yerine geçiyor. Dolayısıyla oradaki 10, yani onun üzerine çıktığın zaman da nüfus artışına sebep oluyor. Bu bakımdan bakıldığında biz doğum oranında önemli bir azalma var. 2049 yılında ve ondan sonraki süreçte bazı değerler var ki bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bunun sebebi nedir? Kendi doğal akışı içerisinde izliyor ama bir taraftan da küresel özellikle iradeler diyelim. Bunu da çocuksuz bir aile yapısına doğru gitme eğilimi söz konusu. Avrupa'da ciddi sinyaller var. Eksilerde şu anda doğum hızı oranın nüfusunu işte Türkiye ve diğer ülkelerden ciddi ölçüde istihdam sağlanarak telafi edilebiliyordu. Dolayısıyla insan olmadığı yeri kim telafi edecek? Robotlar telafi edecek. Bunu
1: Evet.
0: kime hizmet edecek? Yani küresel büyük firmalara hizmet edecek. Bu bakımdan ilginç bir döngü var şu anda. İşte bunun için ülkeler çok ciddi teşvikler veriyor. Yani aileyi daha iyi bir noktaya getirme noktasında özellikle çocukların olduğu, gençlerin daha fazla olduğu bir toplum için en önemli sermaye olarak kabul ediliyor. Geleceğe bakış açısından,
1: Evet.
0: daha güvenli bir dünyaya bakma açısından çok önemli bunlar.
1: Bizim programımızda kullandığımız motto şu: toplumumuzun temel taşı aile diyoruz. Ailemizin yapı taşı da gençler diyoruz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz doğurganlı kızının 1,48 seviyelerinde olmasının yanı sıra boşanma hızlarının da çok yükseklerde olduğunu biliyoruz. Şimdi bu biraz da gençlerin bireyselleşme isteğiyle alakalı. Malumunuz Avrupa ülkelerinde, yani yurt dışında genelde 18 yaşını dolduran gençler aile evinden ayrılıp farklı bireysel eve ayrılma, yani ayrı yaşama hevesiyle geçiniyor. Daha sonrasında bu ayrı yaşamanın yanı sıra evlilik hayatı bitiyor. Yani tabiri caizse toplumumuzda dost hayatı diye tabir ediliyor da dost hayatı yaşamaya başlanılıyor. Yani nikah akdi yerine gelmiyor. Hem dinimizce hem resmi olarak nikah bizim için çok kıymetlidir,
0: Tabii.
1: biliyorsunuz. O yüzden burada nikah da olmuyor. Nikahsız birliktelikler artıyor vesaire vesaire. Birçok konuya değinilebilir buradan. Ama benim sormak istediğim nokta şu: şimdi gençlerin bireyselleşme isteği var ülkemizde. Eyvallah. Ama biz bu isteği birazcık aile büyükleri olarak sanki kendimiz yarattık onlara karşı, gençlere karşı. Yani bazı görmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz analizlerde bunun farkına varıyoruz. Şöyle ki biraz daha açayım size sorumu. Şimdi gençlerin evlilik durumlarında, aile kurma safhalarında, nişanlılık isteme, söz gibi dönemlerde ailelerin baskın bir şekilde kız tarafı erkek tarafı fark etmeksizin, bu arada kız tarafı ve erkek tarafında maddi isteklere yöneliliyor. Bu da tabii ki yeni nesil diye tabir ediliyor, Z kuşağı diye dışlanıyor biraz, ama aslında onları dışlayanlar aile büyükleri. Çünkü bırakıp bir gelenek görenek adı altına sığındırıp şu kadar altın, bu kadar takı, bu kadar toka, işte ev, araba. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nikah akdini, evliliğin en az masraflısı olan hayırlıdır, makbuldür. Yani şimdi Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor. Bizler bakıyoruz, istemede sadece geçen Musa Kazım hocamla yaptığımız programda da bu cümleyi kullanmıştım. Sizde de kullanayım müsaade buyursanız. İstemeye gidiyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz diyoruz. Tamam, verdik. Rabbim yuvalarını mutlu huzurlu eylesin diye kız tarafından cevabı alıyoruz. Tamam, Allah'ın emrini, peygamberin kavlini andık. Kızı da aldık cepte. Şimdi gelelim ikinciye, dünyalığa. Nedir? Ne kadar altın takacaksınız? Kız tarafından geliyor. Ya da kız tarafından önce, şimdi erkek tarafı davranıyor. Biz şu kadar altın takabiliriz. İşte evimiz var, arabamız var. Ya önceden erkeklerin diz kapağına bakılırdı, namaz kılıyor mu diye. Şimdi bakıyoruz, yani dini bir kenara bıraktık zaten, o ayrı mevzu da tamamen maddiyat odaklı bir yuvaya dönüldü. Bu da gençleri uzaklaştırıyor haliyle.
0: Şimdi birincisi şöyle. Gençlerde ciddi ölçüde bireyselleşme var dedik. Aslında ben bilmiyorum bu konuda

0: Çok da öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bireyselleşme dediğimiz şey. Onlar internette sosyalleşiyor. Yani
1: Burada hocam çok
0: grup.
1: özür diliyorum.
0: Evet.
1: Sözünüzü bölüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Burada bireyselleşmenin önüne geçen Türk aile yapısı.
0: Evet. Şimdi oradan başlayacağız. Şöyle, mesela insanların da kendi internet cemaatleri var. Hani diyoruz ya, cemaat falan var. Şu anda internet, WhatsApp veya diğer Facebook veya X falan gibisine, oraya bakıldığında bir gruplaşma var. Oradan insanlar kendi cemaatini kurmuş, ilişkiler devam ediyor. Yani ve o yüzden bireyselleşme değil. Şöyle, aile içerisindeki ilişkiler bağlamına bakıldığında, yani aile eksenli bakış açısında kısmen bir belki değişim olabilir, ama belli bir süre sonra çocuk tekrar rayına oturabiliyor. İlk önce biz şu anda internetle ve bu telefonla iletişimi biz işte belli bir süreden beri devam ediyoruz ve ilk karşılaştığımız sırada da bunu anlama adına, ama belli noktadan sonra bunlar da doyum sağlamıyor. Bu bakımdan şöyle, evlilikle ilgili olarak da sadece anne ve babalar değil de, yani gençlerin kendileri de belli bir noktadan sonra, ancak ben hayatımı belli ölçülerde garanti altına alırsam ondan sonra evlenebilirim diye bir kaygı söz konusu. Bu eskisi kadar kanaatkar bir toplum değil. Yani toplumlar, sadece Türkiye değil, tüm
1: Evet.
0: kanaatkar toplum değil, sabır eksenli bir toplum söz konusu değil. Bu bakımdan insanlar evlenirken yani boşanmaya sevk edecek başka unsurları biraz erteleyerek yollarına devam etmek istiyorlar. Tabii ki Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi özellikle belli değerler ekseninde evlilik yapılabilir. Ahlak, din önemlidir bunlar tabii ki. İnsanlar güzelliğe, zenginliğe göre de, ondan sonra soyluluğa göre de evlilik yapabilirler. Ama kalıcı olan nedir? Yani o, önemli olan sürdürülebilir aile kurulabiliyor mu? Bütün mesele bu. Ama bu sürdürülebilirlik de insanların kanaatleriyle oluşan bir şey. Biraz modernleşmede gösteriş toplumu çok önemli. O yüzden de insanlar bazen eşiyle övünebiliyor, arabasıyla övünebiliyor, taktığı markalarla övünebiliyor. Böyle bir gösteriş toplum var. Ama bütün bunlara rağmen insanlar belli bir noktadan sonra evlilikte yaşadıktan sonra, bazı olaylar yaşadıktan sonra tekrar şuna dönebiliyor. O Peygamber Efendimiz'in söylediği güzel ahlaklı olmak, edep ahlaklı olmak, o noktaya dönebiliyor yani. Ama bunu tecrübe ettikten sonra dönebiliyor. Fakat bu duyarlılığa sahip birçok Anadolu gençleri var, çocukları var. Yani bu duyarlılığı sürdüren gençleri var diyebiliriz
1: Peki
0: yani.
1: biraz önce bahsettiğimiz konu aile içindeki bireyselleşme.
0: Evet.
1: Buna yönelik yorumlarınızı da alabilir miyim biraz?
0: Yani o işin doğrusu, iş hayatının getirdiği bazı sıkıntılar var. Bir de aşırı derecede şu anda çocuklara, gençlere yüklenme söz konusu. Yani hakikaten ben bu konuda biraz çocuklara, gençlere haksızlık edildiğini düşünüyorum. Yani ilkokuldan ortaokul ve liseye kadar sürekli olarak bir sınav eksenli bir gündelik hayat inşası var. Ve aileler de bunu koşturma içerisinde. Yani ödevleri yetiştirme, sınavları yetiştirme, LGS sınavı var, SKS sınavı var. Birçok KPSS, KPDS, ÖDS, bütün bu sınavlar ekseninde bir kurgu var. Ve bunlar içerisinde de biz kendi kendimize yapıyoruz. Bunun yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani gençlerimiz, çocuklarımızın kendisine ayıracak ne zamanı oluyor mu? Ne kadar kendini gerçekleştirmek için zamanı var? Bu ciddi problem. O yüzden yani şeyle, bizde sanatla uğraşma, diğer özellikle faaliyetlerle uğraşma çok az. Akademik genelde bir yoğunlaşma var. Bu bizim geleceğimizi bence belli ölçülerde tehdit ediyor diye düşünüyorum. Mutluluğumuzu tehdit ediyor diye düşünüyorum.
1: Hocam çok özel bir noktaya değindiniz, özel ve güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi ben burayı biraz açmak istiyorum çünkü
0: Evet.
1: çok hassas bir nokta. Gençleri kendi halinde kalamıyor dediniz. Şimdi ailelerimizin korkusu şu ki, malumunuz dijital mecralar çok tehlike saçar pozisyonda.

0: faydası olduğu kadar zararı da var. Yani belli bir yerde hani artık ideolojik görüşleri bırakıp bir kenara dinsizleştirme çabası da var sosyal
1: Evet.
0: medyada, dijital mecralardan. Haliyle aile büyükleri korkuyor. Ama burada da gençleri sadece akademik hayatla, eğitim hayatıyla boğmak yerine, biraz önce bahsettiniz. Şimdi çoğu genç akademik hayatta başarılı olamayabiliyor. Yani herkes okuyacak diye bir kural yok. Doğru mudur?
1: Evet.
0: Şimdi bakıyoruz, sanayi sektöründe, mobilya sektöründe ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Şimdi herkes diyor ki ya yağın kirimpisin içinde mi çalışacak? Yağın kirimpisin içinde değil. Aslında orası bir sanattır, zanaattir,
1: Evet.
0: bir meslektir. Yani herkes okuyacak diye bir kural yok. Tekrar sözümü yenileyeyim. Belli noktalarda, yani siz de bir babasınız, çocuğunuzu tanırsınız. Yani okuyacak mı, okumayacak mı az çok kestirebilirsiniz. Ve ona şu yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Oğlum veyahut da kızım, işte sen okumak istiyor musun? İstiyorum ya da istemiyorum. Kızım bak, okumak istersen hayat şu. Standartlar az çok şu. Zaman geçtikçe değişebiliyor. İşte kariyer yapabilirsin, akademisyenlik yapabilirsin, işte mühendis olup alanında çalışabilirsin bireysel olarak vesaire vesaire, çeşitlendirilebilir. Şayet okumak istemezsen de, atıyorum genelde erkek çocukları için kullanılır bu tabir. Bak, otosanayi var, işte mobilya sektörü var. Burada kendini geliştirip yine bir kariyer yapıp kendine ait bir firma oluşturabilirsin. Yani
1: Evet.
0: sebat edersen, sebat kökenli olmak önemli burada da. Şimdi bizler bunu da yapmıyoruz. Basit el sanatları, müzik, işte spor dalları, buralara da yönlendirmiyoruz
1: Evet.
0: gençlerimizi. Burada da dediğiniz gibi biraz da aslında anne babaların bilinçsizliği diyebilir miyiz? Biz Şule Kala hocamla yapmış olduğumuz, yani geçmişe atıfta bulunuyorum biraz da, çok kıymetli, birbirinden kıymetli, sizden değerli olmasın da, birbirinden kıymetli konuklar ağırladık ve hepsinin gerçekten vermiş olduğu, kurmuş olduğu cümleler birbirinden kıymetliydi. Şöyle bir şey söyledi. Eğitimli anne baba dedi. Yani eğitimliden kastı bilinçli aslında. Hani illa üniversite okuyacak diye değil. Bilinçli anne baba, eğitimli anne baba gerçekten çocuğunu güzel yönlendirebiliyor.
1: Evet.
0: Burada aile içindeki iletişim sorunu da kalmıyor aslında. Burada bilinçsizce bir yönlendirme var. Oku oku oku. Ya çocuk gidiyor, çalışıyor çalışıyor, olmuyor. Ne yapacaksın?
1: Evet.
0: Öldüreceksin mi çocuğu?
1: Evet, orada yani şu anda günümüzdeki alternatifler geçmiş günlere göre çok daha fazla. Şey tabii ki buradaki gençlerin, ama günümüzde genç olmak çok zor gerçekten. Onu
0: Evet.
1: söylememiz gerekiyor. Çünkü gençleri çeldirecek birçok unsurlar var. Yani başlı başına bu internet dediğimiz mesele çok güzel işler de yapıyor. Çalışma konusunda çok hızlandırabiliyor. Eğitim, öğretim dönemini çok hızlandırabiliyor. Ama diğer taraftan da meşguliyet açısından da sıkıntılar söz konusu. O yüzden şöyle bir şey, ya belki de anne ve babalar için yapılması gereken şey, irade sahibi gençler yetiştirmek en önemli hususu. Yani gençlere bu alışkanlığı vermek, irade sahibi, sorumluluk sahibi bir genç olursa, çocuğumuz olursa, o zaman nerede ne yapacağını kendisi bilebilir ve bu bizi rahatlatır. Ha, şöyle bir şey, ben yani çok fazla okumak istemiyorum, kestirme yoldan. Dolayısıyla meslek yüksek okul mezunum, her neyse, ya da lise mezunuyum. Buradan hareketle ben işte teknisyen olacağım ve diğer alanlarda rahatlıkla iş bulabilir ve hatta bazen o ilk düşündüğüm meslekten çok daha fazla da özellikle kazanabilir. Ama burada biraz daha memuriyet olunca rahatlık ön plana çıkıyor. O tercih edilebiliyor. Tabii biraz şeye tekrar, özellikle gençlerin aile kurma meselesine falan geldiğimizde sürekli olarak da evlilik yaşı 28 şu anda erkeklerde ortalama. Yani bayanlarda da 26 civarında. Böyle bir durum söz konusu. Sürekli ertelenme söz konusu. Tabii ki

0: şeyde ortalama yaş da özverilikte yukarı çıkmış durumda. Erkeklerde daha erken yaşlarda vefat ortalama yaş ömrü daha az ama kadınlarda daha fazla. 70'li seviyeleri geçtiler. Dolayısıyla bu noktadan itibaren yani yani devletin de önemli bazı politikaları söz konusu. Evliliği teşvik edici özellikle durumlar söz konusu. Mesela şu andaki bir çalışma var bildiğim kadarıyla mecliste. Doğum yapıldığında 8 hafta izin veriliyor. Şimdi bu 24 haftaya çıkaracak. Böyle bir karar var ve memurlarla işçiler arasında da bir farklılık söz konusuydu. Bu şeyler haftalar konusunda işçiler daha azdı. Şimdi onlar da şey seviyesine çekilecek, memurlar seviyesine çekilecek. Böyle bir plan üzerinde duruluyor. Evlenmek isteyen özellikle gençlere devlet belli şeylerden sonra ölçü ve kriterlere göre yani 150 bin TL'ye kadar kredi veriyor. 2 yıla kadar
1: faizsiz
0: ondan sonra ödeme falan var. Bazı teşvikler söz konusu. Çünkü buradaki en önemli tehlike bir ülke açısından nüfusun azalmasıdır. Ve bu nüfusun azalması sonrasında ortaya çıkacak ciddi bir boşluk söz konusu. Dışarıdan gelen çok ciddi göçler söz konusu. Bu dalgalar işte telafi edici, özellikle işçiler söz konusu. Bunu nasıl yani ülkeler bu politikalarının, nüfus politikalarını gözden geçirmek zorunda kalıyor. Yani üç çocuk dediğimizde de buradaki üç çocuk anne ve babanın yerine geçen iki, bir tanesi de artı olması açısından öyle bir politika izleniyor. Yani 2.10 dedik ya,
1: evet.
0: Yani o seviye ulaşma açısından bu çok önemli. Şimdi Avrupa'ya falan bakıldığında burada üremeyen aile kavramı var. Yani az önce söylediniz nikahsız yaşama ve çocuksuz aile bir politikası güdülüyor. Yani Türkiye'de belli noktalarda bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor kısmen ama hala daha güçlü. Ama çocuk az yani üremeyen aileden ziyade buna dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi bazı dediğimiz gibi evlilikler var. Yani şeyde Avrupa'da filan ama bazı evlilikler ki bunlar bizim aile diyemeyeceğimiz yapılar. Mesela Rusya buna karşı çok ciddi bir karar aldı. Yani herhangi bu tür evlilikleri teşvik edenleri terör listesine alıyor. Terör suçu gibi değerlendiriyor. Çünkü nüfusun azaltıcı bir unsur olarak baktığından dolayı bu tür hassasiyetler söz konusu. Yine Macaristan belli kararlar aldı bununla ilgili olarak da. O açıdan yani şu andaki en önemli husus gençlerin evliliğini teşvik edici bazı politikaların yürütülmesi. Önemli olan bu.
1: Hocam siz bir konuya daha değinmiştiniz, Ocak konusuna.
0: Evet.
1: Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum size. Sizin gençlik döneminizde, gençlik yıllarınızda, ya öncesinde şunu söyleyeyim. Bizim için sofra çok kıymetli. Bizim evet. De programımız için de ayrı bir ehemmiyeti var. Çünkü bizim sofra sorusu geleneksel bir sorumuz artık. Hı hı. Yani ilk programımızdan şu ana kadar bütün konuklarımıza sorduğumuz bir soru. Hı. Dinimizde, örfümüzde, adetimizde de epey bir önemli yere sahip. Ben şöyle nitelendiriyorum. Ailede sofra sadece biyolojik olarak yani besin tükettiğimiz değil manen doyduğumuz yer.
0: Evet.
1: Olarak nitelendiriyorum. Şimdi sizin gençlik yıllarınıza dönecek olursak ailede sofranın önemi neydi? Bugünün gençliği ile bu gelenek nasıl bağdaştırılabilir, değerlendirilebilir?
0: Evet. İşin doğrusu genelsel toplumlarda ben bir kasaba çocuğuyum. O yüzden hem köye hem de biraz kısmen şehre yakın bir ortamımız oldu. Geniş bir aileydik. Geniş bir aile, yaklaşık 10 civarında bir aile.
1: Maşallah.
0: Evet, hamdolsun. Ve bunun biz tabii ki bereketini de gördük. Yani gerektiğinde İşte bahçede çalıştık, işte bağda çalıştık. Yani gerekirse konfeksiyon dükkanımız var, oralarda falan çalıştık. Ve bu şekilde geçim sağladık, bir dayanışma vardı onun içerisinde. Ve ekmeğimiz dediğimiz gibi ortaktı, soframız ortaktı yani. Daha sonraki süreçlerde dolayısıyla biraz daha ne oldu, modern hayata geçildi yani. Bu bakımdan evet, ama hep bir arada olurduk. Sabahleyin bir arada ve bir de akşam bir arada. Ya yani öyle ve çeşitli çalışma ortamları olduğu için insanlar kendi işleriyle meşguldü. Bu bakımdan aile kendi işleriyle meşguldü, fertler. Ama hem sabah hem de akşam bir sofrada toplanılırdı. Şimdi günümüze geldiğimizde ise sofraya bakıldığında insanların mesai vakti farklı olabiliyor. Bir ailedeki genç biri saat 7'de çıkabiliyor, diğeri 8'de veya 9'da çıkabiliyor. Aynı anda sofraya oturulamayabiliyor. Yani o duruma göre akşam da farklı şekilde olabilir. Çocuk kütüphaneden gelebilir okuldan sonra. Dolayısıyla biraz sofrada bir arada oturma ancak hafta sonları mümkünse bu şekilde olabilir. O yüzden Ocak'ta biraz kısmen değişme var. Bunu görebiliyoruz yani.
1: Ben şeyi söylüyorum hep. Kutsal pazar kahvaltıları. Niye kutsal diyorum, yanlış anlaşılma olmasın da. Tabiri caizse. Çünkü kutsal pazar kahvaltılarını söylememdeki sebep şu. Pazar genelde özel sektöründe, kamunun da ortak olarak izinli olduğu gün olarak değerlendiriliyor. Yani yüzdelik dilime baktığımızda çoğunlukta pazar günü hem kamu hem özel izinli, tatil günü. O yüzden şimdi pazar günü burada anne babaya çok iş düşüyor. Kalkıp güzelce bir kahvaltı sofrası hazırlansa el birliğiyle, babayla annenin hazırladığı. Çocukların da böyle güzelce kaldırılıp şakalarla uyandırılıp güzel bir sabah kahvaltısı. Arkasına da bilinçli anne babalar olarak kahvaltı sofrasının üzerinde edilen sohbet çok makbuldür hocam.
0: Evet.
1: Yani evlatlarla, oğluyla, kızıyla, her neyse artık bazı ailelerde kız çocuğu var sadece, bazılarında erkek. Ayrım yapmıyoruz. İkisi de birbirinden kıymetli. Onlarla birlikte böyle bir sohbet, haftanın gün değerlendirmesi olabilir. Genel olarak ileriye yönelik konuşulabilir. O günün konusu konuşulabilir. Evet. Gündem konuşulabilir. Hı-hı. Yani gençlere hep şunu söylüyoruz. Sosyal hayatta olduğunu söylüyor gençler. Biz sizden daha sosyaliz, daha sosyal medyadayız. Hı-hı. Her şeyden haberimiz var diyorlar babalara, annelere. Madem öyle, gençlere şu soruyu sorabiliriz. Tamam. O zaman siz bize anlatın.
0: Evet.
1: Siz bize anlatın. Burada mantık aslında aile içindeki iletişimi güçlendirmek. Hı-hı. Yani Türk toplumuna baktığımızda hep böyle nasihat veren bir baba, nasihat veren bir anne. Hı-hı. Tamam, otorite dengesini sağlayabilmek için bunlar şart. Ama bunun dozunu ayarlamak önemli. Hı-hı. Şimdi Hı-hı. bakıyoruz. Gence söz vermezsen, sürekli her bulduğun fırsatta şöyle yap, böyle yap, talimat verip yani ultimatom verir gibi, sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın, senin sorumluluğun şu, senin sorumluluğun bu. Senin sorumluluğun da onları dinlemek.
0: Evet.
1: Onlarla iç içe olmak. Onu ne yapacağız?
0: Evet. Tabii burada sağlıklı iletişim önemli. Aile içerisindeki sağlıklı iletişim önemli. Burada dediğimiz gibi sorumluluk bilinci bizim için bunu pekiştirmek gerekiyor. Ve ailede herkesin bir rolü var. Yani ya bir cumartesi ya da cuma günü olabilir, her neyse. Cuma akşamları da insanlar için çok kıymetli, aileler için çok kıymetli. Rahat ettiği bir dönem olabilir. Genelde bir ara aldığı dönem olabilir. Biraz şey var ya, ortak yaşanabilirlik bunu bence bu sorunu biraz da çözebilir. Yani çocuğunuzda efendim nedir, Ankara'nın herhangi bir işte çocukla hayvanat bahçesine gitmek, ya da bir müzeye gitmek veya bir tiyatroya gitmek veya bir işte ne bileyim camiye gitmek, bu

0: Yaşanabilirliği ne kadar insanlar artırabilirse, çocuklarıyla, ailesiyle artırabilirse o kadar değerli de olacaktır. Yani bu bakımdan sizin önemli olan onlara değer verdiğinizi göstermek. Yani çocuklara değer verdiğimizi göstermek, onlarla ilgilenmek önemlidir. Bu bakımdan özellikle boş zamanlar insanların şekil aldığı zamandır, şekil verildiği zamandır, boş zamanlar. Yani boş zamanların bizi nasıl değerlendirebiliyoruz ve boş zaman oluşturabiliyor muyuz? Önemli olan şey budur. Bu bakımdan yani şeyler, imkanlar da öncekine göre çok daha gelişmiş durumda. Yani sağlıklı bir diyalog kurmanın yolu bence bir şeyler yaparak, bir paylaşımda bulunarak daha sağlıklı bir iletişim ve etkileşim kurulabilir. Dediğimizde tek taraflı överek ya da öğüt vererek değil de karşılıklı olarak olması gerekiyor.
1: Hocam peki aile içi iletişimde otorite ve sevgi dengesi sizce nasıl kurulmalı? Yani gençler hem özgür hissedebilsin hem de aidiyet duygusunu kaybetmesin. Bu dengeyi
0: Evet.
1: nasıl kurmak lazım?
0: Şimdi orada şöyle bir şey var. Yani özgürlük dediğim şey nedir? Özgürlük dediğim şey keyfilik değildir. Yani bohem hayat diye değildir. Onu söylememiz lazım. Yani öykü şey özgürlük sorumluluk ister. Dolayısıyla biz özellikle kendi çocuklarımıza karşı belli sorumluluklar çerçevesinde onlarla diyalog halinde diyalog kurmamız gerekiyor. Onun için sorumluluk vermek lazım. Az önce dediğiniz kahvaltıyı anne baba hazırlasın. Bence çocuklarla birlikte hazırlasın. Ya da anlaşsın. İlk önce anne ve baba hazırlasın. Sonra gelecek hafta oğlum kızım her ya da her ikinizden böyle bir kahvaltı istiyoruz. Tamam mı? Bu defa sıra sizde. Böyle dönüşümlü olarak, zevkli, eğlenceli olarak onları öğretmek lazım. Tek başına. Bazen aileler olarak şunu yapıyoruz biz. Çocuğum sınava çalışıyor. Dolayısıyla ona hiçbir şey yaptırmıyor. Bu aslında yanlış bir şey yapıyor. Biraz da kafasını da dağıtır. Yani evdeki, ailedeki bazı işlerin sorumluluğunu vermek, onları beceri kazandırır. Belki de daha fazla zevk almasını sağlayabilir. Yani böyle bir paylaşımcılık söz konusu. Evet, yani işte ne bileyim sevilen filmleri birlikte izlemek, ondan sonra konuşmak, bazı şey ailelerin ailecek görüşmek çok etkilidir. Ne bileyim bir yerde arkadaşlarıyla buluşmak onlar çok daha etkilidir. Burada önemli olan şey biz neyi hedefliyoruz? Yani çocuğumuzun mutluluğunu mu hedefliyoruz yoksa başarısını mı hedefliyoruz? Şimdi başarı odaklı bir dünya kurduğumuz zaman çocuk eğer mutlu olmayabilir. Yani çok iyi bir üniversitede bitirebilir ama daha sonraki süreçte bunalıma düşebilir. O yüzden biz o insanların özellikle mutluluk odaklı hedefler koymamız gerekiyor. Ve ona özen göstermemiz lazım. Çocuğumuzun yerine meslek seçmememiz gerekiyor. Yani biz daha önceden olmak isteyip de olmadığımız özellikle meslekleri çocuğumuza yükleyip sen işte hukuk okuyacaksın, sen tıp okuyacaksın ama o okumak istemiyorsa sonra yarı yolda kalabiliyor ya da terk edebiliyor. Yani bu bakımdan çocuklarımızın özellikle tercihine saygı duymak ve onları kolaylaştırmak lazım. Eğer onun çok da sağlıklı bir tercih olmadığını söylemek istiyorsanız onun biraz kendisi deneyimlemesine müsaade etmek gerekiyor.
1: Hocam çok güzel konulara değindik. Ancak biraz önce değindiğiniz hassas bir nokta var. Aile içerisindeki sorumluluk paylaşımı.
0: Evet.
1: Şimdi burayı biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Bunu da aile içindeki sevgi, güven ve sorumluluk paylaşımı gençlerin psikolojik olarak nasıl etkiliyor? Yani psikolojik dayanıklılığını artırıyor mu, azalıyor mu? Yani aile içi iletişim aslında bizim konu başlığımız değişen ve dönüşen aile, gençlik dedik. Ama tam olarak aslında değişen, dönüşen demek pek şimdi diyecekler ki dinleyicilerimiz konumuzla ne alakası var? İletişim konuşuyorsunuz, aile içi iletişim. Aile içi iletişimden kaynaklı aslında dönüşüm yaşanıyor. Çünkü biz iletişimde birbirimizi, yani iç iletişimimizde birbirimizi dinlemiyoruz, anlamıyoruz. Sürekli böyle bir yargılama içerisindeyiz. Gençler anne babaları yargılıyor, anne babalar gençleri yargılıyor. Ne oluyor? Aileden bir uzaklaşma oluşuyor. Aileden uzaklaştıkça aile dönüşüme giriyor. Yani gerek bireysel yaşamalar, bireysel, ya aile içinde bile bireysel yaşanıyor aslında. Aynı evin içinde. Gençler telefon alıyor, odadan çıkmıyor. Odada bilgisayarlarıyla, sosyal medyada, oyunlar içerisinde vesaire vesaire. Yani iletişim dönüşümün temeli diye nitelendiriyorum. Biraz da şimdi aile içindeki sevgi, saygı, güven ve sorumluluk paylaşımlarına değinmek istiyorum. Bu noktada neler söylersiniz? Yani bir evin içinde atıyorum, genelde hep Türk toplumunda şu vardır. Bir görev paylaşımı vardır. İşte erkek şunu yapıyorsa kadın şunu yapsın, kadın şunu yapıyorsa erkek şunu yapsın gibi. Yani görev tanımlarını açmak pek doğru değil. Peki burada gençleri nasıl yönlendirmemiz gerekiyor? Sorumluluk paylaşımında gençleri biz nereye yerleştirmemiz gerekiyor aile içerisinde?
0: Evet. Şöyle gençlere bir defa güven aşılamak lazım. Ama bu güven özellikle yani sözle filan değil, davranışlarımızla olması gerekiyor. Şöyle söyleyelim, işte çocuğum ben işte misafirliğe gideceğiz, işte yani her neyse. Dolayısıyla sen dersine çalış, tamam mı? Sürekli olaraktan bu şekilde bir kodlama yapıyorsunuz. Fakat şimdi o çocuk da bir taraftan da şey diyor ki, yani ben de biraz özellikle internette dinlenmek, eğlenmek istiyorum diyor mesela. Bu şekilde oyun oynamak istiyorum. Asla sana ben oyuna izin vermiyorum. Asla oyun oynamayacaksınız gibi bir keskin özellikle sınırlar çizdiğiniz takdirde çocuğu ne yapıyorsunuz siz? Ahlaki olmayan şeylere zorluyorsunuz. Yalan söylemeye zorluyorsunuz. Ha, gidiyorsunuz komşunuzla dinlendikten sonra, yani konuştuktan sonra, geldikten sonra işte ne yaptın? İşte derse çalıştım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yani söylediniz ya, hani özellikle bilgisayar oyun oynamayacaksın filan, bilgisayar açmadığına bakıyorsunuz. Daha yeni kapatılmış, ısısı var yani bilgisayarın. Ama şöyle bir anlaşma olursa, oğlum senin oyun oynamak hakkın, kızım neyse senin oyun oynamak hakkın, senin işte neyse şu çalışmaları yapacaksın, ondan sonra sana bir saat süre, bu senin hakkın, tamam mı? O yüzden buradaki özellikle biz gençleri anlamaya çalışmalıyız. Yani biz de genç olsak, yani bu şartlar içerisinde biz de ona göre taleplerimiz olacak. Burada insanlar, yani çocuklarımızı zorlama yapmadan, başka yönlere sapmasına izin vermeden, daha dürüstçe ve onların taleplerini ve haklarını da gözeterekten bir rol dağıtımı yapılabilir. Bu çok daha sağlıklı olacaktır. Sizin saygınız da aynı şekilde artacaktır. Bu şekilde, ama tabii ki toplumda şu, yani özellikle şehir hayatının getirmiş olduğu stres nedeniyle insanlar biraz da bazen çok sabırsız hareket edebiliyor. Söz ve davranışlarına çok fazla dikkat etmeyebiliyor. Ve bunun sonucunda da aile ilişkilerinde zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Ben bu bakımdan şunu söyleyeceğim. Genelde biraz aile içerisindeki olumsuzluklara değindik. Aslında çok olumlu şeyler de yani yapılıyor aile içerisinde. Yani işte sonbaharda, ilkbaharda geziler, ne film, işte kar yağdığında çocukla ailecek, eğer kar yağarsa tabii ki bu iklim çerçevesinde, onlarla birlikte karda eğlenmek, gezmek, dinlenmek, piknik yapmak, anlatabildim mi? Bunlar rehabilitici şeyler ve bizim ailelerimiz de bunları yapmaya çalışıyor işin doğrusu. Şimdi Avrupa'daki gençliğe, aileye bakıldığında bir Avrupa ailesi 18 yaşına kadar çocuğuna bakmakla yükümlüdür. Tamam mı? Ondan sonraki süreçte ben diyor, yani size bakmakla sorumlu değilim gibi bir anlayış söz konusu. Bir ama

0: O çocuk ne yapıyor? Anne ve babası yaşlandıktan sonra 70-80'li yaşlara falan gelince de o da diyor ki ben anne ve babama bakmakla yükümlü değilim. Ama şu andaki Türkiye'deki aile yapısına falan bakıldığında 30 yaşında da 25 yaşında da 30 yaşında da evlenmemiş çocuğuyla birlikte yaşayabiliyor. Daha fazla yaşayabiliyor. Ya bu aslında toplumun sigortasıdır bu aile yapısı. Anlatabildim mi? Zor zamanlarda birlikte olabildikleri, arayabildikleri gibi şenlikli bayram zamanlarında, düğün zamanlarında, doğum zamanlarında da insanlar arar, en azından hediyeleşirler, gidip gelirler. Bunlar çok değerli ve kıymetli şeyler. Biraz şunu söylemek istiyorum. Biz kendi yaşantımıza göre bir gençlik bekliyoruz. Ama nedir? Gençlik her zaman içinde bulunduğu zamana göre şekil alıyor. O yüzden biz bunları biraz zaman tanımamız gerekiyor. Gençlerimize daha sağlıklı ve duyarlı bir birey olması için daha fazla onlara zaman ayırmamız gerekiyor. Onların taleplerine karşı rigid olmamız gerekiyor. Bu bence önemli diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, biz hep olumsuzlukları konuştuk dediniz de biz olumluları söylemiyoruz yapılanları nazar değmesin diye. Zaten
0: Estağfurullah.
1: azınlıkta da olsa veyahut da orta halde olsa bunları yapan uygulayan ailelerimiz var. Onlara da onlar kendilerini biliyor nazar değmesin. Rabbim
0: Evet.
1: mutluluklarını, huzurlarını, iletişimlerini daim eylesin diyoruz.
0: Amin.
1: Hocam programımızın sonuna geldik yavaştan.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimize veda etmek istiyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bizlerin davetine icabet ettiğiniz için. Söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa onları alalım.
0: Evet, şunu söylemek istiyorum. Bütün değişimlere rağmen değişmeyen şeyler var. Bütün zamanlarda bu da insanın kendi vicdanı, ondan sonra insanlar arasındaki adalet duygusu. Bunlar evrenseldir, bunlar pek değişmez. Adalet duygusu. Biz önemli olan bu değişmeyen değerleri vererek değişenleri de bunun üzerine bina edersek çok daha sıhhatli birey, çok daha sıhhatli bir ocak, aile ocağı, çok sıhhatli bir toplum inşa edebiliriz. Bu bakımdan değişimden korkmamak lazım. Değişimi nasıl karşıladığımız önemlidir. Yani değişime kendi değerlerimizle, kimliğimizle ve buna şekil verebiliyorsak bence bu çok değerli ve anlamlıdır. O bakımdan değişirken şunu söylemek istiyorum. Yıkarak yol almak değil de yaparak yol almak gerekiyor. İster anne baba olalım, ister çocuk olalım, herhangi bir toplumun ferdi olarak biz yapa yapa, inşa ede ede, özellikle üreten insan ekseninde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu bakımdan ben inşallah bazen gençlerin bizden çok daha ileri boyutta farklı düşündüklerini ve daha sağlıklı düşündüklerini de çoğu zaman gördüm. Ben o yüzden gençlerimizden ümitliyim. Her ne kadar aile yapımızda bazı farklı özellikle değişimler falan olsa da tüm dünyaya bakıldığında, diğer toplumlarla karşılaştırıldığında hala belli duyarlılıklarımızın sağlam bir şekilde devam ettiğini belirtmek istiyorum. Ve buradan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Hedef Radyo olarak özellikle Arslan Bey sizlere bu programı düzenlediğin için tebrik ediyorum. Başarınız devam ediliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Allah razı olsun hocam. Teveccühünüz bizlere ulaştı. Allah razı olsun bizlerin de programına katkı sağladığınız için. Burada programımıza çok büyük emeği olan saygıdeğer yönetmenim, kıymetli ağabeyimiz Halil abimize de çok teşekkür ederiz emekleri için.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun.
1: Evet kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki hafta farklı bir konu ve farklı bir konu başlığıyla sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah dostlar, bugün sizlerle güzel bir konuyu daha paylaşacağız. Bugünkü konumuz dua. Çünkü müminlerin Allah-u Teala'ya yönelip Allah-u Teala'dan istemesini bilen kulların duayı çok güzel etmeleri, yerinde etmeleri ve duanın mahiyetini bilmeleri gerekir. İnşallah bunu bugün sizlerle beraber paylaşalım diyoruz. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Duamızın cevabını yaşamakta acele etmemeliyiz. Dileri kapsayan bir olgudur. Çocukken içimizden geçirdiğimiz samimi bir dileğin cevabı yaşlandığımızda karşımıza çıkabilir. Aniden söylediğimiz bir sözün, güzel bir sözün meyvesi zor anlarımızda imdadımız olabilir. Ve cevabın en güzeli, ne istersek isteyelim, istemiş olduğumuz için, Rabbimize yöneldiğimiz için, bize ahirette bir aydınlık ve nur vermesi, ondan da öte Rabbimizin bize yönelmesidir. İnsanın duası imanının gücüne göre kabul görür dostlar. Bütün dualar istisnasız kabul edilir inşallah. Duayı kabul etmek Allah'ın sıfatıdır zaten. Ama kötülerin ve dünyayla yetinenlerin duası dünyada kabul edilir. İyilerin duası ise bazen dostlar sonsuz olsun diye ahirette kabul edilir. Elhamdülillah, bu ne kadar güzel bir inceliktir dostlar. Anlayan için ne değerli bir mahiyettir. Eğer insan duaya her elini açtığında içinden hiçbir zaman acaba Allah duamı kabul eder mi diye geçirmiyorsa, imanlı ve samimi bir şekilde dua ediyor demektir o. Çünkü soru işareti yok. Yönelmişim inşallah. Rabbim izin verirse inşallah diye samimi bir niyetle. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Kulum beni nasıl kabul ederse ona öyle davranırım. Elhamdülillah ya Rabbi. Yöneldik istiyoruz. Dünyada istiyoruz, ahirette. Ama dünyalık isterken hakkımızda hayırlı olanı. Ahireti zaten Yaradan'ımın sonsuz güzelliklerle. Bir dakikası bir sonraki dakikadan daha güzel. Tarif edilmez bir güzellik. Rivayetlerde böyle buyuruyor. Çok güzel. Güzel kavramı acaba nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Rabbim izin verirse inşallah o güzellerin güzeli olan yere gittiğimizde elhamdülillah onun bahtiyarlığını orada yaşayacağız inşallah. İnanıyoruz elhamdülillah. Samimiyiz. Allah-u Teala'ya isen ne diyorsun? Haşa. Peki tasdik ediyoruz, kabul ediyoruz. Hatalarımız var, günahlarımız var ama elhamdülillah biz onun ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki cihanın ümmetiyiz. Şereflilik var, üstünlük var. Hiçbir ümmet daha cennetin içeri girmeden önce Allah-u Teala'nın izniyle inşallah biz gireceğiz. İnanıyoruz inşallah. Ene inni abdi zannibi. Ben kulumun umduğu gibiyim buyuruyor ya Yaradan'ım. Öyle inanıyoruz inşallah. Rabbimin izniyle inşallah gireceğiz. Ama ya Rabbi, hatalarımız çok, günahlarımız çok ama ya Rabbi, bu sevgiyi bu kalbe koyan da sen değil misin ya Rabbi? Çok şükür ya Rabbi. İnanalım dostlar. İnşallah gireceğiz. Rabbimin izniyle. Elhamdülillah. Emrine şükürler olsun. Zaten dostlar...

duanın neticesi dua edenin biraz da haline bağlıdır. Hani hali ruhaniyetine bağlıdır. Örneğin bir insan Allah'tan Celle Celaluhu'dan, Yaradanımdan, Yüce Yaradanımdan iyilik istiyor ve içinde bulunduğu kötü durumdan kurtulmayı ifade eden sözleri söylerken bu duayı bir an önce bitirmeyi düşünüyorsa veyahut da diyelim ki hani akşam ne yemek yiyeceği aklından geçiyorsa bu bir dua değil, sadece kendini kandırma olur. Hani bazen nefs koca olan çok şımarır. Şımardığı zaman da böyle karnı acıktığında duanın içerisinde biraz sonra yiyeceği yemeğin hayaline de dalar. İşte bunu biraz onu söylüyor. Hani yemek beklerken namazı kılmayıp da ilk önce yemeği yiyip ondan sonra namaza yanaşmak daha hayırlı ise her şeyde bir sebep var. Çünkü ona göre baksan yemek orada bekliyor diyor. Hemen sen namaza uzansan namazı hızlı hızlı kılacaksın. Çünkü koca olan kudurur orada. O yemek durduğu sürece rahat edemez. Bir an önce onu işkembe-i kübraya indirsin. Onun içinde apar topar yatar kalkar. Ondan sonra duayı da alelacele eder. Hani biraz önce dediğimiz gibi pazar listesi gibi. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı okur, altından geçer. Ondan sonra da amin ya Rabbi. Ondan sonra da bekler. Ya benim dualarım niye kabul olmuyor? Hala şaşıyorum. O kadar da dua ediyorum. Ama demek ki biz çok kötü bir şeyiz. Çok kötü bir insanız. Nefis noktasında baktığında elbette ki herkes kendini kötü bilecek. Bu öyle olmak zorunda. Herkesten daha kötü bileceksin kendi nefsini. Yoksa onu nasıl yola getiresin ki? Ama samimi olarak Allahu Teala'ya yönelip de Allahu Teala'dan istediğinde elhamdülillah, hani yanmak lazım dediğinde o aşkı ateş ile yanmak lazım. Samimi yanmak lazım. Yanmak deyince aklımıza bir menkıbe geldi. İnşallah o menkıbeyi de kısa bir menkıbe ama inşallah hoşunuza gideceğine inanıyorum. Onu da buradan aktarmadan geçmek istemiyorum. Dostlar, Bağdat'ta bir yangın çıkmıştı. Bir üstadın iki oğlu ateş içinde kalmış. Feryadu figandan başka hiçbir şey yapmaya kimsenin gücü yetmiyordu. O sırada oradan geçmekte olan bir zat diyor Nuri Hazretleri, devrinde yaşamış bir gönül dostu. Hadiseyi görünce hemen büyük bir şefkat ve merhametle ateşin içerisine dalıyor. Allahu Ekber birden giriyor. Herkesin hayretli bakışları arasında ateş sanki ona gülistan oluyor. Ve Hazreti Pir çocukları alevlerin ortasından hiçbir şey olmamış bir şekilde Allahu Teala'nın izniyle çıkartıyor. Bu durum üzerine çocukların babası son derece sevinçli, çok da mutlu ve bu Hazret'in önüne bir kese altın koyuyor. Hazreti Pir diyor ki birden kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Eğer ben şu yaptığım yardımı Allah için değil de bir ücret karşılığında yapmış olsaydım senin oğullarını ateşin içinden kurtaramazdım. Zira ateşe girebilmek ancak Allah'a halil olan Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın haliyle hallenmekte. Yani İbrahimlikle mümkündür. Çünkü Hazreti İbrahim aleyhisselamı ateşten korkup çekinmeyişi kendisindeki Allah aşk ve muhabbetiyle teslimiyetine mukabil olan bir şeydi. Bu da Allah-u Teala'nın ona vermiş olduğu yüce bir ikramdı. İşte İbrahimilik diyor ya dostlar, işte işin ciddiyeti orada. Eğer diyor ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri de bu konuyla ilgili yakın diye söylüyorum. Diyor ki Hazreti İbrahim'e lütfedilen bu ikramı ilahiden kendisindeki vuslat arzusunun taşkınlığı dolayısıyla verildi. Yani vuslat kavuşma aşkıyla verildi diyor. Allahu Teala'ya olan muhabbeti ve samimiyeti vuslat aşkıyla verildi. Diyor ki eğer benim ile Allah arasında ateşten bir deniz olsaydı Rabbime olan iştiyakımdan dolayı diyor kendimi o ateşe atardım. Elhamdülillah ya Rabbi, işte aşk bu dostlar. İbrahimi aşk bu. Ancak şuna dikkat etmek lazımdır ki dostlar, Hazreti İbrahim'in yakmayan ateşi örnek alarak herkesin kendisi hakkında da aynı neticenin zuhurunu beklemesi haddini bilmemek olur. Herkesin aynı ölçüsü değildir. Hazreti Mevlana, Allah ondan razı olsun, mübarek zat, onun hatırına Allahu Teala bizleri afı mağfiret eylesin, şöyle buyuruyor bu mevzu ile ilgili. Diyor ki Hazreti Mevlana, Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır.
Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Elhamdülillah. İşte dostlar, olay burada verildi. Ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. İşte o ateşi bilmek lazım. O ateşin içerisinde yanmak lazım. Öyle Allah dostları görmüşüzdür ki dostlar. Allah-u Teala onların hatırına inşallah lütuflar ihsan ediyor. O zat öyle bir muhabbetin içerisine giriyor, öyle yanıyor, öyle bir aşk onu yakıyor ki, öyle kavuruyor ki. Avuç avuç ateşi alıp ağzını atan insanlar var. Görülüyor. Ama senden yapsam sizi tercih ederim kendi nefsime. Daha ağzıma yaklaştırmadan ağzım yanar. Ama yakmıyor. İşte bu ince akideyi anlayabilmek için şu kalbe sormak lazım. O kalp acaba ne halde? Allah için yanıyor mu, yanmıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın zikrinde değil ise o kalp zaten yanmaz. Eğer onun içerisine yanmamanın sebebi Allah-u Teala'nın zikrinin o kalbe oturması demektir. Kalp Allah'la beraber olmak zorunda. Kalp Rabbini bilmek zorunda. Kalp kainatın efendisini tanımak zorunda. Bunlar olduğu zaman elhamdülillah hiçbir zaman o ateş seni yakamaz. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Gideriz dostlar. Her zaman çoğu zaman fırsat bulan insanlar giderler. Gönül dostlarına giderler. Allah dostlarına giderler. Rabbinin sevdiği kullarına giderler ve dualarını isterler. Efendim, dualarınızı istirham ediyorum. Dualarınıza muhtacım. Çünkü öyle diller vardır ki o dillerin mahiyetini ancak o dilleri yaratan bilir. İnsanların gözlerinde güzel yerlere gelmişlerdir. Allah-u Teala'nın katında belki onların kat ettikleri merhaleyi bilmek mümkün değil. O gönül dostları insanlara uzanmak ve insanların eğitimlerinde yardımcı olmak isterler. Allah için onları eğitmek isterler. Ne yazık ki dostlar, ne gariptir ki insanların bir kısmı maddi hastalıkları için hekime koşarlar, ücret öderler. Lakin manevi hastalık demek olan ahlaki hastalıklarını ücretsiz tedavi eden mürşid-i kamillere müracaat etmezler. İnceliği yakalamaya çalışın. Mevlana Kudüs-i Ruh, manevi hekimlerin maddi hekimlerden farklılığını şu beyitleriyle ifade etmeye çalışıyor. Diyor ki, o zahir hekimler başkadır. Onlar kalbe nabız yolundan bakarlar. Zahiri hekimler, yani doktorlar. Onlar kalbe nabız yolundan bakarlar. Ama mürşid-i kamiller ise nabız tutmaksızın kalbe bakarlar. Ve Allah'ın vermiş olduğu firaset ve sır dolayısıyla maddi hekimlerden farklıdırlar. Zahiri hekimler ancak maddi gıda ve ecza hekimleridir ki maddi gıdalar ve eczalarla ruhu hayvaniyi, yani cesedi tedavi ederler. Ceset ise zaten toprakta kaybolacaktır. Manevi hekimler ise Allah'ın celal ve azamet nuruna mâkestirler. Bu sebeple Allah'a gitmeye mani olan engelleri ortadan kaldırırlar. Delilleri keşf, ilham ve sırr-ı ilahidir. Tedavi ücreti de istemezler diye buyuruyor Mevlana Hazretleri. İşte ana sonucu burada verdi. Gitmek, görmek, tanımak ve onların vesilesiyle de ulaşmak lazım. Onlardan dua isteyelim. O manevi hekimlerden. Allah-u Teala onların hatırına mağfiret eylesin. Ama kimin ne olduğunu da bilemeyiz ki. Yolda bir kul görürsün. Allah-u Teala'nın bir kulu. Bakarsın ki üstü pecmurde. Hali bir hoş, kendinden geçmiş. Gözler ayrılmış. Belki değer vermezsin. Mecnun dersin, geçersin. Ama belki de bakarsın ki Rabbimin sevdiği bir kul. Her şeyi bırakmış, Rabbine yönelmiş. Yolda giderken Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ağlıyor, sızlıyor, yalvarıyor, kalben ağlıyor. Bilemeyiz. Böyle insanların

Sayıları çok ama hepsi sırlar aleminde saklı. Hiçbiri kendini ortaya çıkartmamak için elinden gelen gayreti gösterip bir pejmurde gibi görünüyorlar. Ama Allah-u Teala onun hatırına belki birçok insanı affedecek. İşte biraz da öyle olmak lazım. Mecnunluk noktasında. Ama eğer ilmi bir ortamda ise o zat elbette ki talebeleri irşadıyla da inşallah o makamın hakkını vermesi gerekiyor. O da Rabbimin lütfuyla inşallah. Allah-u Teala onların hatırına bize affı mağfiret eylesin dostlar. Samimi olanların hatırına bize affı mağfiret eylesin. Diyor ki, insan duasının kabulünü kalbine bakarak hissedebilir. Allah Celle Celaluhu'nun dualarımızı kabul edişi kalbimize acıyla karışık bir huzur getirir diyor. Sevinç ve üzüntü arasında ağlarsınız. Elinizde olmaksızın içinizde engin ve burukluk hissedersiniz. Dedi ki hani bir cuşu huruşa gelirsin, kendinden geçersin, hali ruhaniyetin değişir. İçinde bir burukluk, boğazında yumruklanan bir tükürük, gözlerinde tomurcuklanmaya başlayan yaşlar, kendinden geçmişim, uzanmışım, Allahu Ekber. Ellerini kaldırdın, gözlerini kapadın ve Allahu Teala'ya dua ediyorsun. Hem de medua.

duanın samimiyeti Allah-u Teala ile olan o anki muhabbetini içerir dostum. Diyor ki, kabul edilen dualar dört yerde diyor semanın kapıları açılır ve duaya icabet olunur. Birincisi diyor Allah yolunda saf bağlandığı zaman. İkincisi yağmur yağarken, rahmettir, fırsatı kaçırma. Üçüncüsü namaz kılarken, kıldıktan sonra yani. Dördüncüsü Allah-u Teala'nın beyti Kabe, Beytullah görüldüğü zaman yapılan dua. Bunlar duanın kabul olunduğu yerlerden birkaç tanesi. İki vakit vardır ki semanın kapıları açılır. Bu vakitlerde duanın reddolunduğu çok azdır. Biri namaza kalkıldığı zaman, diğeri Allah yolunda saf-ı cihatta bağlanıldığı zaman. Ebu Davud'dan rivayete dostlar. Dört dua vardır ki reddolunmaz buyuruyor. Birincisi, dönünceye kadar hacıların duası, tertemizler, pırıl pırıl geliyorlar. İkincisi, evine gelinceye kadar gazinin duası. Üçüncüsü, iyileşinceye kadar hastanın duası. Ve dördüncüsü, bir de kardeşin kardeşine gıyabında ettiği dua. Elhamdülillah. İşte fırsat. Hani bazı kardeşlerimiz diyorlar ya, işte hasta kardeşimiz var, dua edelim. Asıl duanın beklendiği merci onlar, şükredenler, şükreden hastalar. Ya Rabbi, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını bana ver diyen. Elhamdülillah, sorulduğu zaman şuram buram buram buram ağlamıyor deyip de ağrımıyor. Şu anda bu sıkıntı yok ama elhamdülillah. İmtihandır, geçer inşallah. Rabbim lütfetti, verdi diyenler. Elhamdülillah. Hastaların duası. İşte bunlar fırsattır dostlar. Böyle insanların, şükreden hastaların dualarını almak lazımdır. Çünkü bu biraz önce saydıklarımız Tirmizi'de rivayetle buyuruyor dostlar. Diyor ki bunlardan en çabuk kabul olunan dua kardeşin kardeşine gıyabında ettiği duadır. Elhamdülillah. Kardeşiz değil mi? O zaman dualarınıza talibiz. Diyor ki üç kişi vardır ki Allah onların dualarını reddetmez. Birincisi iftar edinceye kadar oruçlunun duası. İki, mazlumun duası. Üçüncüsü adaletli devlet reisinin duası. Tirmizi, İbn-i Mace'de bu hadisler geçmektedir. Üç dua vardır ki kabul olacağına dair diyor hiçbir şüphe yoktur. Bu da yine Müslüm'den rivayette. Birincisi diyor babanın evladına duası. İki, misafirin duası. Üçüncüsü mazlumun duasıdır. Bu da Müslüm'den rivayette. Evinize misafir geldiği zaman duasını alma talebinde bulunmayı unutan kardeşlerimiz inşallah bu talebi yerine getirsinler. Misafirin duası ve kardeşlerin duası birbirlerine. Ebeveyn de olabilir, Müslümanlar zaten kardeş elhamdülillah. Onun için bu fırsatları değerlendirmek lazım. Dua istemek lazım ve duaya talip olmak lazım. Duanın çıktığı dilin mahiyeti çok önemli. Kalp nerelerde onu bilmek lazım ve bilinen yerde duaya talip olmak lazım dostlar. Diyor ki, duası kabul olunmayanlar. Üç kimse vardır ki dua edenler de dualarına icabet olunmaz diye buyuruyor. Birincisi, nikahı altında kötü ahlaklı bir kadın bulunup da onu boşamayan erkek. İkincisi, bir başkası üzerinde emanet mal bulundurup da şahitle onu tespit etmeyen. Üçüncüsü, malını sefih bir kimseye veren adam. Çünkü Allah-u Teala mallarınızı sefih yani beyinsiz kimselere vermeyiniz buyurmuştur. Ramuzül Ehadis'te ve Nisa suresi 5. ayette böyle buyuruluyor. Şunu bilmeliyiz ki dostlar, bir duanın gerçekleşmesi dua eden kimsenin hal ve niyetiyle doğrudan ilgilidir. İnsanın samimi ve ihlaslı olması duasında Allah rızasını düstur edinmesi
ve nefsi için değil, belki İslam ve insanlar için dua yapıyor olması, o duanın gerçekleşmesinin kesin oluşu demektir. Ama dostlar, bunun aksine dua eden kişi yalnız menfaati, nefsini düşünerek dua ediyor ve bu duadan dünyasal bir sonuç bekliyorsa, bir de duasının sonucu İslam'a ve Müslümanların aleyhine ise veya bir tek insanın bile olsa zararı için ise, o dua gerçekleşmeyecek ve sonuç vermeyecektir. Belki kabul görecek ama lakin o duanın ahiretteki meyvesinden uzak kalınacak ve o dua bir ibadet hükmüne geçmeyecektir. İnsan duada, hani derler ya, duada aşık olmak, aşka talip olabilmek, yani muhabbetullah noktasında diyor ki, sevmek sevilene yapılan en güzel duadır. Dua Allah'ın güzel isimlerine aşık olmak demektir. Dua, kulluk noktasında iman suyuyla, sevgi ışığıyla büyüyen kitap çiçeğidir. Dua, insanın sevgilisi olan Allah'a sormadan bir şey yapmamasının adıdır. Allahu Ekber. Diyor ki, sevenin sevgilisinin dileğiyle şekillenmek istemesi gibi, duada kulun Allah'ın dilediği gibi olmayı Allah'tan istemesidir. Dua kulun Rabbini, kulun Rabbisini hoşnut etmek, sevindirmek için onun isteklerini bile yapma ve yapmama gayreti arasında Allah'a yapma noktasında yönelmektir. Kısacası dua bir aşktır. Bu yüzden şunu kesinlikle bilmeliyiz ki, ancak sevgiyle yapılan dualar kabul olur. Sevgiyle beraber olmak, Allahu Teala'ya bağlanma noktasında, hani aşk diye buyuruyor ya, kalbin açıldığı, o muhabbet tomurcuklarının saçıldığında, gözyaşlarıyla Yaradan'a yönelmek ve o mutlulukla istemek. İşte şu olay çok farklıdır dostlar. İnsan Allahu Teala'ya ne kadar samimi olarak dua ederse ve aşkla dua ederse hayretler içerisinde kalır. Kalıpları aşar. Allah sevgi, aşk, haset, özlem karşısında kendini en mükemmel ve aydınlık şekilde hissettirir. Hani dua ederken sanki Allah-u Teala'yı hissediyorum. Sanki karşımda kainatın efendisi bana bakıyor. İçindeki duyguların harekete geçmesi, coşu huruşa gelmesi,

aşk duasında diğer dualarda rastlanabilen güvensizlik, ümitsizlik ve yılgınlık yoktur dostlar. Aksine sonsuz bir inanmışlık, güven ve ümit vardır. Bu duada şevk vardır, ateş vardır, coşkun sular vardır. Rabbin tecellisi görününce ise huzur vardır, sükunet vardır. Aşkta sessizlik vardır ama karanlık yoktur. O dualar pırıltılar içindedir, aydınlıklar içerisinde. İşte duadaki aşkın ilk sahibi seni yaratan Allah-u Teala'dır. Allah'ın bize olan aşkı ve özlemidir ki o da dostlar bizi duaya çağırır. Ne kadar ince bir kelime. Allah'ın bize olan aşkı ve özlemidir ki bizi duaya çağırır. Çünkü dua Allah-u Teala ile bir hasbihaldir dostlar. Seni yaratanla olan hasbihalin. Allah-u Teala'ya dua ediyorsun ve o anda onunla konuşuyorsun. Ve Allah-u Teala ile hasbihal ediyorsun. İşte Allah aşıkları dualarının içerisinde kendinden geçtiklerinde, o muhabbet ve hasbiyalin içerisine daldıklarında, samimi iman sahibi olanların gözlerinden yaşlar boşuna gelmiyor. Onun için altını çiziyoruz dostlar. Dualarımızı, hani demin teşbihte hata olmasın, pazar listesi okur gibi veya bir roman okur gibi etmeyelim. Yalvaralım Rabbimize. Bizi Yaradan'a yalvaralım. Ve samimi olalım. Allah için samimi olalım. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

0: Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif, Bünyamin Topçuoğlu, Fatih Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı, hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Dinozorlar, devler ve mumyalar. Emiray'la sınır tanımayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Emiray Macera Yolcusu 16 Ekim'de sinemalarda.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de Kitab-ül Ezan bölümünde 11. bab hadisleriyle devam ediyoruz. Babu ezanil a'ma iza kana lahu men yukhbiruhu. Ama bir kişinin, gözleri görmeyen bir kişinin ezan okuması caiz mi? Burada ona ezan vaktini, namaz vaktini haber verecek bir kimse bulunduğu takdirde bu caizdir denilmiştir. Bu manada Sahih-i Buhari Kitab-ül Ezan bölümünde 15. hadisi şerifi görüyoruz. Kâlel İmâmul Buhâriyyü Rahimahullah Haddesen Abdullah ibn Mesleme an Malik an İbn Şihab an Salim ibn Abdullah an ebihi radiyallahu an. Salim bin Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in torunu Salim'den rivayet edilen bir hadis-i şerif. O da babası Abdullah bin Ömer'den rivayet ediyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, inne Bilalen yüezzinu bileyl. Bilal ezanı teheccüd vaktinde okur. İki ezan okunuyordu aleyhissalatu vesselam Efendimiz döneminde. Biri teheccüd namazı için okunan ezan, imsaktan yaklaşık bir saat kadar önce. Diğeri tam sabah namazı vaktini veya imsak vaktini bildiren ikinci ezan. Bugün de Mekke'de, Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de aynı şekilde hem teheccüd ezanı hem sabah ezanı okunmaktadır. Bu iki ezan arasındaki fark, teheccüd ezanında "Es-salatu hayrun minen-nevm" cümlesi yer almamaktadır. İşte Bilal Hazretleri ezanı erken okuyor. Bilal ezanı geceleyin okuyor. Fekulu veşrabu hatta yunadiye İbn Ümmi Mektum. İkinci müezzin Abdullah İbn Ümmi Mektum veya Amr İbn Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içebilirsiniz ve o ezan okuduğu zaman artık imsak vaktidir. Ondan sonra yiyip içemezsiniz. Sümme kal ve kâne racülen âma. Abdullah İbni Ümmi Mektum âma bir kişiydi. La yunâdî hatta yukâle lehu asbahte asbahte. Kendisine biri sabah vaktinin geldiğini haber vermedikçe ezan okumazdı. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin müezzinlerinden ve aynı zamanda yakın akrabasından biri olan İbni Ümmi Mektum hakkında Abese suresinin ilk ayetlerinin inmesine vesile olan şahsiyettir. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke müşriklerinin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef ile oturuyordu. Ona İslam'ı anlatıyordu. Onu İslam'a davet ediyordu. O sırada İbni Ümmi Mektum geldi. Peygamberimizin yakın akrabası, işte müezzini olan bu zat geldi. Efendimiz'e bir takım sorular soracaktı.
Peygamberimizin yüzünün rengi değişti. Ona iltifat etmedi. Ümeyye bin Halef ile görüşmeye devam etti. Çünkü Ümeyye bin Halef eğer İslam'ı kabul ederse Mekke'nin büyük bir kısmı Müslüman olabilirdi. Yani tercihini Ümeyye bin Halef'ten yana koydu Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bir mümin gelmişti. Bu mümine iltifat etmesi daha uygundu. Ama Aleyhissalatu vesselam Efendimizin tercihi de o Ümeyye bin Halef'in İslam'ı tanıması, İslam'la şereflenmesiydi. İşte bunun üzerine Abese ve tevella en ca'ahu'l a'ma. Bir a'ma geldi diye yüzünü çevirdi, yüzünün rengini değiştirdi, iltifat etmedi anlamında bu Abese suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Ne zaman sevgili Peygamberimiz İbni Ümmi Mektum'u görse ya men enzelehullahu ileyye bi sebebihi veya ya men atebenillahu bihi, ey Allah'ın kendisi sebebiyle beni uyardığı zat der, onu karşılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iltifat buyururdu. Evet, bu olayı merhum Hindistan Müslümanlarının reisi ve Türkçemize pek çok eseri kazandırılmış olan Ebu'l-Hasan Ali en-Nedevi merhumdan Mekke-i Mükerreme'de işitmiştim. Toplantıdasınız, çok önemli kararlar alıyorsunuz ama bir genç geldi. Size bir sorusu var. Bir öğrenci geldi. Sizden bir arzusu var. Herhangi bir fakir, bir yolcu geldi. Sakın o toplantı sebebiyle o Müslümanı gücendirmeyin, incitmeyin, darıltmayın diyordu. Ya kapıya bir nöbetçi bırakın, o ilgilensin veya reddederseniz daha uygun bir zamanda gelmesini söyleyin ama sizin çok önemli bir işiniz olsa dahi o Müslümanın kalbini kırmayın diyordu. Cemaat hatırı için, vakıf hatırı için, oradaki okul idaresinin hatırı için bir Müslümanın gücenmesi, gücendirilmesi, kalbinin kırılması uygun değildir diyordu. Yani bu ayet-i kerime sadece Peygamberimize değil, çok çok önemli bir iş yapan bir idarecinin o gün için önemli saymadığı bir Müslümanın derdiyle meşgul olmasının gerektiğine işaret ediyor. Ya bir nöbetçi bırakılması lazım, ya o kapıya bir toplantıda olduğunu bildiren bir işaret olması lazım veya görüşme saati bildirilmesi lazım. O Müslümanın gönlü kırılmaması gerek. İşte İbn-i Ümmü Mektum böyle bir zat. Peygamberimizin müezzinlerinden Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz böyle sesi gür kimseleri tercih ederdi. Ve İbn-i Ümmü Mektum da bu müezzinlerden biriydi. Sabah ezanını İbn-i Ümmü Mektum okurdu. Bilal Hazretleri, tabi bu sürekli aynı şekilde olacaktır diye bir kural yok ama demek ki Ramazan ayında böyle bir uygulama var. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz teheccüd ezanını okumak için Bilal'i görevlendirmişti. İbn-i Ümmü Mektum da sabah ezanını okuyordu. Evet. Bu hadis-i şeriften ama bir kimsenin ezan okumasının caiz olduğunu ve onun ezanıyla yani amel etmenin caiz olduğunu görüyoruz. Mesela biri akşam ezanı okusa, ya o amadır, bu namaz vaktini bilmez. Şimdi onu o okudu diye biz orucumuzu açamayız diyemeyiz. Çünkü o da bilen bir kimseye itimat etmektedir. Babul ezani ba'del fecri, fecir vaktinden sonra ezan okunması. Yani burada fecir vaktinin doğması. Fecir vakti nedir? Sabah namazı vaktidir. Tan yerinin ağarması deniyor buna. Haddeten Abdullah İbni Yusuf'e kâle akbarana malikun an nafi'in an Abdullah İbni Umar'a radiyallahu anhuma. İmam Bukhari Hazretlerinin altın zincir dediği silsile zehebiye ismini verdiği Malik Nafi İbni Ömer hadis-i şeriflerinden biri. Yani hafızası en güçlü, en güvenilir şahsiyetlerin tarikı ile rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi İmam Malik rivayet ediyor. Üstadı kıraat alimi İmam Nafi'den, o da üstadı Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu, Sünnet-i Seniyye'ye
bağlanmak, sünnet-i seniye yaşamak noktasında

örnek gösterilen sahabe-i kiramdan biri. Akhbaratni Hafsatu, bana Hafsa haber verdi. Hafsa kim? Hazreti Ömer'in kızı, yani Abdullah İbni Ömer'in ablası. Hadis-i şeriflerde takdir cümleleri, medih cümleleri, hadis-i şeriflerde bir takım akrabalığı ifade eden cümleler veya ifadeler yer almaz. Yani ablam söyledi dese veya uhti, kız kardeşim dese, hangi kız kardeşi veya burada ifade kime ait, net bir ifade olması için hadis-i şeriflerde isim zikredilir. Hafsa bana haber verdi. Hafsa, Peygamberimizin hanımlarından Hazreti Ömer'in kızı. Radiyallahu anhu anha ve anhum ecmain. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne iza'tekefel müezzinu lissubhi ve bedessubhu sallâ rek'ateyn hafifeteyn kabl en tukâmessalâh. Burada اِذَا اَتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ ifadesi, اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ, müezzin ezanını bitirince, لِسْصُبْحِ, sabah ezanını bitirince, وَبَدَ السُّبْحُ, sabah da açılınca, yani o sabah tan yeri ağrınca, سَلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ السَّلَاهِ, sabah namazının farzı kılınmadan önce iki hafif rekat kılardı. Hafif rekat, yani uzun okumazdı. Zaten gece boyu ibadet etmiş Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, ama sabah namazının sünnetinde genellikle kul ya eyyuhel kafirun veya ikinci rekatta kul huvallahu ahad, kafirun ve ihlas surelerini okurdu veya böyle okunmasını emrederdi. Ondan sonra sabah namazını kılardı. Burada ezanın sabah namazı için okunan ezanın tan yeri ağardıktan sonra okunması meselesi var. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu sabah namazını da hiç terk etmediği en kuvvetli müekket sünnetlerden olan sabah namazının sünnetini kısa, hafif olarak kıldığını görmekteyiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin. 17. hadisimize geçiyoruz. Haddetene Ebu Nuaym kâle haddetene Şeybanu an Yahya an Ebi Selemete an Aişete radiyallahu anha. Neyi okuyoruz? İslam fıkhının, ilmi halimizin temel taşlarını okuyoruz. Yani yaptığımız ibadetlerin temel kaynağı Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. İbadet olarak bize öğretilen, ne zaman, ne şekilde yapacağımız bize bildirilen hususların delillerini okuyoruz. Hadis-i şerifler işte bunların delilleridir. An Aişete radiyallahu anha, Aişe validemiz anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kâne kelimelerini Hazreti Ayşe gibi, Enes bin Malik gibi, Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram gibi, az önce gördüğümüz Abdullah ibn Ömer gibi Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine hakim, vakıf, Peygamberimizin dizi dibinde onun sünnet-i seniyyesini en iyi şekilde gören, yaşayan, anlayan kimseler bu kelimeyi kullanıyorlar. Peygamberimiz şöyle idi. Kâne yusallî, namaz kılıyordu. Bu genelleme ifade ediyor. Bu Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sık sık yaptığı bir uygulamayı ifade eden kelime. Kâne yusallî, namaz kılıyordu. Her sahabi bu kadar genel bir ifade kullanamaz, kullanmamaktadır. Ben Peygamberimizin şu şekilde yaptığını gördüm der sahabe-i kiram. Ama burada Peygamberimiz şöyle yapıyordu derken bir genelleme vardır. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiyyü Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yusalli rek'ateyni hafifeteyni beynen nidâi vel ikame. Dikkat ederseniz bazı hadis-i şeriflerde ezan kelimesi kullanılıyor. Bazı hadis-i şeriflerde nida. Nida

çağrı demektir. Ezan bildirim demektir. Aynı anlamda Allah'a çağrı, namaza çağrı, kulluğa çağrı, kulluğu hatırlatma, namaz vaktini bildirme anlamında ezana nida isminin verilmesi de çok anlamlı. Beynen nida'i vel ikame, ezanla kâmet arasında iki hafif, iki kısa rekat kılardı. Min salati vel ikameti min salati subhi, sabah namazının iki rekat sünnetini kılardı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinde bu sünneti kılınca bunu Hazreti Ayşe validemiz rivayet edecektir. Bu sünneti zaman zaman mescitte kılarsa bu defa Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma rivayet edecektir. Yani zaman zaman evinde, zaman zaman Mescid-i Nebevi'de Peygamberimiz sabah namazının sünnetini uzun uzun kılmazdı, hafif kılardı ve ondan sonra kâmet getirilir, hep beraber o eşsiz sabah namazı eda edilirdi. Müminlerin anneleri, Medine hanımları, muhacir hanımlar özellikle sabah namazlarına ve yatsı namazlarına Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ardında namaz kılarlardı. Kadınların geldiği yol ile erkeklerin geldiği yol farklıydı. Kadınların namaza gelirken geldikleri saat ile çıktıkları saatte yine erkeklerle yolda karşılaşmayacakları saati tercih ederlerdi. O gün Medine küçük bir kasaba olmasına rağmen Müslümanların titizliği, hassasiyeti son derece hakimdi. Sabah namazından dönen kadınlar öyle bir zamanda dönüyorlardı ki birbirlerini tanımayacak derecede karanlıkta dönüyorlardı. Evet. 18. hadisimize geçiyoruz. Haddeten Abdullah İbni Yusuf kâle akbarana Malik an Abdullah İbni Dinar an Abdullah İbni Umar'a. Yine Abdullah İbni Ömer'den, yine İmam Malik'ten, fakat bu defa aralarında Abdullah bin Dinar rahmetullahi aleyh bulunuyor. Tabi'in seçkin şahsiyetlerinden. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüm anlatıyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, ilim adamı, sünnet-i seniye yaşayan, gerçekten sadece anlatan değil, aynı zamanda uygulayan, uygulamada sünnet-i seniyeyi izleyen bir şahsiyet. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, inne Bilalen yunadi bileyl. Bilal geceleyin ezan okur. Fekulu veşrabu hatta yunadiye İbn-i Ümmi Mektum. İbn-i Ümmi Mektum ezan okuyuncaya kadar yemeye içmeye devam edin diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani sahur vaktinde İbn-i Ümmi Mektum ezan okuyunca artık yeme içme sona eriyor ve o zaman imsak kesilmiş oluyordu. Tabi İbn-i Ümmi Mektum'a ezanı okumasını ya Efendimiz yahut sahabe-i kiramdan biri söylüyordu. 13. baba geçiyoruz. Babul ezani kablel fecir. Fecir vaktinden önce ezan okunması. Tan yeri ağarmadan önce ezan okunması caiz midir, meşru mudur? 19. hadisimizde bu konuyu müellifimiz anlatacak. Dikkat ederseniz İmam Bukhari Hazretleri sadece bab başlığı koymuş. İmam Bukhari Hazretleri'nin bir açıklaması yok. Hadis-i şeriflerle ilgili kendiliğinden, kendi tarafından hiçbir kelime, cümle, açıklama getirmiyor. Çok çok önemli gördüğü bab başlıklarında bazı açıklamaları yer alıyor ama bu da hadis açıklamaları şeklinde değil. Çünkü tamamen hadis-i şeriflerden meydana gelen bir eser telif etme arzusu var. Bu eser bir fıkıh kitabı olmaktan çok bir hadis kaynağı niteliğinde ve tarih boyunca en makbul, en muteber, en sahih hadis kitabı İmam Buhari'nin sahihi olarak kabul edilmiştir. Buhara'da dünyaya gelmiş ve

Türkmenistan'da, Orta Asya'da dünyaya gelmiş ve İslam ülkelerinin değişik bölgelerine gitmiş. 15 yaşında annesi ve abisiyle beraber hacca gelmiş. Ondan sonra yıllarca İslam dünyasında kalmış ve sonra tekrar ülkesine, memleketine dönmüş bir şahsiyet İmam Buhari Hazretleri. Ve binlerce, yüz binlerce hadisi şerif içerisinden 7000 küsur hadisi şerifi seçmiş ve sahih ismini verdiği bu güzel eserine bu hadisi şerifleri yerleştirmiş. Evet, İmam Buhari anlatıyor. Haddesena Ahmed ibn Yunus. 19. hadisimiz. Kitabul Ezan 19. hadisi şerif. Haddesena Ahmed ibn Yunus, kâle haddesena Züheyr, kâle haddesena Süleyman el-Teymiy an Ebi Osman el-Nehdiy an Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh. Hanefi mezhebinin temel taşlarından, temel direklerinden, temel unsurlarından Peygamberimizin değerli sahabisi, ona hizmet eden, onu gölge gibi takip eden, fizik anlamda çelimsiz, kısa boylu fakat fıkıh, hadis, tefsir, kıraat ve diğer ilimlerde söz sahibi, son derece cesur, Ebu Cehil'e karşı kul ya eyyuhel kafirunu okuyacak derecede cesur, çelimsiz ama cesur bir şahsiyet Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Küfe'nin imamı, Küfe'nin alimi, Küfe civarında ilminden istifade edilen bir şahsiyet Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Hani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kal. Sevgili Peygamberimizin şöyle buyurduğunu naklediyor. La yemne'anne ehaddekum ev ehaden minkum ezanu bilalin min sahurihi. Sizden birinizi Bilal'in ezan okuması sahur yapmaktan engellemez. Sizden birinizin sahur yapmasına, sahur yemeği yemesine Bilal'in ezan okuması engel olmaz. Fe innehu yu'ezzinu ev yunadi bileylin. Çünkü Bilal Hazretleri ezanı geceleyin okumaktadır. لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ النَّائِمَكُمْ Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada sebebi de beyan ediyor. Uyuyan kimseleri uyandırması için, ayakta olanları da bu sahur yemeğine davet etmesi için. Demek ki o zaman böyle davul çalma adeti gibi bir adet yok. Bilal Hazretleri'nin ezanı teheccüd namazı kılanları sahura davet ediyor. Uyuyanları da uyandırıyordu. وَلَيْسَ اَنْ يَكُولَ الْفَجْرُ اَوِ السُّبْحُ Fakat bu fecir veya sabah namazı demesi uygun değildir. وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اِلَى فَوْكُ وَتَعْطَ اِلَى اَسْفَلَ حَتَّى يَكُولَ هَكَذَا Yani Bilal Hazretlerinin bu şekilde sabah namazı vaktini duyuracak şekilde ezan okuması doğru değil. وَقَالَ زُهِرْ بِسَبَّابَتَيْهِ اِحْدَاهُمَا فَوْكَ الْاُخْرَى ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَم۪ينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki şehadet parmağını gösterdi ve iki şehadet parmağını sağ ve sol tarafa doğru uzatarak yani ezanın vaktini işaret etti. Yani Bilal'in ezanı şu, İbn-i Ümmü Mektum'un ezanı şu. Bu ikisi arasında şehadet parmaklarıyla Peygamberimiz göstererek bu şekilde sahur yapmanız caizdir dedi. İbn-i Ümmü Mektum ezan okuduktan sonra artık sabah namazının vakti girmiştir. Türkiye'mizde uygulama sabah ezanı daha önceleri bir ihtiyat vakti tayin edilirdi. İmsak vakti ile sabah ezanı arasında bir ihtiyat vakti. Hadis-i şeriflerde 30 ayet okunacak kadar, yani yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bir ihtiyat payı bırakılması şeklindeki sahih hadisleri okumuştuk. Ancak son yıllarda bu ihtiyat payı, bu tedbir payı kaldırıldı. İslam ülkelerinde uygulandığı gibi bizde de
tam imsak vakti

ezan okunmaktadır Ramazan günlerinde. Dolayısıyla Allahu Ekber dendikten sonra bir lokma yenilmesi bile caiz değildir. Aradaki bu ihtiyat payı kaldırıldığı için. Önceleri bir ihtiyat payı bırakılırdı. Yani bu ihtiyat payında bir 10-15 dakika bir süre tanırdı. İşte bu süre içerisinde de mesela sala getirilerek, salatu vesselam getirilerek, yani bu şekilde imsak vaktiyle sabah namazı vakti arasında bir ihtiyat payı bulunduğu anlatılırdı. Son yıllarda bu ihtiyat payı kaldırıldı. Şunu demek istiyoruz, yani sabah ezanı okunduğu anda sahur vakti sona ermiştir ve ondan sonra herhangi bir kimsenin geç kalma bahanesiyle yemek yemesi caiz değil. Ezan okunduğu anda imsak vakti girmiştir. Sabah namazı, yani sahur vakti sona ermiş. Sabah namazı vakti başlamış olmaktadır. Bu 19. hadis-i şerifle bugünkü dersimize son veriyoruz. Rabbim inşallah teala bu hadis-i şerif meclislerinde ömrümüz boyunca bulunmayı, okuduğumuz hadis-i şeriflerle amel etmeyi ve bu hadis-i şerifler vesilesiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu

yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 8. Cüz.

Eğer biz onlara melekleri indirseydik, ölüler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarında toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman etmezlerdi. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Onlar aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları iftiralarıyla baş başa bırak.''

Bu şeytanlar, ahirete inanmayanların kalplerinin o sözlere yönelmesi, ondan hoşnut olması ve kendilerinin işledikleri suçları onların da işlemeleri için böyle yaparlar.

0: رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
1: Allah kitabı size apaçık bir şekilde indirdiği halde ben ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onun gerçekten senin Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. Öyleyse sakın şüphe edenlerden olma.

Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O her şeyi işitir ve bilir.

içinde bulunanların çoğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanna uyarlar ve ancak tahmin yürütürler.''

Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. Doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilen O'dur.

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَد۪ينَ
1: Size ne oluyor da Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz? Oysa Allah, daralıp yemek zorunda kaldıklarınızın dışında size haram kıldığı şeyleri genişçe açıklamıştır. Fakat birçokları bilmeden keyiflerine uyup insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Şüphesiz ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.

0: Günahların açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazandıkları günah yüzünden ceza göreceklerdir.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanları yemeyin. Çünkü bu fasıklıktır. Şeytanlar sizinle tartışmaları için dostlarına fısıldarlar. Eğer onlara itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz.
1: اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

0: Kendisini ölüyken diriltip insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan kimse gibi midir? Durum böyle olmakla beraber kafirlere de yaptıkları işler güzel görünür.
1: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا

Böylece biz her kentte ileri gelenleri orada hile yaptıkları için oranın suçluları kıldık. Onlar sadece kendilerine hile yaparlar ama bunu anlayamazlar.

Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilenin aynısı bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah, peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yaptıkları hileler yüzünden şiddetli bir azap erişecektir.

0: Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse sanki göğe çıkıyormuş gibi onun kalbini daraltır, sıkıntıya sokar. Allah iman etmeyenlerin üzerine işte böyle musibet indirir.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri geniş bir şekilde açıkladık.

Allah hepsini bir araya toplayacağı gün, "Ey cinler topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlardan olan dostları da, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize tayin ettiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyuruyor ki, "Allah'ın diledikleri hariç, içinde ebedi olarak kalacak yeriniz cehennemdir. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilendir."

O gün Allah der ki, ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızdan sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Onlar da, kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. İşte dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde yine kendileri şahitlik ettiler.

0: Demek oluyor ki senin Rabbin halkı habersizken ülkeleri haksız yere helak edici değildir.
1: وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
0: Her birinin yaptıkları amele göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ

Rabbin müstağni olup hiçbir şeye muhtaç değildir ve merhamet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan yarattığı gibi, dilerse sizi de yok eder ve sizden sonra yerinize dilediğini getirir.

Sen de ki, ey kavmim, kendi halinize göre yapacağınızı yapın, ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında o yurdun sonunun kime ait olduğunu anlayacaksınız. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremezler.

Allah'ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah'a pay ayırdılar. İddialarına göre bu Allah'ın, şu da ortak koştuğumuz putlarındır dediler. Putları için ayrılan Allah için verilmezdi. Fakat Allah için ayrılan putlarına verilirdi. Ne kötü hüküm veriyorlardı.

0: Böylece şirk ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi güzel gösterdiler. Bunu hem onları mahvetmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için yaptılar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları yaptıkları iftira ile baş başa bırak.
1: وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ

0: Müşrikler batıl zanlarınca, bu hayvanları ve ekinleri bizim dilediğimiz kimselerden başkasının yemesi yasaktır. Şu hayvanların da sırtlarına yük vurmak haramdır dediler. Bir kısım hayvanlar daha vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar ve böyle emrediyor diyerek Allah'a iftira ederler. Yaptıkları iftira yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
1: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى اَزْوَاجِنَا

0: bihim vasfahum innehu hakimun alim.
1: Yine onlar dediler ki, bu hayvanların karınlarındaki yavrular yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Eğer ölü olarak doğarsa, erkeklerimiz ve kadınlarımız onu yemekte ortaktır. Allah, bu vasıflamalarından dolayı onların cezasını verecektir. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir.''

Bilgisizlikleri sebebiyle akılsızca çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar şüphesiz zarara uğramışlardır. Onlar haktan sapmışlardır ve doğru yolu bulacak değillerdir.

0: Çardaklı ve çardaksız bağları, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Bunların her biri meyve verince meyvelerinden yiyin. Devşirilip toplandığı günde hakkı olan sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا

Hayvanlardan yük taşıyanları ve eti için kesilecek olanları yaratan da O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Allah 8 çift hayvan yaratmıştır. Şöyle ki, bunların ikisi koyundan, ikisi keçidendir. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Eğer doğru sözlü kimselerseniz bana bilerek haber verin.

0: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: Yine bu hayvanların ikisi deveden, ikisi de sığırdandır. Ey Muhammed, de ki, Allah iki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi? Yoksa o iki dişinin karınlarında bulunan yavruları mı? Yoksa Allah size böyle tavsiye ederken siz de huzurunda mıydınız? Öyle bilmeden insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez.

0: Sen de ki, bana vahyedilen Kur'an'da sizin haram dediklerinizi yiyen bir kimsenin yediğinin kendisine haram kılındığına dair bir hüküm bulamıyorum. Ancak leş veya akıtılmış kan yahut bir pislik olan domuz eti ya da Allah'tan başkası adına kesilen bir hayvan olursa bunlar haramdır. Fakat kim darda kalırsa başkasının hakkına saldırmamak ve zaruret sınırını aşmamak şartıyla bunlardan da yiyebilir. Şüphesiz ki Rabbin çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذ۪ي ظُفُرُ

0: اَوْ مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Biz Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağlarının dışında kalan iç yağlarını da haram kıldık. Onları saldırganlıkları yüzünden bu şekilde cezalandırdık. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz.

Eğer seni yalancı sayarlarsa de ki, Rabbinizin rahmeti geniştir, azabı ise suçlu kavimden geri çevrilmez.

Allah'a ortak koşanlar diyecekler ki, eğer Allah dileseydi biz de ortak koşmazdık babalarımız da ve hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de bizim azabımızı tadıncaya kadar böyle demişlerdi. Sen onlara de ki, yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir bilgi var mı? Siz sadece zanna tabi oluyorsunuz ve sadece tahmin yürütüyorsunuz.

De ki, üstün delil Allah'ındır. Eğer Allah dileseydi, elbette hepinizi doğru yola iletirdi.

De ki, hadi Allah'ın bunu yasak ettiğine dair şahitlik edecek olan şahitlerinizi getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen de onlarla beraber olup şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. Çünkü onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar.

0: بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
1: De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve haksız yere Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Allah düşünesiniz diye bunları size emretti.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

Ancak ergenlik çağına ulaşıncaya kadar en güzel tarzda sarf edebilirsiniz. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Bir şey söylediğiniz zaman yakınınız bile olsa adaleti gözetin. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah düşünüp öğüt alasınız diye size bunları emretti.

0: sebilih zalikum vassakum bihi leallekum tettekûn.
1: Benim doğru yolum işte budur. Ona uyun, başka yollara uymayın ki sizi Allah'ın yolundan ayırmasın. İşte kötülükten sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi geniş bir şekilde açıklamak, doğru yolu göstermek ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya Tevrat'ı verdik. Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına iman ederler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

Kur'an'ı size indirdik ki, kitap sadece bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okumasından habersizdik demeyesiniz.

Yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha doğru bir yolda olurduk demeyesiniz. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azapla cezalandıracağız.''

Onlar inanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı mucizeleri geldiği gün, eğer bir kimse daha önce iman etmemişse veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, o andaki imanı ona fayda vermez. Onlara, "Bekleyin, şüphesiz ki biz de bekliyoruz." de.

0: Dinlerini parça parça edip grup grup olanlara gelince, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
1: Men ca'a bil hasenati felehu ashru am

Kim bir iyilik getirirse ona getirdiğinin 10 katı verilir. Kim de bir kötülük getirirse sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır. Onlara haksızlık yapılmaz.''

De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, gerçek dine, Allah'ı bir tanıyan İbrahim'in dinine iletti. O müşriklerden değildi.

De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Onun hiçbir ortağı yoktur. Bana bunlar emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim. قُلْ اَغَيْرَ

0: وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayayım? Herkesin kazandığı kendisine aittir. Hiç kimse başkasının yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O, anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبَلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ

Sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeyler hakkında sizi denemek için birbirinizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz ki Rabbin azabı çabuk olandır ve yine O çok bağışlayıcı ve çok

merhamet edicidir. Araf Suresi. Bu sure Mekke devrinin son yıllarında nazil olmuştur. 206 ayettir. Cennetliklerle cehennemlikler arasında Araf denen yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz ettiği için bu adı almıştır. Surede kıyamet günüyle cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu anlatılmaktadır. Hazreti Adem'in kıssası geniş bir şekilde ele alınır, babalarını cennetten çıkaran şeytana karşı insanlar uyarılır. Bazı peygamberlerle ümmetlerinden de söz edilir.

0: fi sadrika harajun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin.
1: Elif lam mim sad. Ey Muhammed, bu sana indirilen bir kitaptır. Bununla insanları Allah'ın azabından korkutman ve iman edenlere öğüt vermen için kalbine bir sıkıntı gelmesin.

Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Ondan başka dostlar edinip peşlerine düşmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.

Nice kentler var ki biz onları helak ettik. Azabımız onlara gece yatarlarken veya gündüz uyurlarken gelmiştir.

0: Andolsun ki onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

Gerçek tartı kıyamet günündedir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Kimin sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı yaptıkları haksızlık yüzünden kendilerini zarara sokanlardır.

0: Biz sizi yeryüzüne yerleştirdik. Orada sizin için geçim imkanları yarattık. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsi de secde ettiler. İblis ise secde edenlerden olmadı.

Allah iblise, sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan nedir diye sordu. İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi.

0: Allah, öyleyse cennetten aşağıya in. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık oradan. Çünkü sen aşağılıklardansın dedi.
1: قَالَ اَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, bana insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.
1: قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ
0: Allah, sen mühlet verilenlerdensin dedi.

İblis, andolsun ki beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım. Sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın, dedi.

Allah buyurdu ki, hadi sen horlanmış ve kovulmuş olarak cennetten çık. Andolsun ki onlardan sana uyanlarla birlikte hepinizi cehenneme dolduracağım.

0: Allah Adem'e, "Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Orada dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz," dedi.
1: Fevas

0: Şeytan kendilerine örtülü bulunan avret yerlerinin açılması için onlara vesvese verdi ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız veya cennette ebedi olarak kalmayasınız diye yasakladı dedi.
1: وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
0: Bir de onlara ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti.

Böylece onları hileyle aldattı. Ağacın meyvesini tattıkları zaman avret yerleri kendilerine göründü. Onlar cennet yapraklarıyla üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ''Ben size bu ağaçtan yemeyi yasaklamamış mıydım ve size şeytan sizin için apaçık bir düşmandır dememiş miydim?'' diye nida etti.

0: Onlar dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, biz mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.
1: قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ
0: Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belirli bir zamana kadar yerleşme yeri ve geçim imkanı vardır.
1: قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ
0: Ve Allah buyurdu ki, orada yaşayıp orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip çıkarılacaksınız.

Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek ziynet eşyası indirdik. Takva elbisesine gelince bu daha hayırlıdır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar.

0: Ey Adem oğulları, şeytan avret yerlerini kendilerine göstermek için ananızı, babanızı, elbiselerini soyup cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Çünkü şeytan ve kabilesi sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz ki biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık.
1: وَإِذَا فَعَلُوا

0: Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize böyle emretti derler. Sen de ki, Allah kötülüğü emretmez. Siz Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?
1: قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطُ

De ki, benim Rabbim adaleti emretti. Her mescitte yüzlerinizi ona doğrultun. Dinde ona karşı samimi olun ve ona yalvarın. İlk defa sizi nasıl yarattıysa yine ona döneceksiniz.''

Allah insanlardan bir kısmını doğru yola iletti. Fakat bir kısmı da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişler ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.

0: usrifu innehu la yuhibbul musrifin.
1: Ey Adem oğulları, her mescide gidişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
0: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

0: Ey Muhammed, de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve güzel rızıkları kim haram kıldı? Ve de ki, onlar dünya hayatında ve özellikle kıyamet günü iman edenlerindir. İşte biz ayetleri bilen bir kavim için böylece geniş bir şekilde açıklıyoruz.
1: قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ

0: اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Ey Adem oğulları, içinizden size ayetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim onlara isyan etmekten sakınır, durumunu düzeltirse onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.

Allah'a yalan yere iftira edenden ve onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? İşte onların kitapta yazılmış dünya nasipleri kendilerine ulaşır. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere kendilerine gelince derler ki, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılar nerede? Onlar da bizi bırakıp kayboldular derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler.

Allah onlara, sizden önce geçmiş olan cin ve insan ümmetleri arasında ateşe girin der. Her bir ümmet ateşe girdikçe tabi olduğu dindaşına lanet eder. Hepsi de birbiri ardından orada toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onlara ateşten bir kat daha fazla azap ver derler. Allah da, hepiniz için bir kat daha fazla azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz der.

Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden bir üstünlüğünüz yoktur. Öyleyse siz de kazandıklarınıza karşılık azabı tadın.

Ayetlerimizi yalan sayıp onlara karşı büyüklük taslayanlara gök kapıları açılmaz. Deve iğnenin deliğine girinceye kadar onlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız.

Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız.

0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Biz herkesi ancak gücünün yeteceği şeylerle mükellef tutarız. Onlar cennette ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي

Altlarından ırmaklar akarken kalplerinden kini çıkarıp atarız. Onlar, bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi, biz doğru yolu bulamazdık. Andolsun ki Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara, işte size cennet, buna yaptıklarınız karşılığında varis oldunuz diye nida edilir.

0: Cennetlikler cehennemliklere, "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek olarak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar da "Evet" derler. Ve hemen aralarından seslenen biri, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, onu eğriltmek isteyen ve ahireti inkar eden zalimlerin üzerine olsun" diye seslenir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

0: عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: İki taraf arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de her iki taraftakileri yüzlerinden tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere size selam olsun diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girememişlerdir ama gireceklerini ummaktadırlar.
0: وَإِذَا صُرِفَتْ

Gözleri cehennemliklerin tarafına çevrilince de, "Ey Rabbimiz, bizi zalim bir toplulukla beraber bulundurma," derler.

Araf'takiler yüzlerinden tanıdıkları bir takım kafir kişilere seslenerek, "Topluluğunuz ve büyüklük taslamanız size hiçbir fayda sağlamadı. Allah onları rahmetine kavuşturmayacak" diye yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı derler? Sonra da cennetliklere, "Girin cennete, artık size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz" denir.

Cehennemlikler cennetliklere, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın diye seslenirler. Onlar da Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan kafirlere ikisini de haram kılmıştır derler. İşte bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bilerek inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unutacağız.''

0: Andolsun ki biz onlara bilerek açıkladığımız bir kitap getirdik. O kitap iman eden bir kavim için bir rahmet ve hidayet kaynağıdır.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَأْو۪يلَهُ

Onlar kitabın bildirdiği sonuçtan başka bir şey beklemiyorlar. Sonucun geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar derler ki, Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişlerdi. Şimdi bize şefaat edecek kimse var mıdır ki bize şefaat etsin? Yahut geriye çevrilsek de yaptığımız amellerden başka ameller işlesek. Doğrusu onlar kendilerini zarara sokmuşlardır. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolmuşlardır.

0: لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
1: Sizin Rabbiniz öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra arşa hükmetti. O gündüzü durmadan kendisini kovalayan geceyle bürüyüp örter. Güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yaratan O'dur. Bilin ki yaratmak da emretmek de O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
0: وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
1: Rabbinize gizlice yalvararak dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدَعُوا

0: Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Çünkü Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاءَ

0: Rüzgarı rahmetinin önünde bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu ölü bir memlekete gönderir, bununla oraya su indiririz. O su ile de her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltip çıkarırız. Belki bundan ibret alırsınız.
1: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
0: Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle bol bol çıkar. Kötü olandansa sadece yararsız bitki çıkar. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle çeşitli şekillerde açıklıyoruz.
1: لَقَدْ

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O kavmine, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Nuh kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, bende bir sapıklık yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ensahu lekum ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun."
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Size öğüt veriyorum ve Allah'tan gelen vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum.

0: Allah'tan korkup rahmete kavuşabilmeniz için size Allah'ın azabıyla korkutmak üzere sizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız?
1: فَكَذَّبُوهُ فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kavmi Nuh'u yalanladı. Biz de onu ve onunla birlikte gemide olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavimdi.

0: ilahin gayruh efela tettekûn.
1: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? Dedi.

Kavminden ileri gelen kafirler, "Biz seni bir beyinsizlik içerisinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz," dediler.

0: Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, bende bir beyinsizlik yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim.
1: Ubelligukum risalati Rabbi ve ene lekum nasihun emin.
0: Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm."

Sizi Allah'ın azabıyla korkutmak üzere içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size haber gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine hakimler kıldı ve yaratılış bakımından sizi onlardan güçlü yaptı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz.''

0: Onlar dediler ki, sen bize yalnız Allah'a kulluk yapmamız ve babalarımızın taptığı şeyleri bırakmamız için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجَسٌ وَغَضَبٌ

Hud dedi ki, şüphesiz Rabbinizin gazap ve öfkesini hak ettiniz. Benimle Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, isimlerini de sizin ve babalarınızın koyduğu putlar hakkında mı tartışıyorsunuz? O halde bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Biz rahmetimizle Hud'u ve beraberindekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanların ve iman etmeyenlerin kökünü kestik.
1: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. İşte şu Allah'ın devesi size bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde otlasın. Sakın ona bir kötülük etmeyin, yoksa sizi acı bir azap yakalar.

Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra sizi onların yerine hükümdarlar kıldı. Sizi yeryüzüne yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarında küçümsedikleri iman edenlere dediler ki, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz ki biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler.

0: O büyüklük taslayanlar da sizin iman ettiğinizi biz inkar ediyoruz dediler.
1: فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُونَ

0: Deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler ve dediler ki, ey Salih, eğer sen peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı getir.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ
0: Bunun üzerine onları hemen bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü dona kaldılar.

Salih de onlardan yüz çevirdi ve "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ etmiş ve size öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

0: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. O kavmine dedi ki, ''Ey kavmim, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz?''
1: İnnekum letetunar ricale şehve.

Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz.

Kavminin cevabı sadece, Lut'u ve ona inananları memleketinizden çıkarın, çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış demek oldu.

Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır.

İman edenleri tehdit edip Allah yolundan men ederek ve o yolu eğriltmeye çalışarak her yolun başında oturmayın. Azken Allah'ın sizi çoğalttığını düşünün. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: ve huve hayrul hakimin.
1: Madem ki içinizden bir grup benimle gönderilene inanıyor, bir grup da inanmıyor, öyleyse Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 8. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey hayatın ve ölümün sahibi olan Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Rahman ve Rahim isminle sar ruhlarımızı. Rahmet yağmurları gibi yağsın kalbimize. Senin sonsuz merhametinden damlalar. Kalbini meleklerin yıkadığı Resulünün merhamet dolu kalbiyle birleştir kalplerimizi. En güzel sözle ve merhametle uyanalım her yeni güne. Duyduğunda Ömer'in gözlerini yaşlarla dolduran ve kalbini yumuşatan ilahi kelamınla dolsun kalbimiz. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi esirge, bizi bağışla, bize merhamet et. Kimsesiz çocukları sıcak yuvalarına döndürebilmek için bir gün, bir gün yün eğiren, iplik dokuyan ve secdeye kapanıp sessizce dua eden anaları bulmak için, bir cami avlusunda abdest alırken, geçmişin yükünü de ceketiyle çıkarıp sana yönelen ihtiyarlar için, merhamet ve şefkatle doldur kalplerimizi. Onlara yaklaşmak için uzatırken ellerimizi, sen de tut ellerimizden Rabbim, bizi sana yaklaştır. Ya Rahman, Ya Rahim, bizi bağışla, bize merhamet et. Rahmetinle muamele et bize Rabbim. Ve Rahim isminle karşıla ahirette. Dehşetinden bebeklerin saçlarının ağardığı o günde Rahim isminle karşıla bizi. Sıkıldığımızda, bunaldığımızda, çaresiz ve yalnız hissettiğimizde kendimizi, göklerden rahmet olarak indirdiğin ilahi kelamınla kuşat kalplerimizi Allah'ım. Yunus aleyhisselama dost olan dalgalar gibi tıpkı, inşirah bulalım yalnızlığımızın en karanlık yerinde ayetlerinde. Ya Rahman, Ya Rahim, kalplerimize merhamet et ve bize merhamet et Allah'ım. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın. Ne kadar payımız kaldıysa bu hayattan, beyaz niliferlerin kucakladığı bir damla gibi tıpkı. Sarmalayalım bütün mazlumları biz de merhametle. Sana olan şükrümüz ve Rahman isminin tecellisiyle el uzatalım yetimlere. Evladımızı sever gibi sevelim bütün çocukları. Gurbetten haber bekleyen anaların gözlerindeki yaş olalım. Senin sonsuz merhametinden milyonlarca damlayı dağıtalım dünyaya. Biçare bir yüreğe dokunduğumuzda senin merhametini hatırlayalım. Ya Rahman, Ya Rahim, sonsuz keremin ve rahmetinle aydınlığa çıkart bizi. Bizi aydınlat. Rüyet nasip et bize. Sonsuz merhametinle merhamet et. İman ve merhamet asırlık çınarlar gibi kök salsın kalplerimize. İnsanların dağılmış pervane gibi olduğu o gün bize merhamet et. Dağların atılmış renkli yünlere döndüğü o gün bize merhamet et. Yer şiddetle sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insanın ona ne oluyor dediği zaman bağışla bizi. Kalplerin içindekiler çıkartıldığı ve kalplerin içindekiler açıklandığı zaman bize merhamet et. Gök yarıldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği, yer uzatıldığı, içindekiler dışarı atılıp boşaldığı ve kendisine layık olduğu gibi Rabbini dinleyip ona boyun eğdiği zaman bize merhamet et. Göklerin yarıldığı, yıldızların dökülüp yayıldığı, denizlerin birbirine karıştırıldığı, kalplerin içi dışına çıkartıldığı zaman bize merhamet et. Güneşin dürülüp söndüğü, yıldızların dökülüp karardığı, dağların yürütüldüğü, gebe develerin başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanların bir araya getirildiği, denizlerin kaynatıldığı, canların bedenlerle birleştirildiği, kız çocuğuna hangi suçtan dolayı öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterinin açıldığı, gökyüzünün yerinden oynatıldığı, cehennemin alevlendirildiği ve cennetin de yaklaştırıldığı zaman, güneşin büyüklüğünce merhamet et bize, yıldızların sayısınca merhamet et Allah'ım, denizdeki damlalar adedince merhamet et bize. Cennetini bize yaklaştır Allah'ım. Rahman isminle bağışla bizi. Rahim isminle merhamet et. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya muahhir ya Allah.
2: Ya muahhir.
3: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

Emri maruf ve nehy-i münker. Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, kötülüklerden men etmek. Emri maruf ve nehy-i münkerin farz olması. Emri maruf yani Allahü Teala'nın emirlerini bildirmek, nehy-i münker, kötülüklerden men etmek farzdır. Allahü Teala Ali İmran suresi 104. ayetinde mealen içinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir buyurdu. Emri maruf ve nehy-i münkerin farz olduğunu bu ayet-i kerime gösteriyor. Fakat farz-ı kifayedir. Bir kısım

İnsanların bununla uğraşması kâfidir. Ama hiç yapılmazsa bütün insanlar günah işlemiş olur. Allahü Teala Hac suresi 41. ayetinde onlar o müminlerdir ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten de alıkoyarlar. Bütün işlerin sonu kıyamette Allah'a dönecektir buyurdu. Bu ayet-i kerimede emr-i marufu namaz ve zekatla bir yerde bildiriyor ve din sahiplerini böyle tanıtıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emr-i maruf yapınız. Yapmazsanız Allahü Teala en fenanızı size musallat eder. O zaman en iyinizin de duası kabul olmaz buyurdu. Ebu Bekir'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte Resulullah günah işleyip de iyileri onlara kötülükten men etmedikleri insanlara Allahü Teala en kısa zamanda bir azap gönderir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte bütün iyi işler Allah yolunda harbetmenin yanında denizden bir damla gibidir. Allah yolunda harbetmek de emr-i marufun yanında bir damla gibidir buyuruldu. Şu hadis-i şerifler de emr-i marufla ilgilidir. Herkesin söylediği sözün zararı kendinedir. Emr-i maruf, nehy-i münker ve Allahü Teala'yı anmak bunun dışındadır. Allahü Teala seçkin, günahsız kullarına avam sebebiyle azap etmez. Fakat görür, men etmeye gücü yeter de susarlarsa, onlara da azap eder. Bir kimsenin zulümle öldürüldüğü veya dövüldüğü yerde oturmayınız. Çünkü orada bulunup da men etmeyene lanet yağar. Şeriate uymayan bir işin yapıldığı yerde durmak doğru değildir. Şayet orada olursa kötülükten men etmelidir. Nehy-i münker ne ölümü öne alır ne de rızkı azaltır. Bir kimsenin yanında günah işlenir de onu beğenmezse orada bulunmamış gibidir. Onun bulunmadığı yerde işlenen günaha razı olur, kötülemezse yanında yapılmış gibi olur. Havarisi olmayan Resul yoktur. Bu o zamana kadar devam eder ki onlardan sonra bir kavim gelir, minbere çıkarlar, güzel sözler söylerler, kötü işler işlerler. Her müminin bunlarla eliyle, yapamazsa diliyle cihad etmesi farzdır. Bunu da yapamazsa bunun ötesinde Müslümanlık yoktur. Allahü Teala bir meleğe vahiy gönderip filan şehri yerin dibine geçir dedi. Melek, ya Rabbi, bu şehirde öyle bir kimse var ki bir an günah işlemiş değildir. Nasıl yaparım deyince, yap. Başkaları günah işlerken bir defa olsun yüzünü ekşitmedi buyurdu. Ayşe radıyallahu anha validemizin bildirdiği bir hadis-i şerifte Allahü Teala içinde ameli peygamberler gibi olan 18 bin kişinin bulunduğu bir şehirde bulunanların hepsine azap gönderdi buyurdu. Niçin ya Resulallah dediler. Zira öbürlerine Allah için kızmadılar ve nehy-i münker yapmadılar buyurdu. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh şöyle anlattı. Resulullah'a şehitlerden hangisi daha üstündür diye sordum. Buyurdular ki öldürülse bile zalim sultana nehy-i münker yapan kimse. Şayet öldürülmezse ne kadar çok yaşasa da onun için kalem yazmaz. Hadis-i şerifte geldi ki Allahü Teala Yuşa bin Nun aleyhisselama vahiy gönderip senin kavminden 100 bin kişiyi helak edeceğim

80 bini iyilerden, 20 bini kötülerdendir buyurdu. Yuşa bin Nun, Ya Rabbi, iyileri niye helak ediyorsun diye sordu. Allahü Teala, diğerlerine düşman olmadılar. Yemekte, içmekte, oturup kalkmakta ve alışveriş etmede onlardan sakınmadılar buyurdu. Nehy-i Münker'in şartları. Nehy-i Münker, kötülükten men etmek, bütün Müslümanlara farzdır. Nehy-i Münker'e ve şartlarına ait bilgileri bilmek de farzdır. Zira şartları bilinmeyen farzın edası mümkün değildir. Nehy-i Münker'in 4 rüknü vardır. 1. Nehy-i Münker yapan kimse. Din sahibi olan kimse, nehy-i münkerle de vazifelidir. Bir kimse hiç günah işlemeyip, sonra nehy-i münker, yani kötülüklerden men etme yapayım dese, nehy-i münker yapılamaz. Çünkü hiç kimse günah işlemekten mahzun değildir. Said bin Cübeyr radıyallahu anh diyor ki, hiç günah işlemediğimiz zamanı bekleyip nehy-i münker yapacaksak, hiçbir zaman nehy-i münker yapamayız. Hasan-ı Basriye rahmetullahi aleyh, bir kimse diyor ki, kendinizi temizlemeyince halkı dine davet etmeyiniz, dediler. Hasan-ı Basri, şeytanın bu sözün kalbinize hoş görünüp, nehy-i münkeri terk etmemizden daha büyük arzusu yoktur, buyurdu. Nehy-i münker iki türlü yapılır. 1. Nasihat ve vaaz. Bir kimse bir işi yapar ve başkasına yapma derse, kendisiyle alay etmekten başka faydası olmaz. Onun vaazı tesir etmez. Bu nehy-i münker fasıka yakışmaz. Hatta söz dinlemeyeceklerini, kendisine güleceklerini bildiği zaman nehy-i münker yaparsa, günah bile işlemiş olur. Zira vaazın kıymeti, insanların gözünde aşağı görünür. Bunun için aşikare günah işleyen alimlerin vaazı, insanlara zarar verir. Onlar da bu vaazlarıyla günah işlerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsra gecesinde dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanlar gördüm. Siz kimsiniz diye sorduğumda onlar, iyiliği emreder ve kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder, halbuki kendimiz yapardık diye cevap verdiler buyurdu. İsa aleyhisselama şöyle vahiy geldi. Ey Meryem'in oğlu! Önce kendine nasihat ver. Kabul edersen, sonra diğerlerine nasihat ver. Kabul etmezsen, benden utan. 2. El ile ve zor ile olur. Şarap görünce dökmek, saz ve çalgı görünce kırmak, günah, kötülük yapmaya yönelmiş bir kimseye zorla, güçle mani olmak gibi. Bunu fasık da yapabilir. Zira bir kimseye iki şey lazımdır. Biri kendi yapmaması, diğeri başkasının yapmasına meydan vermemesidir. Birini yapmazsa diğerini de niçin terk etmeli? 2. Nehy-i münker nerede yapılır? Nehy-i münkerin yapılabilmesi için 4 şartın bilinmesi icap eder. 1. Günah olmasa da çirkin, kötü olmalıdır. Küçük günah olsa nehy-i münker yapılır. Deliği içki içerken yahut bir çocuğu başkasının malını telef ederken görse men etmelidir. Küçük günah bile olsa bütün günahlar için nehy-i münker yapmalıdır. Hamamda avret yerini açmak, kadınların, kızların arkasından bakmak, onlarla bir arada oturmak, altın yüzük takmak, ipek elbise giymek, gümüş bardaktan su içmek ve bunun gibi günahlar

için nehy-i münker yapmak lazımdır. 2. Günah o anda işlenmelidir. Bir kimse içki içmeyi bitirdikten sonra ona nasihat etmekten başka bir şeyle incitmek doğru değildir. Bu gece içki içeceğim diye düşünen kimseyi incitmek, canını yakmak doğru olmayıp ancak içmemesi için nasihat yapılır. İçmeyeceğim derse suizan etmemelidir. Bir kadınla yalnız oturana oturmadan önce nehy-i münker yapılır. Çünkü halvet zaten günahtır. Kadınlar hamamının kapısında bekleyip çıkacakları zaman onlara bakacak olana da nehy-i münker yapılır. Yani men edilir. Çünkü kadınlar hamamının önünde durmak günahtır. 3. Nehy-i münker yapanın araştırmadan günahı görmesi lazımdır. Araştırmak, soruşturmak gerekmez. Evinde durup kapısını kilitleyen kimsenin izinsiz evine girmek ve ne yaptığını öğrenmek doğru değildir. Kapıyı ve pencereyi ses geliyor mu diye dinlemek ve nehy-i münker yapmak da doğru değildir. Ancak yüksek sesle sarhoş sesleri duyulursa o zaman izinsiz eve girilir ve nehy-i münker yapılır. Bir fasık elbisesinin altında bir şey götürürse, içki olabileceği düşünülürse de ona "Göster bakalım o nedir?" demek doğru değildir. O gizlediği şeyin şarap değil, başka bir şey olması mümkündür. Ama o kimseden içki kokusu geliyorsa ona mani olup içkiyi dökmesi gerekir. Eğer büyük çalgı aleti taşıyor ve elbise ince olup altından anlaşılıyorsa açıp kırabilir. Başka bir şey olma ihtimali de varsa görmezlikten gelmek lazımdır. 4. Zanla değil, bu işin şeriata uygun olmadığı açıkça bilinmelidir. O halde Şafii mezhebinde olanların Hanefi mezhebinde olanlara itiraz etmesi doğru olmaz. Bazıları içki içmek, zina etmek ve haramlığı icma ile sabit ve kat'î olan şeylerde nehy-i münker olur, içtihatlı olanlarda olmaz dediler. Bu doğru değildir. Zira büyüklerimiz buyuruyor ki, kendi içtihadına yahut bulunduğu mezhep sahibinin içtihadına muhalif iş yapan asi olur. Bu hakikatte haramdır. Bir kimse kıbleyi arasa, fakat kıble sandığı tarafa yüzünü değil, arkasını dönse, asi olur. Allahü Teala'ya madde, Kur'an-ı Kerim'e mahluk ve Allahü Teala görülemez diyenlere ve bunun gibi itikatte bid'at sahiplerine nehy-i münker yapmalıdır. 3. Nehy-i münker kime yapılır? Mükellef olanın yaptığı kötü iş günah olur. Hürmet edeceği kimse olmamalıdır. Mesela babaya olan hürmet el ile ve istihfaf ile nehy-i münkere mani olur. Deliyi ve çocuğu bütün günahlardan men ederiz. Ama buna nehy-i münker denmez. Hayvanı bile Müslümanların malını korumak için Müslümanların tarlasına girse men ederiz. Fakat bu farz değildir. Kolay olduğu zaman bir Müslümana zarar vermemesi için yapılır. Bir kimsenin malına zarar gelse, şahitlik etmek icap etse, yol uzak değil ise, Müslümanların hakkını korumak için şahitlik etmesinin vacip olması gibidir. Fakat akıllı bir kimse, bir kimsenin malını telef etse, bu zulüm ve günah olur. Canını yakmak bile olsa nehy-i münker yapmalıdır. Çünkü günahtan vazgeçirmek ve men etmek canını yakmadan, sıkıntı vermeden olmaz. Buna tahammül etmek lazımdır. Ancak dayanamayacağı kadar acıtmamalıdır. Nehy-i münkerden maksat İslam şiarını göstermektir. O halde bunda acıya, eleme dayanmak vaciptir. Mesela bir yerde çok içki olsa, dökmek için orada bir müddet kalınacak olsa, dökmek için kalmak vaciptir.
Ama

Çok sayıda koyun bir Müslümanın tarlasına, bağına girse, bu koyunları çıkarmaya uğraşırsa, zamanı boşa geçecek ise, başkasının malı için kendi zamanını harcamak doğru olmaz. Fakat din için ve günahtan men etmek için zamanını verebilir. Nehy-i münkerde de bütün acılara katlanmak lazım değildir. Nehy-i münker yapmaktan, yani eliyle, diliyle men etmekten aciz ise, kalbiyle kötü bilmekten başka üzerine farz yoktur. Aciz olmayıp kendisini döveceklerinden korkarsa yahut sözünü dinlemeyeceklerini bilse, bunda dört şekil vardır. 1. Kendisini döveceklerini ve günahtan vazgeçmeyeceklerini bildiği zaman nehy-i münker yapmak farz olmaz. Fakat eliyle yahut diliyle nehy-i münker yapmak ve onların dayağına sabretmek mübahtır. Bundan sevaba da kavuşur. Hadis-i şerifte, zalim sultana emri maruf, nehy-i münker yapıp da öldürülüp şehit olandan üstün şehitlik mertebesi yoktur, buyuruldu. 2. Günahı men edeceğini ve hiç korkusu olmadığını bildiği zaman, muhakkak nehy-i münker yapmalıdır. Yapmazsa asi olur. 3. Günahtan el çekerler ama onu dövebilirlerdi. Bu vaziyet karşısında dil ile nehy-i münker yapmak şeriata tazim için vacip olur. Kalb ile kötülemekteki acizlik burada yoktur. Sözünü kabul etmeleri muhtemeldir. 4. Günah işlemeyi ortadan kaldırır fakat kendisini döverler. Mesela şarap şişesine, testisine ve çalgılara taş vurup kırabilir. Bu vacip değildir. Fakat nehy-i münker ederken kendisini incitirlerse bu acılara katlanmak ve sabretmek çok kıymetlidir. Bir kimse Allahü Teala Bakara Suresi 195. ayetinin ortasında "Elinizle kendinizi tehlikeye atmayın." buyuruyor dese ona şöyle cevap verilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki, tehlike dediğimiz bu değil, belki Allahü Teala'ya ibadet edebilmek için muhtaç olduğu nafakayı temin etmemektir. Bunu yapmayan kendini helak etmiştir. İşte bundan sakınmak lazımdır. Bera bin Azib radıyallahu anh buyuruyor ki, tehlike demek, kişinin bir günah işlemesinden sonra Allahü Teala beni bağışlamaz demiş olmasıdır. Ebu Ubeyde radıyallahu anh buyuruyor ki, bu ayet-i kerimenin manası, günah işler de o günahtan sonra hiç iyilik yapmaz demektir. Bir Müslümanın yalnız başına düşman saflarına saldırıp ölünceye kadar dövüşmesi caizdir. Her ne kadar bunda kendini tehlikeye atmak varsa da bu faydalı olduğu için ve kâfirlerin kalplerini kırmak, gözlerini korkutmak ve onlardan insan öldürmek için yapılır. Derler ki, Müslümanların hepsi böyle kahraman, cesur olurlarsa bunda sevap vardır. Fakat kör, aciz ve kuvvetsiz olan birisinin kâfirlere böyle saldırması caiz değildir. Nehy-i münker yapıp öldürülen, dövülen veya eziyet edilen ve fakat karşı tarafı günah işlemekten men edemeyecek olan kimse, direnmesine rağmen fasıkların kalbini kıramayacaksa, bir kimseye iyiliği olmayacaksa nehy-i münker yapmamalıdır. Çünkü faydasız yere zarara katlanmak doğru olmaz. Sual: nehy-i münker yapanın ekseriya korkusu kötü kalplilikten ve nehy-i münker yaparsa dövüleceğinden ileri gelir. Bu durumda nasıl hareket etmelidir? Cevap: eğer dövüleceğini zannı galip ile biliyorsa mazur sayılır. Ama kendisini döveceklerine zannı galibi yoksa hiçbir zaman mazur sayılmaz. İhtimalle bunu terk edemez. Çünkü

Bu ihtimal ve böyle zan herkeste bulunur. Şüpheli olur da söyleyeyim diyorsa nehy-i münker yapması vacip olur. Şüphe ile kalkmaz. Kendisine zarar gelmeyeceğini bildiği yerde nehy-i münker farz olur. Sual: nehy-i münker yapan kimse dövülmekten korkmaz ama mevkiinden, malından ve eziyet vereceklerinden korkarsa ne yapması icap eder? Cevap: nehy-i münker yapan kimsenin bedenine, malına, mevkisine, yakınlarına yahut talebelerine zarar gelebilir veya kendisine dil uzatanlardan korkar yahut da din ve dünya faydalarına mani olmalarından korkar. Bunun kısımları çoktur. Her biri için bir hüküm vardır. Kendi hakkında korkması iki kısımdır. Birinci kısım: İleride bir işinin olmayacağından korkar. Mesela üstadına nehy-i münker yaparsa kendisini iyi yetiştirmez. Hekime yaparsa faydalı ilaç vermez. Patronuna nehy-i münker yaparsa yevmiyesini keser yahut ona işi düşünce onu korumaz. Bütün bunlarda nehy-i münker yapmamak özür değildir. Çünkü bunlar zarar sayılmaz. Ancak ilerideki korku ölüm şeklinde olursa mazur sayılır. Bu kimselere muhtaç olduğu zaman nehy-i münker yapmamakta zarar yoktur. Mesela hasta olup hekim ipek elbise giyse, ona nehy-i münker yaparsa, yanına gelmeyecek olursa yahut fakir ve aciz olup azığı ve tevekkülü de yoksa, kendisine nafaka veren bir kimse olsa, ona nehy-i münker yaparsa, bir daha vermeyeceğini bilirse yapmaz. Yahut şerli bir kimsenin elinde kalmış olur ve kendini koruyacak olursa ona nehy-i münker yapmaz. Bunlar anında lazım olan ihtiyaçlardır. O halde bu özürleri sebebiyle susmalarına izin verirsek bir mahsuru olmaz. Çünkü nehy-i münker yaparsa o anda zararını görecektir. Fakat bu da halden hale değişir. Düşünce, rey ve içtihada bağlıdır. Dinini gözetmeli, ihtiyatlı hareket etmelidir. Ancak böylece nehy-i münkerden de el çekmemiş olur. İkinci kısım: elinde bulunan bir şeyin yok olmasından korktuğu zamandır. Malını elinden almak gibi. Malını alacaklarını, evini yakacaklarını yahut da dayakla kendisini hasta edeceklerini yahut makamından uzaklaştıracaklarını bilir ve korkarsa nehy-i münker yapmaz. Fakat şerefine leke getirmeyip süsüne ve bencilliğine zararı olursa, mesela yaya olarak veya eski elbiselerle çarşıda gezdirmeleri, hakaret etmeleri gibi sebeplerle nehy-i münkeri terk etmek özür sayılmaz. Bunlarla derecesi yükselir. Çünkü şeriatte süs ve bencillik zaten makbul bir şey değildir. Fakat mürüvveti korumak şeriatte güzeldir. Kendisini ayıplayacaklarından, kendisine dil uzatacaklarından ve düşman olacaklarından, işlerinde kendisine uymayacaklarından korksa, şüphesiz bu da özür sayılmaz. Çünkü hiçbir nehy-i münker bunlarsız olmaz. Ancak nehyedeceği günah gıybet ise ve nehyettiğinde vazgeçmeyeceklerini ve üstelik kendini de gıybet ederek daha fazla günaha gireceklerini bilirse, o zaman mazur sayılır. Nehy-i münker yaptığı zaman akraba ve dostlarına kötülük yapacaklarını bilirse yapmamalıdır. Mesela kendisinin zahit olduğunu, dövülmeyeceğini ve elinden alınacak bir şeyi olmadığını bilirler ve onun intikamını dostlarından ve akrabasından alırlarsa nehy-i münker yapılmaz. Çünkü zararı kendine olsa olur ama başkasının zararına sebep oluyorsa nehy-i münker yapılmaz. Hatta onların haklarını korumak dini vazifedir. O halde bu daha mühim sayılır. 4.
nehy-i münker nasıl yapılmalıdır? Nehy-i münkerin 8 derecesi vardır. 1. derece, halini bilmektir. Yakinen ve hakikaten günah üzere olduğunu bilmelidir. Araştırmaya lüzum kalmayacak kadar açık olmalıdır. Kapı ve pencerelere kulak vermemeli, komşulardan sormamalıdır. Elbisesinin altına bir şey saklıyorsa, elini uzatmamalıdır. Ama çalgı sesi veya içki kokusu duyuluyorsa yahut görülüyorsa, o zaman nehy-i münker yapmalıdır. İtimada şayan iki şahit haber verirse inanmalıdır. Hatta iki adil şahitle izin almadan bile evine girilebilir. Fakat bir adil şahitle evine girmek doğru olmaz. Zira ev onun mülküdür. Bir adil şahitle mülklük hakkı bozulmaz. Denilir ki Lokman Hekim'in yüzüğünde şöyle yazılıydı: gözle gördüğünü gizlemek, zan ile bir kimseyi rezil etmekten iyidir. İkinci derece, anlatmaktır. Çünkü bir kimse bir iş yaptığının şeriatte yasak olduğunu bilmeyebilir. Nitekim bazı cahiller camide namaz kılarlar. Rükün ve secdeleri tam olarak yapmazlar. Böyle namazın doğru olmayacağını bilseler yapmazlar. O halde böyle olan kimselere öğretmek lazımdır. Öğretirken de tatlı ve yumuşak söyleyip üzmemelidir. Çünkü zaruretsiz bir Müslümana eziyet yapılmaz. Bir kimseye bir şey öğretilirse ona cahil ve bilgisiz demiş, kusurunu yüzüne vurmuş olur. Bu yaraya ise bir merhemsiz dayanılmaz. Bunun merhemi de söylerken özür dileyip, kimse anasından bilgili doğmaz, sonradan öğrenir. Bilmeyenin kusuru ya babasında, ya anasında, yahut hocasındadır. Yoksa yakınlarınızda ilim öğreneceğiniz kimse yok mudur demelidir. Yahut buna benzer sözlerle gönlünü almalıdır. Böyle yapmayıp da bir kimseyi rencide eden, elbisedeki kanı sidik ile temizlemeye kalkan yahut iyilik yapmak isterken kötülük yapan kimseye benzer. Üçüncü derece, vaaz ve nasihattır. Rıfk ile söylemeli, sert söylememelidir. Haram olduğunu ve anlatmakla olmayacağını anlayınca korkutmalıdır. Bunda lütuf şöyledir. Birisini gıybet ederlerken, hangi birimizin kusuru yoktur? O halde kendimizle uğraşmak daha iyidir demeli. Yahut gıybet hakkında bir hadis-i şerif okumalıdır. Nasihat etmekte iki şeref vardır. Birincisi, ilminin ve verağının izzetini ishar eylemek. İkincisi, tahakküm ve yüksekliğinin izzetini o kimseye göstermektir. Bunlardan ikisi de mevki, makam sevgisinden meydana gelir. Bu da insanın yaratılışında olan bir şeydir. Böyle yapan çoğu zaman nasihat ettiğini, şeriate uyduğunu zanneder. Hakikatte ise şehvet ve makamına itaat etmiştir. İşlediği günah o kimsenin günahından daha kötüdür. Kendisine bakmalıdır. Eğer kendi nasihatini aşağı görür ve o kimsenin başkasının nasihatiyle tövbe etmesini daha çok severse, nasihat etmesi doğrudur. Kendi sözüyle olmasını diğerinden çok seviyorsa, Allah-u Teala'dan korkmalıdır. Çünkü bu nasihat ile Hakk'a değil, kendine çağırmasından korkulur. Davud-u Tâiyye, rahmetullahi aleyh, sultanın yanına gidip, nehy-i münker yapan hakkında ne dersiniz? Dediler. Onu kamçı ile döveceklerinden korkarım, buyurdu. Kırbaçlanmaya gücü yeter, dediler. O zaman onu öldüreceklerinden korkarım, buyurdu. Ona da gücü yeter, dediklerinde, bundan daha büyüğünden korkarım. O da kendini beğenmektir, buyurdu. Ebu Süleyman-ı Darani, rahmetullahi aleyh,